Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli hal ve fi kulli hin. Ves salatu ve selam ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmaîn. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, küpi takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Tabii bu bir manevi hal. Yani elle tutulur bir şey değil, gözle görülür bir şey değil. İzafi bir şey. Zaman dediğimiz şeyin ne olduğunu filozoflar derin düşünmeye başladığı zaman kendilerini kaybediyorlar, pek de tarif de edemiyorlar zaman neymiş filan diye. İşler karışıyor. Şimdi buradan Avustralya'ya telefon açıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? İyilik, sağlık. Orada kış, burada yaz. Fesübhanallah. Orada gündüz, burada gece. Fesübhanallah. Orada efendim cumartesi, burada pazar. Fesübhanallah. Ya aynı dünyanın üzerindeyiz. Bir telefon bağlantısı kurduğumuz yerde mevsim başka, efendim gün başka, saat başka, gece gündüz başka. Yani izafi zaman dediğimiz şey şu anda her yerde aynı şey yok yani. Burada gece, Amerika'da sabah. Acayip bir şey. Yani dünyayı büyük düşündüğün zaman, bütünüyle düşündüğün zaman acayip. Kainatı daha büyük düşündüğün zaman, o zaman işte daha fazla acayip oluyor. Şimdi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Medine-i Münevvere'ye hicretinden o kadar uzaklaştık. O kadar hicri yıl geçmiş. O kadar ay efendim dünyanın etrafında, o kadar çarpı 12 defa dönmüş. Bu onu gösteriyor. Yeni bir yıla girdik. İzafi bir şey. Zaman da izafi, efendim mekan da izafi. Yeni bir yıla girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin. Kazançlı eylesin. Sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüze. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'den. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makâmu İbrahim ve men dehelehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin, ilk mabet, ibadethane, vud'a linnâs, insanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet, lellezi bi Bekke'de, o Mekke'nin yerinde olan o eski, kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kâbe'dir yani, Kâbe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim aleyhisselam, o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var, mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vaki, vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye, taşların arasına çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer.
temelleri görünmese bile, o anda boş gibi olsa bile, mukaddes bir yer, Allah öyle mukaddes eylemiş ve Peygamber-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'ye aşık, çok seviyor Mekke'yi. Çünkü mübarek yer, çünkü kendisi mübarek insan, Allah'ın mübarek kıldığı yeri seviyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş o Muhammedül Emine, Muhammedünil Emin. O emin, o tatlı huylu, güzel huylu, güzel yüzlü, adı güzel, kendi güzel Muhammed'i Mustafa'ya emretmiş. Bensiniz, peygamber seçtim. Alemlere rahmetimden dolayı, acıdığımdan dolayı seni vazifeli gönderdim. Efendim, ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, ey böyle elbisesine bürünüp de titreyip duran peygamberim, ne o vahiy geldi diye ne titreyip duruyorsun? Kum fe enzir, kalk! Rabbinin emrini insanlara bildir, ikaz et, ihtar et, uyar onları, uyandır onları. Cehaletten, küfürden, şirkten kurtulmaları için başla söze, Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail aleyhisselam gördüğü zaman titremeye başladı, çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi, eve geldi. Hazreti Hatice validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar, bırakmıyor peşini vahiy. Ya eyyühel müddessir, ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum tenzir, kalk ayağa, yatma, titreme, gevşeme, kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et, onları korkut. Bak, böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz, cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver, ihtar et, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman, çıktı Sefa Tepesi'ne, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları. Hepsi gittiler çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Safa Tepesi'nde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani, Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca, Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki, ey kavmi, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin, çok dürüstsün, çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm, bu tarafa doğru geliyorlar silahlı, sizi asıp kesecekler, tedbir alın desem, inanır mısınız bana? İnanırız dediler, sen Muhammed el-Emin'sin, güvenilen Muhammed'sin, inanırız sana. Dedi ki, bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahirette. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın. Küfrü sevmiyor. Küfrü bırakın. İmana gelin. Müslüman olun. Allah'ın varlığını, birliğini anlayın. Aklınızı kullanın. Allah'a güzel kulluk edin diye ikaz etmeye başladı. Güzel, çok güzel bir şey. Şu taşları ustalar böyle yontmuş, böyle yerleştirmişler. Yukarısında nakışlı yapmışlar. Onlar öyle akıl almaz güzel desenler. Burası güzel, burası güzel. Tamam, işte kim yapmış? Taşı ustalar yapmış. Bak izleri var. Taş taraklarının izleri var. Bunu böyle tak tak tak tak vurdular. Bunları yaptılar. Bu önce neydi? Ocaktan çıkmış taştı. Mihrabımızın kenarı oldu, üstü oldu, süsü oldu, ziyneti oldu. Şimdi o taşı buraya mihrap yapmışlar. Eve ocak yapmışlar. Beri tarafa eşik yapmışlar. Efendim şu tarafa kemer yapmışlar. Bu tarafta da put yapmışlar. Geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa
ağaca, puta niye tapıyorsunuz?

Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, her inancın temsilcilerinin etrafında böyle bir şey meydana geliyor. Zümre meydana geliyor, takım meydana geliyor. Efendim, o işi teşvik ediyorlar. Firavun'un öyle avanesi var. Efendim, Nemrud'un öyle avanesi var. Etrafında herkesin böyle şeyi var. Tabii Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri. Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim, o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabii Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etme. Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim Aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler. Şahsi bahaneler, ailevi bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e ha bu şair galiba dediler. Kahin galiba dediler. Sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler. İstikbalden haber verince kahin dediler. Güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabii ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama insan doğru yolda olabilir ama doğru yolda olmasına rağmen karşısına bir takım itirazcılar çıkabilir. Bu. Binaenaleyh tenkit edilmekten, karşımıza çıkılmaktan, muhalefet edilmekten yılmamamız lazım. Neden? Hak yoldayız. Allah'ın yolundayız. Allah'ın sevdiği yoldayız. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Allah'ın seçtiği ümmetiz. Çok rütbemiz yüksek. Omuzlarımızı görmüyoruz. Alnımızda iman yıldızı var. Kalbimizde iman nuru var. Ehli tevhidiz. Allah'ın sevdiği zümreyiz. La ilahe illallah diyenler insanlar. Allah'ın birliğini anlayan insanlarız. Küfre girmeyen insanlarız. Ben fakir olabilirim, yoksul olabilirim, cahil olabilirim, köylü olabilirim, işçi olabilirim. Efendim 40 tane yamalı hırka giymiş olabilirim. Ama müminim. Şimdi biz neyiz? Biz Allah'ın sevdiği, razı olduğu yola girmiş müminleriz. Bak Abdülaziz hocamız çok güzel söylemiş. La ilahe illallah tevhidi zahiri. La ilahe illallah. Allah var, şeriki naziri yok. Bu tevhid. Tevhid inancı. Allah'ın birliğini söylüyoruz. Bu zahiri tevhid. Allah var. Kul huvallahu ahad. Tek Allah. Alemlerin Rabbi. Tek. İki tane olsa kavga ederler. Olamaz iki tane zaten. Akıl mantık kabul etmez. Levkâne fîhime âlihetün illallah. Nefes edet ha. Kavga ederlerdi, tutuşurlardı birbiriyle. Birisi şöyle olsun derdi, öteki sahil öyle olmasın, böyle olsun derdi. Karışıklık çıkardı. Tek. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Herkesin ihtiyacını karşılayan,
Herkesin el açıp da

kendisinden dua edip istediği merciin, makamın sahibi. Tek. Kulüvallaha. Bu tevhidi zahiridir. Biz hepimiz zahiri tevhidin ehliyiz. Yani Allah'ı bir biliyoruz. İki demiyoruz. Üç demiyoruz. Çok demiyoruz. Politeizme karşıyız. Dualizme karşıyız. Teslise, triniteye karşıyız. Tabii biz elhamdülillah belki öteki şaşıranlar gibi berikiler de şaşırabilirdi. Yani ama Allah bize İslam'ı getirdi, öğretti. Biz biliyoruz ki la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Allah var, şeriki, naziri yok. Bir Allah. Kul huvallahu ahad. Tek. Hem öyle bir tek ki başka hiçbir teke benzemez. Şimdi Alman'ın birisi Müslüman olmuş, Almanya'da geldi bana sordu. Meraklı. Diyor ki, bu diyor kitapta yazmış Mehmet Said hocamız, Allah birdir ama başka birlere benzemez. Bu ne demek başka birlere benzemez? Ya başka biri, başka birin benzeri başka birler vardır. O bakımdan Allah başka benzerleri olmadığından öteki birlere benzemez. Başka biri alırsın, bir elma alırsın, ortadan kesersin, yarım olur. Birin altına bölü çizgisi koyarsın, iki koyarsın, 1/2 olur, yarım olur. 1/5 olur, 1/10 olur. Oynarsın yani birle. Bölersin, toplarsın, çıkartırsın, 1+1 dersin, 2 olur. Efendim, filan 1=1 dersin. Ama Allah böyle değil. Bir ama bu senin buradalardan bildiğin birler gibi değil. Bir, tek, eşi, şeriki, naziri, misli, benzeri, dengi, küfürü, zıttı, muhalifi yok. Bu tamam, anladık. Herkes anlıyor bunu, Allah bir. Parmağını kaldırıyor. Bir de hani eşhedü en la ilahe illallah diye parmağımızı da kaldırıyoruz. Bilinsin diye. Bu da tabii göze de hitap ediyor bu. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam. Ama Abdülaziz hocamız ne demiş? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın elindeki güçten, kuvvetten başka güç, kuvvet yok. Bütün güç, kuvvet Allah'ın. Yani ne dilerse olur, ne dilemezse olmaz. Dilemediği olmaz, ol dediği olur, öl dediği ölür, olma dediği olmaz. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekün. Kün feyekün ne demek? Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman emreder. Kün, kün ne demek? Ol demek. Ol der ona, olması gereken şeye. Kün feyekün olur. Yani bir kün demesiyle, tabi demek mi? Yaratmasının şeklinin de nasıl olduğunu insanlar akılları idrak edemez ama ol der olur. Bir şeye ol der olur. O kadar kolay olur. Öl der ölür. O kadar. Gücün kuvvetin sahibi Allah'sa binaenaleyh ben Allah'ın dostu olayım da gelsin de bana birisi zarar versin. Cümle cihan bir tarafa, kainat bir tarafa. Elimin tersiyle iterim böyle. Hiçbirisinden korkma. Korkmamış zaten. Zaten peygamberler, büyüklerimiz korkmamış. Korkarsa Allah'tan korkmuş. Bir korkusu olmuş ya Allah'ın sevgisini, rızasını kaybedersem diye. Mesela Vedduha suresi inmiş. Neden? Peygamber Efendimiz vahiy biraz kesilince korkmuş. Ay acaba Allah'ı hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptım? Acaba Allah beni sevmedi? Vedduha kuşluk vaktine and olsun ki velleyli izâ seca çöktüğü zaman geceye and olsun ki efendim mâ vedde'ake rabbuke Rabbin seni terk etmedi, ayrılmadı senden. Ve mâ kala, sana darılmadı. Resulüm, ben seni seviyorum, korkma. Biraz vahiy kesildi diye endişelenme. Endişeleri o. Endişelenmişse Allah'tan endişelenmişlerdir. Musa aleyhisselamı düşünün. Firavun arkasından geliyor. Sahneyi gözünüzün önüne getirin. Kaçıyor bunlar da. Bunlar silahsız, sayıları az. Şehirden kaçmışlar, gizlice yola çıkmışlar. Arkalarından Firavun askerleri haber almış. Dirlikli, düzenlikli, efendim, silahlı birlikler tozu dumana katarak dıgıdık dıgıdık arkadan geliyordu. Şöyle Musa aleyhisselamın ashabı geriye bir baktılar. Zavallılar titreşmeye başladılar. Çoluk var, çocuk var, zayıf var, ihtiyar var. Mümin bunlar. Fukara, köle kimisi filan. Gale ashabı Musa inna le müdürekün. Eyvah! Yakalanacağız dedi. Müdürekün yakalanacağız demek. İdrak olunacağız yani yakalanacağız. Eyvah yakalanıyoruz. Yakalanacağız dedi. Musa aleyhisselam ne diyor? Gale kella. Kella sözü çok önemli.
La var ama bir de kella var. Yani asla demek. Asla! Nasıl asla ya Musa? Nasıl asla? Arkadan düşman geliyor dıgıdık dıgıdık, tozu dumana katarak kılıcını sıyırmış, gözünü kan bürümüş, yakalayınca kesecek hepinizi. Önünde de deniz, denize gelmişin sahile, güldür güldür sular önünde. Yani nasıl kella bu? Ha, bu işte la havle ve la kuvvete illa billahı bilen insanın kellası bu. Buna da tevhid-i batını derler. İçteki tevhid, yani güç kuvvet Allah'ındır. Sen gücün kuvvetin Allah'ın olduğunu biliyorsan, batını tevhide de ermişsin. Her şey Allah'ın elinde. Allah dilerse yapar, dilerse korur, Allah koruyunca kimse bana zarar veremez. Korumazsa cümle cihan bana fayda veremez. Hakiki tevhid bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii söyledi, anlattı. Tatlı tatlı söyledi, güzel güzel söyledi. Hep itiraz ettiler, hep zorbalık yaptılar. Peygamber Efendimiz namaz kılıyor, namazını bozuyor. Üstüne pislik dökmeye çalışıyor. Efendim şaşırtmaya çalışıyor. Vahiy geliyor, vahiyi karıştırmaya çalışıyor. Arkadan fıs fıs laflar karıştırıyor. Kur'an iniyor, Kur'an ayetlerine alay ediyor. Allah delil gösteriyor, delilin karşısına ukalalık edip çıkıyor. Mazlum işkence ediyorlar. Alıyorlar, götürüyorlar. Arabistan'ın sıcağı buranın sıcağına benzemiyor muhterem kardeşler. Dayanılmıyor. Arabistan'ın sıcağında kumların üstüne götürüyorlar, yatırıyorlar. Ondan sonra işkence ediyorlar. Ateşi yakıyorlar, sırtını ateşe yapıştırıyorlar. Kadınları şehit ettiler. İlk Müslüman şehit kadın kim? Sümeyye Hatun. Ammar İbni Yasir ailesinin, efendim, Ammar ailesinin ızdırapları, işkenceleri, Bilal-i Habeşi'nin çektiği sıkıntılar. Ne diyorlar? Dininden dön diyorlar. Nereye döneyim be adam? Ben la ilahe illallah demişim. Allah'ın varlığını, birliğini anlamışım. Şu taşa mı döneyim yani ben? Dininden dön. Dönmem diyor. Ehad, ehad, ehad. İşkence bir taraftan devam ediyor Bilal-i Habeşi Hazretlerine. Dermanı yok. Bayılacak hale gelmiş. İnliyor. Ehad diyor. Ehad. Ehad. Öldürseniz dönmem diyor. Ehad. Bir tek diyor. Allah'ın şeriki nazeri yok diyor. Bu işkenceyi arttırdılar. Efendim, kız vermediler, yiyecek vermediler, içecek vermediler, ibadet ettirmediler. Sonra ne yaptılar? Baş edemediler gene. Sonra ne yaptılar? Öldürelim dediler. Öldürelim bu Ebul Kasım Muhammed'i. Öldürelim dediler. Öldürmeye kastettiler. Niyet ettiler. Tedbir aldılar. İş o raddeye geldi. Yani artık öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar. Olmuyor iş. Şu Ebul Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim. Bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur. Ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim. Hep birden hücum edelim. Hepsi birden vursun. Kim vur diye gitsin. Bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez. Ne yapalım? Efendim diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe, orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin. Destekleriz. Tamam. Buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi
başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. E oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den ayrıldı. Hecere hicret, ayrılmak. Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak ayrılınca kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Hadi bakalım önden siz gidin. Önden siz gidin. Efendim Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'ı, Esed İbni veya Es'ad İbni Zürare Hazretlerini, bunlardan konuyla ilgili olanlarını gözlüğüne bak. Hazırla. Neyse yani. Onları gönderdi. Hatta o Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Yani bu küfür, bu şirk, bu putperestlik yok edilecek. Ama oradan ama buradan. İçeriden olmadı. O zaman Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. Peygamber Efendimiz'in ashabına, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmek, onun etrafında halkalanmak emrolundu. Ayetlerde bildiriliyor ki ve men innellezine tevaffahumul

0: sorarlar. Galu onlar derler ki künna müstedafine fil ard. Biz yeryüzünde mağdur, zayıf, güçsüz, kuvvetsiz insanlardık. İşte gidemedik bir yere, dinimizi de yapamadık. Müslümanlığımızı yaşayamadık. İbadetlerimizi yapamadık. Bu kafirlerin efendim dediklerini yaptık. Yani günahı işledik, sevabı işleyemedik. İslam'ı yaşayamadık. Ve ulaike mevahum cehennem. İşte bunların efendim gidecekleri yer, sokulacakları, tıkılacakları yer, barınakları, sığınakları neresidir? Mevahum cehennem. Cehenneme atılacaklar bunlar. Neden? Melekler onlara diyecek ki efendim galu elem tekun ardullahi vasiaten. Yahu yeryüzü geniş değil miydi? Yani sadece sizin oturduğunuz şehir miydi yeryüzü? Geniş değil miydi ya? Elem tekun ardullahi vasiaten. Yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha. Oraya göçseydiniz, burada Müslümanca yaşayamıyorsanız, müminlik vazifelerinizi yapamıyorsanız, bırakıp da yeryüzü geniş değil miydi? Öbür tarafa gitseydiniz. Yani imanınızı yaşayabileceğiniz yere gitseydiniz. Demek ki insanın imanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanlık yapması, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmese ne olur? فَاُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ cehennem وَسَائِتْ مَصِيرًا Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti. Ve hakikaten de Müslümanlar da mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar. İslam'a hizmet ettiler. İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'di, eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekse ile. Yesrib. Yesrib. Değişti, ismi ne oldu? Medine-tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu. İslam beldesi oldu, İslam'ın baş şehri oldu ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler, asker gönderdiler, ordu gönderdiler, savaşlar oldu. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti, yendiler kafirleri, sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okudum.

olduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 29'u dinlediniz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak ona

aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak odur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün

0: Nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: الموت وإليك النشور.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve baraketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna. اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım,

0: anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Men ahya leylete aşura e ahyahullahu teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.

0: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Akran, akran, akran.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
2: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
1: Evet.
2: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim

0: ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Burada bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarı küre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

İstediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullah teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse

0: Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin.
1: Arkadaşım, yoldaşım.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş, fakat Ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup, hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay, Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlar da sizin

0: için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kâfirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerhi Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Dumandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم أستعذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. عزيز ومحترم kardeşlerim, size bugün yeni senemizden bahsetmek isteyeceğim. Yeni senemizin ilk ayına Muharrem derler. Bu hileti hepiniz biliyorsunuz ama kısacık size bir hatırlatma yapayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de dünyaya geldi. Ve 40 yaşında iken Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri ona peygamberliği ikram buyurdu. 53 yaşına kadar Mekke-i Mükerreme'de bu dinin tebliğine memur oldu. Fakat maalesef ki insanlar alıştıkları, göre geldikleri ananeleri kolayca bırakamıyorlar. Onlar da putlarını bırakıp da Allah'a ibadete yönelemediler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudu saadetlerine zarar verme emrinde bulundular. Ellerinden başka şey gelmiyor. O devirde kabilelerden mürekkep insanlar, aşiretlerden mürekkep. Bir aşiretin diğer aşiretle

0: sülh buluşması bir felaket oluyor. Bir kabilenin diğer kabileye karşı bir muhasama yapması bir felaket oluyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesinden olması dolayısıyla Hazreti Ebu Talib İbn-i Mutal Ebele, sonra Ebu Talib onun hanesiydiler. Onların himayesinde olduklarından dolayı diğer kabilenin sahip insanları her ne kadar fikirlerine muhalif bir fikir ortaya attı, İslamiyet attı ve bu fikir onlara hoş gelmiyorsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey de yapamıyorlardı. Çünkü kabilelerin birbiriyle uzun müddet sürüşmelerinin neticesi olacak. Himayede olduğu için erişemiyorlar. Fakat vakta ki Abdülmuttalip öldü, Ebu Talip vefat eyledi. Efendimiz himayeden mahrum kaldı ve küffarın işkencesi de unisbette arttı. Hatta bir gece toplanıp, çünkü bir kabile bir iş yapamıyor, bütün kabilelerini işlerine topladılar. El birliğiyle kimin Efendimiz'e zarar verdiği belli olmasın diyerekten her kabileye vazife verdiler. O zamanki Arap kabileleri kaç taneyse. Ve bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Hazreti Ali Kerimallahu Aleyhi'yi yatağında bırakaraktan bu düşmanlar evi muhasıra etmişler idi. Onların muhasırasının arasından Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir mucize dolayısıyla onlar görmeden çekildi. Ve hicrete yöneldi. Yani Mekke'yi terke yöneldi. Ve işte belki hacılarımızdan giden görenler olmuştur. Bir mağara vardı ki o mağaraya kadar gitti. 3 gün orada saklandıktan sonra düşman geldi onu o mağarada buldu. Buldu ama içeriye bakmaya Allah onların gönüllerine fırsat vermedi. İçerideydiler. Şeytan da önlerinde delil. Burada diyor. Fakat kapının önüne güvercinler yumurta yapmış. Efendim örümcekler av görmüş. Burayı insan görse, girse bunlar bozulacak diyorlar. Ve bu ihtimali karşı mağaraya girmeye şey yapmadılar, lüzum görmediler. Halbuki içerideydiler. Allah sokmadı yani basiretlerini kapadı. Ve o günden itibaren Medine-i Münevvere'ye hicret etti. İşte Kuba denilen mescitte ilk camiyi kurdu. Ve Medine-i Münevvere cemaatine iltihak edildi. Eshab-ı Kiram'ı ile beraber. Bu hicret gününe Muharrem-ül Haram deniyor. İlk senemiz oluyor bizim. O hicret günü biz Müslümanların tarihi oldu. Mebdi-i tarih. 1300 senesinin tarihi de bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hicret tarihidir. Bu hicretten bize birçok dersler çıkar. Ne kadar dersen o kadar çok ders çıkar. Bunların izahına vaktimiz müsait. Onun için insanların adedi günden güne çoğalmakta. Bugün mesela Müslüman adedi olsun, diğer milletlerin adedi olsun, eski zaman nispetle çok fazla. Böyle olmakla beraber büyüklerimiz sormuşlar, bu kadar çokluk ne diyeceksiniz? Bak boyuna artıyor. Demişler ki ibad o insandır ki sayıda iş yok. Sayıda iş yok. Allah'ın kulu o kimsedir ki gecede ve gündüzde Allah'ın rızasının etrafını döner. Gecede ve gündüzde yani bütün evkatı Hakk'ın rızasını gözetmiştir. Beytullah'a gidiyoruz elhamdülillah. Büyük bir devlet. Beytullah'ın etrafında dönüyoruz. Büyük bir devlettir. Fakat bu bir remz. Maksat orada dönmek değil. O remzin ifası için insan kendini ben senin rızan etrafındayım. Senin rızanın dışına çıkmayacağım diyoruz orada. Harekatımız onu söylüyor. Bir insanın harekatı bunu söylerken diğer harekatı da bunu tekzip ederse yani hak rızası olmayan şeyler yaparsa ki başta yalan, hıyanet, hırsızlık en vahşidir. Burada bu dönüşü yapıyor ve hakta söz veriyor. Fiilen bu sözünü ispat ediyor fakat geldikten sonra bu sözünün aksini yapıyor. Allah-u Teala'nın rızasını gözeten insanı Allah'ın kulu derler. Yoksa mahluku Allah'ın hesabı yok. Yalnız insan değil ki mahluk. Bu kadar mevcudat var ki mikrop da Allah'ın mahluk. Sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Ne yerde ne gözde. Binaenaleyh asıl mahluk budur ki Allah-u Teala'nın rızasını gecede gündüzde daima gözetir. Ve onun rızasının dışına çıkmamayı kendisine şiar bilir. Onun için Ebu'l Hasan el-Harkani Hazretleri sormuş etrafında bulunan insanlara. Dünyada en az, en kıymetli, en güzel şey nedir demiş. Bilemeyiz efendim demişler. Buyurun siz söyleyin biz de duyalım. Harkan o zamanki ismi, bugünkü ismi Kars. Bistan denilen memleketin köylerinden bir köy. Bizim Kars ilacının köylerinden bir köy demek. Orada yatar zaten. Diyor ki en güzel şey, Ne malın çokluğundadır. Ne evladı uyarının çokluğundadır. Ne şunun ne bunun çokluğundadır. En aziz şey kulun Allah-u Teala'yı zikreder olarak yaşamasıdır. Allah-u Teala'yı zikreder olduğu halde yaşamasıdır. Allah-u Teala'yı diliyle anan insan veya gönlüyle anan insan elbette ki Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkmayan insan demektir. Eğer diliyle veya gönlüyle Allah diyor da Allah'ın rızasının dışında hareket ediyorsa o Allah demiş değildir. Allah demek öyle olmaz. Allah diyen insan Allah-u Teala'nın rızasını gözetir. Allah-u Teala benim bu hareketimden razı mıdır, değil midir? Onu evvela tetkik eder, doğruysa yapar, değilse kaçar ondan. Onun için İslamiyet iki yerde toplanır. Birisi emr-i maruf, diğeri de nehy-i anil münker derler. Emr-i maruf Allah-u Teala'nın istediği güzel şeyleri yapabilmektir. Emrettiği güzel şey, başta namaz olmak üzere, emirleri nelerse onları yapabilmek. Neyi anil münker ki Allah-u Teala'nın istemediği ve sevmediği ve yapmayın dediği şeyleri yapmamaktır. Binaenaleyh ibadet kolaydır, yapılır. Fakat Allah-u Teala'nın yasağından kurtulmak çok zordur. Günahlardan kaçmak zor, çok zordur. Günahdan kaçmak için evvela günahlara alışmamak lazımdır. Günaha alıştıktan sonra günahların terki çok zordur. Onun için daha çocuğu sabahatinden itibaren onu iyi şeylere alıştırmak. Kötü şeylerden onu tahzir etmek, korkutup ona yatırmamaya çalışmak da ebeveynin vazifelerinin başında gelir. Onun için de ki, terkü zerretin min maharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn buyurmuşlar. Yani haramdan ve Allah'ın yasaklarından en ufak bir şeyi bile terk edebilmenin sevabı hudutsuz bir sevaptır. Nam tenahil bir sağlık kazanıyor demektir. Nefsi alıştığı şeyden terk edebilecek kadar zor şey yoktur. Binaenaleyh insan nefsini daima kontrol altında tutup Allah'a Celle ve Ala'nın razı olmadığı, hoşnut olmadığı kötü şeylerden uzak etmekle olur. Onun için Kaside-i Bürre sahibi der ki nefis bir çocuk gibidir. O alıştığı şeyi kolayca terk etmez. Binaenaleyh sevdiği şeyi terk edebilmek için insanın azminin kuvvetli olması lazımdır. Azmi zayıf olan insanlar şehvetlerin ve nefislerin esiri olarak yaşarlar ki bu yaşayışa Firavun yaşayışı gibi bir yaşayış derler. Onun için Allah Celle ve Ala cümlemizin muine olsun, nasırı olsun, biz de ona halis, muhlis bir kul olarak onu zakir, emirlerine mutlu, yasaplarından içtinab eden bahtiyar kulların arasına girebilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i bizlerden nasip eylesin.
1: اَيَّادُزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةً Siz yine her gün bin hasene, bin sevap kazanmaktan aciz misiniz? Kazanmaz mısınız bin sevap? يُسَبِّحُ اللّٰهَ مِيَةَ تَسْبِيحًا فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا اَلْفَ حَسَنَةً 100 defa Subhanallah derseniz Allah bunun mukabili size 1000 tane sevap verir. Ve yuhuttu anhu biha elfe hatiye. Hem sevabı veriyor hem de 1000 tane günahı döküyor. Elfe hatiye. Şimdi bir insan 1000 tane günah etmez ama nesli vasıtemek üzerinden dökülüyor. Buyuruyor şimdi. İne radûn bil makdûr. Bu çok mühim bir şeydir. Bu Allah-u Teala'nın takdirine razı olanlar nerede? Şimdi hepimiz Müslümanlıktan dem vururuz. Allah'ın hükmüne razı ederiz ama başa gelen şeylere, iptilalara dayanamayız. O zaman bu bir rızasızlık olur. Vallahi elinden gitmiştir de dayanamaz artık ne yapacağım der. Bakarsan zıvanından çıkmıştır sandan. O kadere rızasızlık. Ve inesaun el meşkur. Allah'ın nimetleri var. Hadsiz hesapsız bize. O nimetlerine şükredenler nerede? Yiyoruz, içiyoruz. Arkasına ya Rabbi sana çok şükür bunları sen verdin. Senin nimetlerine nimetine nihayet şükürler olsun. Şükrün bir dilinden olan kısmı var. Bu adi bir şey. Asıl şükrü onun icabı olan o idin, ondan bir kuvvet oldu sende, bir sağlık oldu. O sağlığı Allah'ın yolunda harcamak. Namaz kılmak lazım getiriyorsa namazını kılacaksın. Oruç tutmak lazım getiriyorsan. Hayru hasenatı koşmak lazım getiriyorsa. Onu da yapabilirsen işte o zaman Allah-u Teala'nın verdiği nimetin şükrünü eda etmiş olursun. Yoksa ya Rabbi şükür demekle bu iş hallolmaz. Acıptı. Buyuruyor şimdi. Teaccüb ederim. لِمَنْ يُؤْمِنْ بِدَارِ الْخُلُودِ Ahirete inancı var. Evet ahiret var diyor. İnancımız da var. Buradan gideceğiz oraya. Orada kalacağız. كَيْفَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ takip ediyorum ki o adama. Hem ona inanıyor.

hem bu dünyada. Onun için hazırlanıyor, hep dünyasına hazırlanıyor. Hacer-i Esved'i öpmek, Mekke-i Mükerreme'de hacıların kişisi, sünnettir. Müstehap diyenler de var. Farz değildir, vacip de değildir. Bu bir taştır. Kolayı var. Karşıdan selamlar yapılır. Bu selamlarla istislam dedikleri makbul olur bu. Yerine göre bakıyorsun kalabalık. Efendim burayı yarıp da girip de öpemeyeceksin. Bu Hacer-i Esved'i öpeceğim diyerekten ne büyük günahlara girdi. Yani şimdi sakınlar bize düştü. Biz sakınacağız. Tekrar. İyyâke ve nevâvâne ve nevâvâne. Ba'den nazra. Fe innel ûlâ lek ve sâniyette aleyk. Bakmaktan da kork. Bakmaktan da sakın. Binaenaleyh bir kere nasıl gözün eliştiyse ikinciyi eliştirmemek için gözünü yum çevir başka tarafa. Bunu yapamazsan bundan çok senin aleyhinde olur. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da da buna şey var. Emir var. Gözlerinizi yumunuz diyerek. Ayetçiliğiyle. Allah hepimizi muhafız etsin. Bu aziz kardeşler sakın ha ne olacak demeyin. Bunlar gönlün, bizim insanlığımız gönlümüzdedir. Ruhumuzdadır yani. Ruhlarımızın kararmasına, füyuzat-ı ilahiyenin üzerimize gelmesine engel olan bulutlardır bunlar yani. Nasıl bulut kapladı mıydı güneş gelebiliyor mu ya? Gelemiyor. Bu günahlar bize gelecek maneviyat feyizlerinin gelmesine mani olan bulutlardır yani. Onun için bunlardan son derece sakınmak lazım. Evet namazımızı kılıyoruz, orucumuzu da tutuyoruz ama bunlara da kıymet vermezsek kıldıklarımızdan faydalanmayız ki. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl.

O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif nakledelim. Mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size hem oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Akra. Aslı.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte.

0: ve bulunana icabet eden kim? Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra. Reklam.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Sağduyunun sesi Akra. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra,
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile sizlerle birlikteyiz. Takvimler 16 Haziran 2026 Salı sabahını gösteriyor ama aynı zamanda bir başka takvim ise 1 Muharrem 1448 sabahını bizi taşıdı. 1448 yeni hicri yıla merhaba dedik. Hayırlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yeni hicri yılın hepimiz için mübarek olmasını diliyoruz ve bu sabahta programımıza başlıyoruz. Tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Bir süredir hatırlattığımız, paylaştığımız ve takip ettiğimiz üzere yeni bir hicri yılı heyecanla karşıladık. Yeni hicri yılın ilk sabahına uyandık. 1 Muharrem 1448 sabahında Güne Merhaba programında Akra'da sizlerle birlikte izlerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınıza da yer vereceğiz. 0501-630-3030 Akra mobil hattına mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu arada bugün bu hicri yılın ilk gününde Güne Merhaba programında sizlere bir hicri yıl hediyemiz de olacak. Birazdan yönelteceğimiz bir soruya Akra mobil hattından cevaplarını paylaşan birkaç dinleyicimize çok özel bir armağanımız var. Ayrıntılarıyla birazdan söz edeceğiz. Takipte, dinlemede kalmaya devam edin lütfen. Hicri yılbaşı tüm İslam alemi için hayırlı ve mübarek olsun diyor Mahmut Esat Coşan hocamız. Yeni yıl ve yeni görevler başlığını taşıyan makalesinde Allah Teala bu yeni yılda Müslümanları birlik ve beraberliğe, dostluk ve kardeşliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmaya ulaştırsın duasıyla başlıyor ve bu yılın en güzel şekilde değerlendirilmesine dair bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Ayrıntılarıyla göz atabilirsiniz. Hicri takvim malumunuz Müslümanların dini bakımdan dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu hicri takvimin aylarından biri, hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller de öyle. Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi de yine bununla alakalı. Aşure günü işte önümüzde, Muharrem'in 10'u. Yine bu takvimle ilgili, o bakımdan hicri takvim bizler için çok önemli. Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili diyor yine Mahmut Esat Gürşan hocamız. Yeni hicri yılın önemi başlığını taşıyan sohbetinden kesitler aktardığımız Akra Medya'da yer alan haber bu ifadelerle başlıyor. Ve hadis-i şerifler ışığında ömrün, hayatın kıymetini, zamanın kıymetini bilmek anlamında önerilerle devam ediyor. Yine sayfamızdan göz atabilirsiniz. Müzik. Dün akşam ezanıyla beraber yeni hicri yılı karşılamış olduk ki yeni hicri yıl yalnızca takvim yapraklarının değişmesi anlamına gelmiyor tabii. Aynı zamanda manevi muhasebe, yenilenme ve yeni başlangıçlar için de önemli fırsatlar sunuyor. Yeni yıl öncesinde birçok kişi geride bıraktığı yılı değerlendiriyor, yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçiriyor. Günahların affı için dualar edilirken hatalardan ders çıkarma ve kalbi arındırma gayreti öne çıkıyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı aynı zamanda ibadetlerin artırıldığı, oruçların tutulduğu ve özellikle Aşura gününün idrak edildiği mübarek zaman dilimlerinden biri. Bu yönüyle Muharrem ayı sabır, şükür ve bağışlama gibi değerleri yeniden hatırlatıyor. Yeni hicri yıl geleceğe yönelik planlar yapmak için de önemli bir dönüm noktası. Daha fazla ibadet etmek, zaman yönetimini geliştirmek, aile ve toplumla ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler bu dönemde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte bu kapsamda değerli dinleyenlerimiz, Akra yeni hicri yılda hayatını planlamak isteyenler için özel bir ajanda hazırladı. Server Yayınları etiketiyle yayınlanan kişisel hayat planım ajandası günlük olarak kullanılabilen ve gelişim sürecimizi takip etmemize yardımcı kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Bunun yanı sıra okunmak istenen kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, gezilmek istenen şehir ve ülkeler, tanışılan yeni insanlar, ezberlenmek istenen dualar içinde özel sayfalar yer alıyor ve işte tam da elimizde temin etmek isteyenler için de Server Yayınları web adresi üzerinden alınabileceğini hatırlatalım ki çoktan alıp paylaşan dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız da var. Biz de kişisel hayat planımızı elimize aldık. Sayfalarını çevirmeye başlayalım. İlk olarak Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesini görüyoruz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diyerek sayfaları çeviriyoruz. İlk sayfalarda kendi isim ve soy isminizi ekleyebileceğiniz bir bölüm var. Ön sözünde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın şu ifadelerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, cildi yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış. Buraya güzel yazılar yazalım. Defteri amelimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım. İnşallah bu defterimiz hayırlarla dolsun. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır. Belli olmaz ne olacağı. Senin ancak içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak, demişler. Zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz, geçirdiniz. Bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin şeklindeki veciz ifadelerini görüyoruz. Bir diğer sayfada ise yine Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın değerli dostlarım diye başlayan tavsiyeleri var. Hatırlayalım. Bugünden itibaren daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın. Analitik ve kritik düşünmeyi öğreten kitaplar alın ve anlayarak okuyup günlük hayatınıza tatbik edin. Çocuklarınızı en önemli yatırım aracı olarak görün. Onların en mükemmel şekilde eğitilmeleri için uğraşın. Doğal beslenme uzmanları olun. Yiyecek ve içeceklerinizin içindeki katkı maddelerini çok iyi araştırın. Sivil savunma uzmanları olun. Kesintisiz ve sağlıklı iletişim yolları üzerinde araştırmalar yapın. Kendinizi genç ya da ihtiyar, kadın ve erkek ayrımı yapmadan, suni malzemeler üretmeden her gün, her an eğitin ve sürekli geliştirin tavsiyelerini görüyoruz. Yine sayfaları çevirdiğimizde kişisel hayat planını yapmanın ne kazandıracağına yönelik maddeler var. Çeşitli özel içeriklere erişebileceğiniz QR kodlar var, özel dualar var ve ardından kişisel notlarınızı alabileceğiniz tablolar karşınıza çıkıyor. Bu yılki hedeflerin başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel hayatım, sosyal ve iş hayatım gibi kendi hedeflerinizi ekleyebileceğiniz özel tablolar bulunuyor. Okumak istediğiniz kitaplar, bu yılki edinmek istediğiniz alışkanlıklarınız, tanıştığınız yeni insanlar, ezberlemek istediğiniz dualar gibi tabloları görüyoruz. Ve ardından da karşımıza 1448 Hicri takvime çıkıyor. Bu aylar içerisinde yer alan önemli günlerin işaretlendiği takvim var karşımızda. 1 Muharrem bugün malumunuz ve ardından 10 Muharrem'de de 25 Haziran'da da nasip olursa Aşura gününü idrak edeceğiz. Bu genel takvimin ardından tüm aylar tek tek karşımıza çıkıyor. Muharrem ayı ile birlikte tüm ayların içerisindeki önemli günler ve bu ayların faziletlerine dair bilgiler var. Muharrem ayı malumunuz Hicri yılın ilk ayı, takvimin ilk ayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayla ilgili şunları buyuruyor. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Muharrem orucu, Muharrem'in 10. günü Aşura günüdür. Bugün oruç tutmak sünnettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Allah Resulü Muharrem'in 9, 10 veya 10, 11. günlerinde bu orucu tutardı. Ayrıca Muharrem ayının en hüzünlü olayı Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Muharrem'in 10. günü şehit edilmesi. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu ayı en güzel şekilde geçirmek için neler

yapılabilir. Bu tavsiyeleri görüyoruz. Ardından üzerinde notlar alabileceğiniz genişçe bir takvim var. Aşure günüyle alakalı özel hatırlatmalar ve takvim diğer sayfalarında da bütün bir yıla dair notlar alabileceğiniz özel bölümlerle tam bir kişisel hayat planı ajandası olarak karşınıza çıkıyor. Serber Yayınları internet adresi üzerinden temin edebilirsiniz ama biz bugün programımızda aynı zamanda kıymetli dinleyenlerimiz 3 dinleyicimize, 3 arkadaşımıza bu ajandayı hediye edeceğiz. Peki nasıl? Şimdi yönelteceğimiz soruyla. Hazırsanız sorumuz geliyor. Şimdi çok basit, çok kolay bir soru yönelteceğiz sizlere ve cevaplarını Akrem Mobil hattımıza bekliyoruz. Ekranlarınız, telefonlarınız hazırsa, ekranlarınıza, parmaklarınız klavyedeyse sorumuzu yöneltelim. 0501-630-3030 Akrem Mobil hattına cevaplarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. İlk cevap veren, ilk bu soruya cevabı paylaşan dinleyicimize ve aynı zamanda 1448 yılındayız malum. 14. ve 48. sırada, o halde rakamları da öyle belirleyelim. İlk cevap veren arkadaşımıza, 14 ve 48. sırada doğru cevabı paylaşan arkadaşlarımıza hicri yıla özel olarak kişisel hayat planı ajandasını armağan edeceğiz. İşte sorunuz geliyor. Hicret sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı acaba kimdi? Cevaplarınızı bekliyoruz ki çoktan gelmeye de başladı bile. Soruyu bitirir bitirmez ekranımıza cevaplar gelmeye başladı. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Kazananları da ilerleyen dakikalarda hatırlatacağız, paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Ajandamız masamızda, şöyle bir kenara aldık. Programlarımızda da içeriğinden bilgileri sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Bu arada değerli dinleyenlerimiz, karşıladığımız yeni hicri yılda Akra'da özel içeriklerde sizlerle buluşacak. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve yarışmalarla dolu bir program, bir yıl sizleri bekliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ile Mahmut Esat Gülşen hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımlarıyla özel söyleşiler Akra'da olacak. Başka neler var? Özel içeriklerimiz, yeniliklerimiz şunlar. İnsana bahşedilen akıl nimetinin farkındalığına dair Akra'da özel bir gündem hicri yıl boyunca sizlerle sağduyulu akıl başlığını taşıyor. Bu çerçevede hazırladığımız söyleşiler ve belgeseller hicri yıl boyunca Akra'da yayına gelecek değerli dinleyenlerimiz. Bir diğer yeni programımız ömür boyu sağlık başlığını taşıyor. Sağlıklı ve bereketli bir yaşam odağında tavsiyelerin yer alacağı özel söyleşilerimizden oluşan ömür boyu sağlık programı da Akra'da sizlerle olacak. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, edebi türlerin terim anlamlarıyla 90 saniyeli edebiyat, İlim ve hikmet yolcusu Mana Erley'nin hayatlarıyla Erenler Kervanı, hayat kılavuzumuz, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet bilgilerle en güzel rehber, irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımalarıyla ses, söz, sanat, kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde içteki huzur, mutluluk ve huzur kaynağı yuvalarımızın kıymetini perçinleyen bir dua, bir yuva, bir gelecek ve çok daha fazlası 1448 hicri yıl boyunca Akra'da sizlerle olacak.

Sayfamızdan bir haberle devam edelim. Hicret ne anlam ifade ediyor başlığını taşıyor. Hicret, inanç ve değerlerin yaşatılabileceği bir imkan arayışı. İslam toplumunun inşasının başlangıç noktası. Tebliğe hız kazandırma süreci. İslam'ın izzet, kudret, kuvvet ve hakimiyetinin bir dönüm noktası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya genelinde yeni bir sayfa açılmış. Tarihin akışını değiştirecek olan İslam, hicretle kendine bir yurt bulmuştu. Hicretle Medine önemli bir yaşam merkezi haline gelmiş, tarihi olaylar hicretten sonra ağırlık kazanmıştı. İnancımız Medine'de yeni bir ivme kazanmış, İslami nizam Medine'de hayat bulmuştu. Yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde, yeni müminlerle kısa zamanda yayılma imkanına kavuştu. Yanına yalnızca inancını ve teslimiyetini alarak göç etmek anlamına gelen hicretin İslam tarihinde elbette yeri büyük. Hicret eden müminlere muhacirler ismi verilmiş ve çeşitli faziletlerinden bahsedilmiştir. Herkes bu fazilete sahip olma arzusunu içinde taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin sadece Mekke'den Medine'ye göç eden müminlere bağlı bir fazilet olarak kalmadığını, tüm ümmeti muhatap alan önemli bir İslami kavram olduğunu açıklar. Şöyle buyurur: "Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir. Hicret, kötülüğü terk etmendir. Gerçek muhacir, hata ve günahları terk edendir." Yine bir seferinde hicretin en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şu olmuştu: "Rabbimin hoşlanmadığı şeyleri terk etmen." Hicret müminlerin hayatında sadece belli bir tarih olayından ziyade bir irşat kavramı. Sahabiler doğal olarak tarih tespitinde hicret üzerinde görüş birliği yapmışlardır. Müslümanlar o günden bugüne yılbaşını bu eşsiz olaya dayandırarak geldiler. Kur'an-ı Kerim'in mesajları da hicri takvime göre düzenlendi. Müslümanlar için manevi bahar mevsimi olan 3 ayları, Ramazan orucunun ve haccın başlangıç vaktini, Eyyam-ı Biz oruçları ve kandiller gibi feyiz ve bereket açısından diğerlerinden üstün olan gün ve geceleri haber veren hicri takvim, her zaman ve zeminde önemini koruyor. Hayatımızda yer teşkil eden önemli tarihlerde bu takvime göre düzenleniyor, dualar ve hediyeleşmeler de bu günlerde artırılıyor.

Efendim az evvel bir soru yönelttik sizlere ve cevaplar ekranımıza sorunun hemen akabinde düşmeye başladı. Hicret sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı kimdir sorumuz. İlk cevap veren dinleyicimiz tabi belli ama 14 ve 48 de aslında belli gibi görünüyor. 14 ve 48. sırada da doğru cevabı paylaşan dinleyicilerimiz olmak üzere toplamda 3 arkadaşımız az evvel içeriğinden söz ettiğimiz Akre Kişisel Hayat Planım ajandasını kazanacak. Kazananları da birazdan ilan edelim. Aynı zamanda şu hatırlatmayı da yapalım. Bugün aynı zamanda bir de saatler 11.15'i gösterdiğinde Bil Yarış Kazan Hicri Yıl özel bölümüyle yayında olacak. Yine bir Muharrem'e özel olarak yarışma programımızda sizlerle birlikte olacağız. Burada da canlı yine telefonla bağlanarak katılan ve yine Akremobil hattı üzerinden yöneteceğimiz soruyu cevaplayan tüm arkadaşlarımıza özel hediyelerimiz olacak. 11.15'te Bil Yarış Kazan programına da sizleri bekliyoruz. 8.50 oldu saatlerimiz. Beyser dinleyelim, ardından tekrar buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim 8.55 oldu saatlerimiz. Hemen yol durumu ile ilgili son durumu öğrenelim, son notları öğrenelim. Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
3: Merhaba, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkür ediyoruz. Seyirci yılınızı tebrik ediyoruz. Önce İstanbul trafiği ile ilgili notları rica edelim.
3: Tabii. Yine bir İstanbul trafiği ile beraberiz tabii ki. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde seyrediyor. Bunun %56'sı Avrupa yakasındayken %67'si Anadolu yakasında seyrediyor diyebiliriz. Özellikle Boğaz geçişlerinde yoğunluk dikkat çekiyor. Yine Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Acıbadem ve Kadıköy bölgelerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu gözlemlenebiliyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli, Bağcılar ve Esenyurt bölgelerinde trafik yoğun. Köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında trafik yoğun. Fakat Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gidişli geliş

0: çeşitli yollar açık diyebiliriz. Tahmini fiyat sürelerini de paylaşacak olursam eğer, Beylikdüzü'nden Avcılar bölgesine 32 dakika seyrederken, Şirinevler Topkapı bölgesi 11 dakika seyrediyor Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde. Yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Kartal'dan Kozyatağı bölgesi 48 dakika seyrederken, Zincirlikuyu Çağlayan bölgesi 2 dakika ve Şirinevler Seferköy bölgesi 4 dakika seyrediyor.
1: Pekala. Diğer güzergahlara dair notları da rica edelim son olarak öyleyse sizden.
0: Tabii. Ankara şehri otoyolunun Eskişehir karşığı, Dolurga karşığı arasında Eskişehir istikametinde at geçidi inleme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-İl sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nda da Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli bakım onarım işleri nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sağlanıyor. Sol şeritten sağlanıyor. Ve Ünye-Fatsa yolu arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle de Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Önemli bazı duyurularımızı da paylaşacak olursak, yine İstanbul trafiğiyle alakalı olarak bağlantı yolu Yıldırım Temmetris yönünde sağ şeritte trafik kazası nedeniyle bir şerit trafik kapandı. Burası ekipler şu anda müdahale ediyorlar. Yine Temsamandıra kavşak yönünde de sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Bölgedeki trafik bu sebeple yoğunlaşıyor. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunluğun %60 seviyelerine seyrettiğini tekrar hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz öyleyse.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Sağolunuz. İstanbul ve diğer çalışma yapılan güzergahlara ilişkin yol durumu notlarını aldık, paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Programımızın ilk dakikalarında yönelttiğimiz bir soru vardı. Hicri yılı özel hediyemizi takdim etmek üzere. Hicri sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı kimdir diye yöneltmiştik sorumuzu. Elbette hemen hemen tüm arkadaşlarımızın da cevapladığı üzere Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh olacaktı. Doğru cevabımız 1. 14. ve 48. sırada kimler doğru cevaplamış, hemen bakalım. Bu soruya ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz Sertaç Ercan oluyor. Tebrik ediyoruz. En hızlı cevaplayan arkadaşımız oldu. 1448'e özel olarak 14 ve 48. sıralarda ise Tahir Güneşer Bey, tebrik ediyoruz. Ve Leyla Kürtül Hanım Efendi, bir başka kazanan dinleyicimiz oldu. 3 arkadaşımız. Kişisel hayat planım ajandasını kazanmış oldular. 3 dinleyicimizin hediyelerinin kendilerine ulaşması için aynı yerden Akramobil hattından iletişim bilgilerini paylaşmalarını rica ediyoruz. Bu arada bugün 11.15'te Akra'da Bil Yarış Kazan programı Hicri Yılbaşı özel bölümüyle yayına gelecek kıymetli dinleyenlerimiz. Bu programımızda da pek çok hediyemiz var sizler için. Canlı yayına telefonla bağlanarak ve Akramobil hattından cevaplarını paylaşan, yani yarışmaya katılan hemen hemen tüm dinleyenlerimize bugüne özel Hicri Yılbaşı hediyelerimiz olacak. 11.15'te yarışmamıza da bekliyoruz sizleri.
2: Günün dosyası.
1: Günün dosyasında bugün kıymetli dinleyenlerimiz, kişisel hayat planı yapmaya dair notları paylaşalım. Yeni bir hicri yıl geldi. İçinde yeni umutlar, niyetler, kararlar, plan ve programlar barındırıyor. Biz de bu yeni hicri yılla birlikte daha iyiye, daha güzele hicret etmek istiyoruz. Yaratıcımızın hoşnutluğunu kazanmak için güzel vesileler edinmek hedef ve niyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen iki günü birbirine eşit olan ziyandadır sözünden, her günümüzün diğerinden daha iyi olması gerekliliği, yani günlerimizin daha iyi programlama gerektiğini anlıyoruz. Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olmasını nasıl sağlarız pekala? Günümüzde aklımızı, gönlümüzü çelebilecek çok fazla meşguliyet var. Önceden bir eylem planı yapmadığımızda kıymetli vaktimiz elimizden kayıp gidebiliyor. Günlerimizi, evlerimizi, kalplerimizi hep iyi ile doldurmak bize düşüyor. Hayatı planlamaya çalışmak, programlamak, iyinin provasını yapmak, gönlümüzü, beynimizi iyiye ve güzele programlamak.

kalbimizden ve gönlümüzden bırakmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin boş işlerle meşgul olmaması onun İslam'ının güzelliğindendir buyurmuştur. Öyleyse iyi niyetlerle bir planı yapmalı. Dinlenme anlayışını yeniden değerlendirmeli. Boş durarak değil, başka bir şey yaparak dinlenmeli. Yaşamak için bir neden, bir hedef yoksa insanlar hızla kendilerini tüketir. Araştırmalar, üretkenliğe devam eden zihnin beden yaşı ilerlese bile ihtiyarlamadığını gösteriyor. Hiçbir şey yapmasa da hedefler, kesin hedefler bir insanı canlı tutmaya yetiyor. Hedefimizle kuşatıldığımızda hedefimiz bilinçaltımıza yerleşiyor. Bilinçaltı daima dengede. Bir hedef belirlediğimizde ona ulaşmak için otomatik bir cihaz gibi yollar arıyor. Bilinçaltı düşündüğü şeyleri ayarlamadığı sürece bilincimiz dengede değil. Bilinçaltından destek gelmediği sürece kişi şüpheci, kararsız ve çekingendir. Oysa hedef bilinçaltımıza yerleştiğinde biz otomatik olarak doğru reaksiyonu göstermeye başlarız. Bilincimiz doğru ve net düşünmeye her zaman açıktır. Güne plansız başlarsak amaçsız olarak gün boyunca öylece ortalıkta dolanır ve gün bittiğinde çok şaşırırız. Ancak güne bir planla başlarsak birçok şeyi de yapmış oluruz. Hayat planımız sadece bu fani dünyamızı değil elbette, ebedi olarak kalacağımız ölüm sonrası hayatımızı da planlamaktır. Bu yönüyle dünya tarlamızı en verimli şekilde değerlendirmektir. Günümüzde lise ve üniversiteleri giriş sınavları için hayatımızı nasıl planladığımızı bir gözden geçirelim. Artan meşguliyetlerimiz, sosyal medya mesajlarımız, takiplerimiz, vaktimizin ne kadarını alıyor, geriye ne kadar vaktimiz kalıyor? Faydalı işlerle meşgul olacak yeterli zamanımız gerçekten yok mu? Hiç zamanım yok demek, hiç planım yok demektir. Aslında kendimize 5 dakikalık işler listesi çıkarsak, bu kadar kısa zamanda ne kadar çok işin yapılabildiğini görünce hayretler içinde kalırız. Başarılı insanın en önemli özelliği zamanı iyi ve verimli kullanmasıdır. Vazgeçmeden çalışmaya devam etmesidir. Zorluklar, engeller çıktığında plan ve programını güncelleyip kararlılıkla yoluna devam etmesidir. Hayatımızda olmazsa olmazlar nelerdir? Kulluk vazifelerimiz, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız, dostlarımız, işimiz gibi. Daha sonra da daha önemliden az önemliye doğru hedeflerimizi hayatımıza yerleştiririz. Bu hedefleri ve önem dereceliğini belirlerken kendimize şu soruları sorabiliriz. Ben kimim? Hayat ve yaratılış gayem nedir? Önümdeki imkanlar nelerdir? Nasıl olmak istiyorum? Nasıl olmak istemiyorum? Yeteneklerim neler? İlham kaynaklarım neler? Gelecekteki ümitlerim ve hayallerim neler? Hedeflerime ulaşabilmek için ne gibi planlarım var? Yolumu çizebilmek için kaynaklarım neler? Günlük işlerimizi 5 namaz vaktine göre programlamak ne kadar da pratik. Namaza göre ayarlanan gün verimli ve bereketli olmaya ayarlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramları içinde en fazla gün kelimesi geçer. Günde gece ve gündüz olarak bölümlere ayrılır. Ömür bir gündür, o da bugündür anlayışıyla her günü planlamak ve değerlendirmek, ömrü değerlendirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere vaktimizi 4 bölüme ayırmamızı tavsiye ediyor. Bunlar ibadet, rızık için çalışmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak ve tefekkür etmek olarak sıralanıyor. Yine Allah katında işlerin en makbulü az da olsa devam üzere yapılandır buyuruyor. Dolayısıyla planlarımızı yaparken güç yetirebileceğimiz ve devam ettirebileceğimiz işlere niyet etmemiz faydalı olabilir. Kuvvetli bir niyet yolda ilerlemeyi kolaylaştırır. Niyet, kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına gelir. Her şeyin başlangıcı, çıkış noktası. Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyada kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir.

Hayattan beklentilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi yazmalı. Bugüne kadar neler yaptığımızı yazabiliriz, neler başardık, neler hissettik, bu başarıları nasıl kazandık, hangi duygu ve düşünceler bizi güdüledi, hangi duaları ettik. İlle de büyük akademik başarılar olmak zorunda değil bunlar. İlkokulda şiiri güzel okumak ya da bir ödevi bitirmenin mutluluğu bile olabilir. Bunları yazmalı, yeniden yaşamalı. Ve yaratılış gayemize uygun hedeflerimiz de geçici hayatımızı da asli hayatımızı da planlamalı. En yetkili merciden istemeyi de ihmal etmemeli. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim buyuruluyor ayeti kerimede. Daha pek çok öneri var bununla alakalı. Kişisel hayat planı yapmaya dair değerli dinleyenlerimiz tam da bu başlığı taşıyan iki ayrı dosyayı Akre Medya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.

0: Yeniden birlikte izleyen dinleyenlerimiz mesajlarınız ulaşıyor. Hayırlı sabahlar Akra'dan tüm Akra'daşlara kucak dolusu selamlar. Ankara'dan tüm Akra'daşlarımızın hicri yılını kutluyoruz. Cafer Yılmaz Bey yazmış. Efendim başka kimler var bakalım. Mesajını ileten Sakarya'dan Gülay Öztürk hanımefendi. Yeni hicri yılımız hayırlara vesile olsun, tüm İslam alemi için mübarek olsun diyor. Muğla Seydi Kemer'den Gülşen Çelik de selamlar, sevgiler, saygılar. Yeni yıl hayırlara vesile olsun, selamlar, hayırlı işler ve bol kazançlar diyor. Akabinde tabi programımızın başında yönelttiğimiz bir soru vardı. Buna dair mesajlar ulaştı. Epeyce de bir katılım var. Pek çok şehirden dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız katılım gösterdiler. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Yeni yıl tebriklerini ileten dinleyenlerimiz arasında Gaziantep'ten Eyüp Sever, tüm İslam alemine ve insanlığın dirlik, birlik ve refahına vesile olsun. Selam ve dualarımızla diyor mesajında. Efendim başka kimler var bakalım. Erol Bey Konya'dan ulaşmış. Akre'ye emek verenlere, ufka yolculuk gönüllerine diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz. Yine şöyle üstlere doğru göz atalım hızlıca. Mersin Erdemli'den. Kargıpınar'ından Turhan Uysal yine ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Yeni yılımızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz. Hüseyin Yılmaz Bey Kahramanmaraş'tan bu mesajla katılıyor programımıza. Teşekkür ediyoruz onlara da ve güzel dualarını, temennilerini paylaşan tüm akradaşlarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Yarışma sorumuza yönelik kazanan isimleri tekrar soralım ki kimler kazandı diye sorular da geliyor. Sertaç Ercan, Tahir Güneşer ve Leyla Kürtül programımızın başında yönelttiğimiz soruya doğru cevap vererek kazanan isimler arasındalar değerli dinleyenlerimiz. Mehmet Ali Ateş, Elazığ'dan sevgi ve saygılar. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Evet, 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da Mahmut Esat Düşen hocamızı da yad edeceğimiz İşrak İbadeti buluşması için takvim yaklaşıyor. Dinleyicimiz de bu hatırlatmayla selamlarını iletmiş. Efendim barış dolu bir yıl olması dileğiyle hayırlı sabahlar. Beyazıt'tan Duru ismiyle dinleyicimiz katılmış. Teşekkür ediyoruz. Bilecik Bozüyük'ten ulaşıyoruz. Akreciğim diyor bir başka dinleyicimiz. Noktalarken halen gelen mesajlar da var. Hayırlı sabahlar, yeni yılımızı kutlar, sağlık, mutluluklar getirmesini dileriz. Gülsüm Hanım Aydın'dan ulaşmış. Kayseri merkezden ve acılardan selamlar diyor. Osman Fidan Bey de yine yeni yıl tebriği mesajıyla. Konya'dan dinleyicimiz Betül Hanım'ın mesajını gördük. Ankara'dan Necla Hanım ve noktalarken Ersoy Özbek yine mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de tüm akradaşlarımızın 1448 hicri yılını tebrik ediyoruz. Nice güzelliklere, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz efendim.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, bazı yerlerde ise yağışlar söz konusu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 34, Manisa 36, Denizli 35, Adana 34, Hatay 29, Eskişehir 33, Ankara 29, Düzce 32, Rize 27, Trabzon 25, Kars 23, Erzurum 25, Mardin 34, Şanlıurfa 37 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.29, avro 53.64 lirada, altının gramı ise 6.425 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Günün sohbeti 9.30'da yayına gelecek değerli dinleyenlerimiz, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Yoşan. Hicri yılbaşı ile beraber Peygamber Efendimizin hicretinin sebeplerini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgilerin yer aldığı En Güzel Rehber 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10-15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de yayına gelecek. Bugün Hicri yılbaşına özel olarak yarışma programımızı 11-15'te dinleyebilir, dinlemekle kalmayıp yarışmamıza da katılabilirsiniz. Yeni içeriklerimizden biri 90 Saniyeli Edebiyat 12-15'te. 13'ten haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programında eleştirel ebeveyn ve çocuk ilişkisine değinilecek. Saat 15'te hadisler deryası var. Hicri yılbaşı ve günahlardan hicret etmek bugünkü sohbetin konuları arasında. Edebiyatımızda Kur'an kısaları programında 16.30'da Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılıyor. 17.10'da Hicri yıl özel söyleşimiz yayına gelecek. Hicretin tarihi üzerine konuşulacak programda. Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotka hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İncilerse 18'de Akra'da olacak. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle geldik bugün için programımızın sonuna. Yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyor ve Hicri yılınızı bir kez daha tebrik ediyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli hal ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, küpü takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin, kazançlı eylesin, sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüzde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'de. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makâmu İbrahim ve men dehelehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin, ilk mabet, ibadethane, vud'a linnâs, insanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet, lellezi bibekkede, o Mekke'nin yerinde olan o eski kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kabe'dir yani. Kabe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim aleyhisselam o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var. Mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim, çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye, taşların arasına çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, bu mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer. Temelleri görünmese bile, o anda boş gibi olsa bile mukaddes bir yer. Allah öyle mukaddes eylemiş ve Peygamber-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'ye aşık. Çok seviyor Mekke'yi. Çünkü mübarek yer. Çünkü kendisi mübarek insan, Allah'ın mübarek kıldığı yeri seviyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş o Muhammedül Emine, Muhammedünil Emin. O emin, o tatlı huylu, güzel huylu, güzel yüzlü, adı güzel, kendi güzel Muhammed-i Mustafa'ya emretmiş. Ben seni peygamber seçtim. Alemlere rahmetimden dolayı, acıdığımdan dolayı seni vazifeli gönderdim. Efendim, ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, ey böyle elbisesine bürünüp de titreyip duran peygamberim, ne o vahiy geldi diye ne titreyip duruyorsun? Kum fe enzir, kalk, Rabbinin emrini insanlara bildir, ikaz et, ihtar et, uyar onları, uyandır onları. Cehaletten, küfürden, şirkten kurtulmaları için başla söze, Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail aleyhisselamı gördüğü zaman titremeye başladı. Çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi. Eve geldi. Hazreti Hatice validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar. Bırakmıyor peşini. Vahiy. Ya eyyühel müddessir. Ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum tenzir. Kalk ayağa. Yatma. Titreme. Gevşeme. Kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et. Onları korkut. Bak. Böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver, ihtar et, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzil aşiretek el akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman çıktı Sefa tepesine, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları. Hepsi gittiler çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Sefa tepesinde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani, Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca, Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki, ey kavmi, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin, çok dürüstsün, çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm. Bu tarafa doğru geliyorlar silahlı, sizi asıp kesecekler. Tedbir alın desem, inanır mısınız bana? İnanırız dediler. Sen Muhammed el-Emin'sin. Güvenilen Muhammed'sin. İnanırız sana. Dedi ki bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahirette. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın. Küfrü sevmiyor. Küfrü bırakın. İmana gelin. Müslüman olun. Allah'ın varlığını, birliğini anlayın. Aklınızı kullanın. Allah'a güzel kulluk edin diye ikaz etmeye başladı. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa, ağaca, puta niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, tabii Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri. Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim, o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabii Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etme. Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim Aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler. Şahsi bahaneler, ailevi bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim, hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e bu şair galiba dediler. kahin galiba dediler, sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler, istikbalden haber verince kahin dediler, güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim, bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabii ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama insan doğru yolda olabilir, ama doğru yolda olmasına rağmen karşısına bir takım itirazcılar çıkabilir. Bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii söyledi, anlattı, tatlı tatlı söyledi, güzel güzel söyledi. Hep itiraz ettiler, hep zorbalık yaptılar. Peygamber Efendimiz namaz kılıyor, namazını bozuyor. Üstüne pislik dökmeye çalışıyor. Efendim şaşırtmaya çalışıyor. Vahiy geliyor, vahiyi karıştırmaya çalışıyor. Arkadan fıs fıs laflar karıştırıyor. Kur'an iniyor, Kur'an ayetlerine alay ediyor. Allah delil gösteriyor, delilin karşısına ukalalık edip çıkıyor. Mazlum, işkence ediyorlar. Alıyorlar, götürüyorlar. Arabistan'ın sıcağı buranın sıcağına benzemiyor muhterem kardeşim. Dayanılmıyor. Arabistan'ın sıcağında kumların üstüne götürüyorlar, yatırıyorlar. Ondan sonra işkence ediyorlar. Ateşi yakıyorlar, sırtını ateşe yapıştırıyorlar. Kadınları şehit ettiler. İlk Müslüman şehit kadın kim? Sümeyye Hatun. Ammar İbni Yasir ailesinin, efendim, Ammar ailesinin ızdırapları, işkenceleri, Bilal-i Habeşi'nin çektiği sıkıntılar. Ne diyorlar? Dininden dön diyorlar. E nereye döneyim be adam? Ben la ilahe illallah demişim. Allah'ın varlığını, birliğini anlamışım. Şu taşa mı döneyim yani ben? Dininden dön. Dönmem diyor. Ehad, ehad, ehad. İşkence bir taraftan devam ediyor Bilal-i Habeşi Hazretlerine. Dermanı yok. Bayılacak hale gelmiş. İnliyor. Ehad diyor. Ehad. Ehad. Öldürseniz dönmem diyor. Ehad. Bir tek diyor. Allah'ın şeriki nazeri yok diyor. Bu işkenceyi arttırdılar. Efendim, kız vermediler, yiyecek vermediler, içecek vermediler, ibadet ettirmediler. Sonra ne yaptılar? Baş edemediler gene. Sonra ne yaptılar? Öldürelim dediler. Öldürelim bu Ebul Kasım Muhammed'i. Öldürelim dediler. Öldürmeye kastettiler. Niyet ettiler. Tedbir aldılar, iş o raddeye geldi. Yani artık öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar, olmuyor iş. Şu Ebul Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim, bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur, ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim. Hep birden hücum edelim, hepsi birden vursun, kim vur diye gitsin, bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez, ne yapalım efendim, diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe, orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul, beni destekleyin, destekleriz, tamam, buyur bizim şehrimize gidelim, madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel, biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak ayrılınca, kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. O Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Yani bu küfür, bu şirk, bu putperestlik yok edilecek. Ama oradan ama buradan. İçeriden olmadı. O zaman Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. Peygamber Efendimiz'in ashabına, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmek, onun etrafında halkalanmak emrolundu. Ayetlerde bildiriliyor ki وَمَنْ اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Böyle bir yerde durup da dinini yapamayıp da ibadetleri yapamayıp da günahlı bir yaşamdan sonra ölen kimselere melekler der ki اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Günahkar olarak nefislerine zulmedici vaziyetteyken ecel gelmiş ölmek üzere olan kimselere melekler sorarlar. قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ. Ne haldeydiniz siz ya? Bu ne hal? Diye sorarlar. قَالُوا. Onlar derler ki كُنَّا مُسَدْعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ. Biz yeryüzünde mağdur, zayıf, güçsüz, kuvvetsiz insanlardık. İşte gidemedik bir yere, dinimizi de yapamadık. Müslümanlığımızı yaşayamadık. İbadetlerimizi yapamadık. Bu kafirlerin efendim dediklerini yaptık. Yani günahı işledik, sevabı işleyemedik, İslam'ı yaşayamadık. Ve ulaike mevahum cehennem. İşte bunların efendim gidecekleri yer, sokulacakları, tıkılacakları yer, barınakları, sığınakları neresidir? Mevahum cehennem. Cehenneme atılacaklar bunlar. Neden? Melekler onlara diyecek ki efendim galu elem tekun ardullahi vasiate. Yahu yeryüzü geniş değil miydi? Yani sadece sizin oturduğunuz şehir miydi yeryüzü? Geniş değil miydi ya? Elem tekün ardullahi vasiaten. Yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha. Oraya göçseydiniz, burada Müslümanca yaşayamıyorsanız, müminlik vazifelerinizi yapamıyorsanız, bırakıp da yeryüzü geniş değil miydi? Öbür tarafa gitseydiniz. Yani imanınızı yaşayabileceğiniz yere gitseydiniz. Demek ki insanın İmanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmese ne olur? Feulâike mevâhum cehennem vesâit masira. Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti. Ve hakikaten de Müslümanlar da mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar. İslam'a hizmet ettiler. İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'ti, eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekse ile. Yesrib. Yesrib. Değişti, ismi ne oldu? Medine-tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu. İslam beldesi oldu. İslam'ın baş şehri oldu. Ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler. Asker gönderdiler. Ordu gönderdiler. Savaşlar oldu. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti. Yendiler kafirleri. Sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim, gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak.
2: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin

bağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de insanlar anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Nas Suresi. Medine'de indirilmiştir, 6 ayettir. Adını her ayetin sonunda yer alan ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden alır. Felak suresiyle birlikte El-Muavvizeteyn, İhlas ve Felak sureleriyle birlikte El-Muavvizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in en sonunda yer alan suredir. Nas suresinde Allah'a sığınılması gereken kötülükler anlatılır. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen, o sinsi, vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, İnsanların Allah'ı olan ilahına sığınırım.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
5: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mute'de kumandanların nasıl şehit olduklarını Medine'de Müslümanlara bildirişi. İslam kumandanlarının Mute'de şehit oldukları saatte Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber gelmiş, bu da kendilerini son derecede üzmüş bulunuyor.

0: aksaklıklar, engeller kalkmıştı. Peygamberimiz aleyhisselam Muhte savaş meydanına bakıyordu. Müslümanlar mescitte toplanınca Peygamberimiz aleyhisselam, "Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Şu gazaya çıkan ordunuzdan size haber vereyim. Onlar gittiler, düşmanla karşılaştılar. Zeyd bin Harise bayrağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Ona hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirecek zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi ve ilerledi. Çarpıştı ve nihayet şehit olarak öldürüldü. Onun için Allah'tan mağfiret dileyiniz buyurdu. Müslümanlar ona Allah'tan mağfiret dilediler. Peygamberimiz aleyhisselam, o şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyordur. Sonra bayrağı Cafer bin Ebu Talip aldı. Şeytan hemen onun yanına vardı. Ona da hayatı ve dünyayı sevdirmek ve ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır dedi ve ilerledi. Çarpıştı ve nihayet şehit olarak öldürüldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanadıyla dilediği gibi uçup duruyordur. Cafer'i cennette meleklerle birlikte iki kanadıyla uçuyor gördüm buyurdu. Müslümanlar onun için Allah'tan mağfiret dilediler. Peygamberimiz aleyhisselam Cafer'den sonra bayrağı Abdullah bin Revaha aldı buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam bir müddet sustu. Ensar'ın, Medineli Müslümanların yüzleri değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın hoşlarına gitmeyen bazı işler yaptığını sandılar. Peygamberimiz aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Abdullah bin Revaha iki ayağını berkiştirdi. Elinde bayrak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı, şehit olarak öldürüldü. Tereddütlü olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan mağfiret dileyiniz buyurdu. Abdullah bin Revaha'nın cennete tereddütlü olarak girişi Ensar'ın ağırlarına gitti. Ya Resulallah, onun tereddüdü neydi diye sordular. Peygamberimiz aleyhisselam kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı. Cesaretlendi ve şehit oldu, cennete girdi buyurunca Ensar sevindiler. Peygamberimiz aleyhisselam, onlar cennette altın tahtlar üzerinde oturur oldukları halde bana gösterildi. Abdullah bin Revaha'nın tahtının arkadaşlarınınkinden engin ve eğri olduğunu gördüm. Bununki neden böyledir diye sordum. Abdullah çarpışmaya girerken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya girmiştir denildi. Rüyada cennete girdiğimde Cafer'i kana boyanmış iki kanatlı, Zeyd'i de onun karşısında gördüm. Revaha'nın oğlu da onların yanında bulunuyordu. Kendisinin onlardan yüz çevirir gibi bir hali vardı. Bunun sebebini de size haber vereyim. Cafer savaş meydanına ilerlediği ve ölümü gördüğü zaman ondan hiç çekinmedi ve yüz çevirmedi. Zeyd de öyle yaptı. Revaha'nın oğluysa ölümden çekingen davrandı. Kendisinin kılıçtan hoşlanmıyor gibi bir hali vardı buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselamın bu şehitler hakkındaki duası. Peygamberimiz aleyhisselam Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha'nın şehit olduklarını böylece haber verdikten sonra "Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Cafer'i ve Abdullah bin Revaha'yı yarlıga!" diyerek dua etti. Değerli dinleyenler, bu konuya gelecek programımızla devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.

0: Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Sevgili dinleyiciler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Kulağınızdan gönlünüze programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz gündelik hayatta, iş hayatında çeşitli problemlerle karşılaşabiliyor ve bu problemleri çözmek için duygusal, mantıksal veya her ikisine dayalı karar vermek durumunda kalabiliyoruz. Verilen kararların doğru ve akılcı olması, sağlıklı bir düşünme mantığı içinde kritik ve analitik bir bakış açısıyla ele alınmasını ve belirli bir sürece dayalı olarak karar verilmesi hayatı kolaylaştırırken, acele ve rastgele verilen kararlarsa anlık veya uzun süreli olarak insanı çoğunlukla zor durumda bırakabiliyor. Peki başarılı, iyi ve doğru karar verebilmek için nelere dikkat etmemiz gerek? 10 başlık altında Akramedya'nın kritik analitik düşünme başlığı altında ele alınmış bir konu bu. Birlikte bakacağız ama önce her zaman olduğu gibi güzel bir eserle başlıyoruz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. O zaman tek tek bakalım dilerseniz sevgili dostlar. Problemin tanımlanması ilk başlık olarak ele alınmış. Gündelik basit işlerimizin dışında önemli kararlar verirken problemin tanımlanması daha da büyük önem taşır. Problemin doğru tanımlanması çözümünde yarısıdır. Bunun için problemin dışına çıkarak konuya farklı açılardan bakabilmek, eldeki bütün verileri değerlendirmek ve neye karar vermemiz gerektiğini belirlemek gerekir. Acelecilik ve kolaycılıktan uzak, sonuca değil soruna odaklanmamız gerekir. Çok sayıda veri toplamak, kanıtları ortaya koymak, karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Karar ölçütü ve amaç belirlenmesi. Genellikle işletmelerde ya kazancı yüksek olan ya da maliyeti düşük olan alternatifi seçeriz. Problemi ve problem konusuna göre de karar ölçütleri çok farklı olabilir. Mesela yeni bir otomobil almak istiyoruz. Burada arabanın hızı, konforu, yakıt tüketimi, bagaj kapasitesi ya da dayanıklılığı, problem çıkarmaması gibi çok sayıda faktör bizim için bir ölçüt veya amaç olabilir. Sosyal hayatımızda ya da kişisel hayatımızda da bu karar ölçütlerini ve amaçlarımızı doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Alternatifler geliştirerek karşılaştırma ve analiz yapılması. Örneğin gideceğimiz bir şehir için karar verirken güzergah, ulaşım aracı, maliyet, süre gibi seçenekler önümüze çıkıyor. Bu hayatın her alanında karşımıza çok sayıda çıkabilir. Alternatifleri ortaya koyabiliriz. Bunları mutlaka karar ölçülerimize göre doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Diyelim ve bir virgül koyalım sevgili dostlar. Şimdi kulağınızdan gönlünüze programımızda güzel bir eser dinleyelim. Ardından beraberliğimiz devam etsin.

Evet, programımıza devam ediyoruz. Aktardığımız bir konu vardı. Onun başlıklarına geçmiştik. Şimdi o devam eden başlıklarına da birlikte bakalım. En iyi alternatifin seçilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi alt başlığı var. Bazen verdiğimiz kararın uygulaması yıllara yayılmış olabilir. Bu yıllar süresince kararımızın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmezsek, kararımızın dışında tamamen farklı bir uygulama ortaya çıktığını görebiliriz. Bu sebeple yönetsel kararlarda mutlaka kararların uygulanıp uygulanmadığını da kontrol edilmesi, sağlıklı bir karar süreci açısından önem taşıyor. Kararlarımızın sonuçlarından korkmamak. Geleceği tahmin ederken her zaman doğru tahminler yapmamız mümkün olmayacaktır. Çünkü gelecek bir ölçüde belirsizdir. Bu durumda tercihlerimizin sonuçlarının bizi nasıl hissettireceğini, faaliyetlerimizin ne tür sonuçları olacağını bir şekilde kestirmeye, gelecekte olası durumlarını belirlemeye çalışırız. Akla uygun olarak bizi tamamen mutlu edeceğini düşündüğümüz seçenekler de bizim için ağır basar ve tercihlerimizi o yönde kullanırız. O nedenle karar verirken probleme odaklanmak, karara odaklanmak, kararın sonuçlarına odaklanmaktan daha iyidir. İçgüdülerimize güvenmek, duygularımızı dikkate almak, iyi veya doğru bir karar için her zaman uzun bir süreye ihtiyaç olduğu düşünülür. Oysa ki hayatımızda almış olduğumuz kararlardan, özellikle ani kararlarda içgüdüsel fikirlerimiz, düşüncelerimiz bazen çok daha iyi sonuçlar verebilir. Araştırmalara göre kişiler veya karar vericiler öfke altında kararlar veriyorsa bu kararlar bencil, daha aceleci ve riskli kararlar olabiliyor. Üzüntü ise doğru karar alınmasını sağlayan tek duygu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz karar verirken duygularımızı kullanacağız. Akli yönümüzü duygularımızla birleştirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, başlıklar halinde doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolunu inceliyoruz. Birlikte bir müzik arası daha verelim. Tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. Son 4 maddeye göz atalım şimdi dostlar. Kararı etraflıca düşünmek. Geçmişiniz, yaşadıklarınız ve duygularınız farkında olmasanız da sizi taraf yapar. İyi ve doğru bir seçim yapmak istiyorsanız hatalı olduğunuzu gösterecek kanıtları görmezlikten gelmeyin. Fikirlerinizi çoğaltmaktan, değiştirmekten kaçınmayın. Kendinize açlıkla bakmayı deneyin ve öyle karar verin. Ayrıntılarda boğulmamak. Karar alma sürecinizi sekteye uğratacak en büyük kriz anlarından biri de ayrıntılara takılmaktır. Psikologların demir atma etkisi adını verdikleri bu durumun ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Toplumsal baskılara yenilmemek. İnsanlar fikirlerini oluştururken ve karar verirken sosyal yapıdan ve sosyal yapının unsurlarından büyük ölçüde etkilenirler. Aile ve arkadaş çevresi, sivil toplum örgütleri alınan kararları az veya çok bir şekilde etkiler. Bu noktada sorumluluğumuzun ve kararlarımızın hiçe sayıldığı ortamlardan uzak durmakta yarar vardır. Bireysel fikirlerine saygı duyan, tartışmaya, istişareye açık gruplar içinde yer almak bize daha fazla kazanç getirecektir. Ve son maddemiz seçenekleri azaltmak. Özellikle günümüzde çok fazla seçenek var ve bu seçeneklerde hata yapma oranımızı artırıyor. Seçenekler arttıkça bu seçenekleri inceleme ve değerlendirme süreci artıyor. Zihin karışıyor ve beyin bir anda bloke olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor. Bu durumda az ama öz seçenek her zaman fazla seçenekten daha iyidir. Sonuçta karar vermek gerçekten zor. Sonuçları çok iyi düşünülmesi gereken bir durum. Bu sonuçla süreçleri sağlıklı bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi güzel bir eser daha dinleyerek programımıza bugünlük noktayı koyalım. Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazısını paylaştık sizlerle. Ayrıntılarına ilgili başlık altında göz atabilirsiniz sevgili dostlar. Ve yeni bir programda görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: kulağınızdan gönlünüze. Reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel hayat planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
0: Akra. Reklam.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrabi dinleyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Akra.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Mekke suhuletle ele geçirildi. Müşrikler affedildi. Şaşılacak şey, Ebu Sufyan ve karısı Hint Müslüman oldu. Peygamber Kabe'yi tavaf etti. Müşriklerin şaşkınlık içindeki gözleri önünde putlar teker teker devrildi. Şimdi sıra Kabe'nin içindeki büyük puttaydı. 59. bölüm. Hübel'in sonu. Peygamberimiz içeri girmek için Kabe'nin anahtarını istediğinde ortalık biraz karıştı. Çünkü anahtar sahabilerden Osman bin Talha'nın annesindeydi. Bu kadın feryat ederek Lat ve Uzza'ya andolsun ki kavmimin iftihar ettiği bir şeyi asla vermem diyordu. Kadın oğlunun bütün ricalarına rağmen yumuşamadı. Hatta biri gelir de alır diye anahtarı iç çamaşırına sakladı. Peygamberimiz anahtarın bir türlü gelmediğini görünce kadının yanına Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i gönderdi. Kadın Hazreti Ömer'in geldiğini görünce korkusundan anahtarı çıkarıp verdi. Biraz sonra Kabe kapısı açılmıştı. Peygamberimiz Hazreti Ömer ve onun oğluyla birlikte içeri girdi. Hazreti Bilal ise kapının kenarında bekliyordu. Müşriklerin en büyük putu Hübel, kırmızı bir akik taşından yapılmıştı ve insan şeklindeydi. Bu putun bir eli her nedense kırılmış, müşrikler ona altından yapılan bir el takmıştı. Kabe'nin içinde Hübel putundan başka, hurma ağacından yontulmuş iki güvercin heykeli ve Hazreti İbrahim'e indirilen koçun boynuzları vardı. O zamanlarda Kabe'nin altı direği bulunuyordu. Kapıya yakın direkte kucağında bebeğiyle bir kadın resmi vardı. Bunlar Hazreti Meryem'le oğlu İsa'ydı. Diğer direklerde peygamber ve melek kabul edilen resimler vardı. Peygamberimiz bunlardan birine çok sinirlendi. Çünkü o resim Hazreti İbrahim'i fal bakarken gösteriyordu. Allah bu resmi yapanı kahretsin. Atamızı fal bakarken göstermiş. Vallahi puta tapanlar bile bilir ki bir peygamber asla falla uğraşmaz, dedi. Daha sonra da Hazreti Ömer'den Hübel putunu kırmasını ve resimleri yok etmesini istedi. Peygamberimiz fethin ilk günlerinde Mekke halkını iki kere seslenerek evlerdeki putların parçalanmasını, ne kadar içki varsa dökülmesini, içki küplerinin de kırılmasını buyurdu. Domuz etinin ve ölmüş hayvanların yenmesini, falcılara ve kahinlere para verilmesini yasakladı. Allah Resulü Mekke sınırları içinde kan dökmenin helal olmadığını, hiçbir ağacın kesilemeyeceğini, hayvanlara verilen otlar hariç hiçbir bitki ve çiçeğin koparılamayacağını, yerde bulunan bir eşyanın yerden alınamayacağını, eşleri değiştirmek ya da belli bir süre sonra ayrılmak üzere yapılacak evliliklerin mute nikahlarının haram olduğunu, kan davalarının artık sona erdiğini ve buna benzer hususları sıralayarak artık hür ve serbestsiniz buyurdu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i çağırarak Nahle Vadisi'ne git. Orada yan yana duran üç semure ağacı göreceksin. Onlardan ilkini kes diye emir verdi. Bu ağaç müşriklerin en büyük putlarından Uzza'ydı. Onun hemen yanında da Gatafanların tapındığı başka bir put bulunurdu. Fakat yüzlerce putları bulunmasına rağmen Araplar için Kabe en kıymetli mabetti. Çünkü burasının Allah dostu İbrahim'in mescidi olduğunu bilirlerdi. Araplar bu büyük peygamberden asırlar ötesine yansıyan dine uyarak ihrama girer, Kabe'yi tavaf eder fakat Uzza putuna tapmadıkça ihramdan çıkmazlardı. Kısacası bir ağaçtan ibaret olan Uzza müşrikler için çok önemliydi. Bu put için bir bakıcı tutmuşlar, bakıcının evini üç ağaçtan birinin üstüne koymuşlardı. Halid bin Velid, semure ağaçlarından ilkini keserek döndüğü zaman Allah Resulü, "O ağacı keserken bir şey gördün mü?" dedi. Hazreti Halid bu soruya bir anlam veremedi. "Görmedim." dediğinde Peygamberimiz, "O zaman Uzza bir zarar görmemiş, o vadiye tekrar git, ikinci ağacı da kes, yık onu." dedi. Halid bin Velid bir süvari birliğiyle tekrar yola koyuldu, iki ağacın yanına geldi ve ona balta vurunca bir anda bütün tüyleri ürperdi.
Bu ağacın içinden o zamana kadar hiç görmediği kapkara, çırılçıplak, saçı başı dağınık, elleri boynunda olan, dişlerini gıcırdatan ve kadınlara benzeyen bir cin çıkmıştı. Peygamberimizin bahsettiği bir şey buydu. Hazreti Halit kendisini toplayınca kılıcına davrandı. O sırada Uzza'nın bakıcısı Dubay koşarak, "Ey Uzza, Halid'i öldür, eğer onu öldürmezsen rezil olursun," diye bağırdı. Hazreti Halit ise, "Ey Uzza, sen ilah olamazsın, Allah seni alçaltmıştır," diyerek o tuhaf yaratığı kılıcıyla ikiye böldü. Daha sonra Uzza'nın bakıcısını da öldürüp ağacı kesti. Geri döndüğü zaman peygamberimiz, "Gördüğün şey Uzza'ydı. Müşrikler Uzza putuna taparlarken esasında onun içindeki cine tapıyorlardı. Artık bu iş sona ermiştir," dedi. Bu olayın aynısı bir kaya parçasından ibaret Menat putunun yıkılması sırasında da yaşanmıştı. Putların sayısı yüzleri bulduğundan birçok sahabi onları yıkmakla görevliydi. Amr bin As'a Süva putu düşmüştü. O anlatıyor. "Süva putu Mekke'nin dışındaydı. Yıkmak için yanına gittiğimde bakıcısı karşıma dikilerek, "Ne yapmak istiyorsun?" diye sordu. "Allah Resulü'nün emriyle onu yıkacağım," dedim. "Senin gücün onu yıkmaya yetmez. Kendisini savunup seni öldürür," dedi. "Yazıklar olsun sana. Hala boş şeylere inanıyorsun. Bu put işitip duyar mı?" dedikten sonra onu büyük bir zevkle parçaladım. "Nasıl? Gözünle gördün mü?" diye sorunca, "Allah'a boyun eğdim, Müslüman oldum," dedi. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Sakif kabilesinden cahil biri Allah Resulüne bir tulum şarap hediye getirdi. Efendimiz bu işe şaşırarak, "İçkinin Allah tarafından yasaklandığını duymamış mıydın?" dedi. Adam bunun üzerine tulumunu kölesine uzatıp, "Bunu sat da parasını getir," diye emretti. Peygamberimiz onu tekrar ikaz ederek, "Şarabın içilmesi haram olduğu gibi satılması da haramdır," buyurdu. Daha sonra da hayvan neşleri, domuz eti ve putlar için, "Yüce Allah bunların satılmasını haram kılmıştır. Kadınlarla belli ve kısa süreler için yapılacak evlilikler de yasaktır," dedi. Ebu Sufyan Mekke'nin fethinden önce Hazreti Abbas'ın yardımıyla Efendimizin yanına geldiğinde, "Allah'tan başka bir ilah olmasa gerek," diyerek İslam'ı seçmiş, bu sözüyle de içinde bazı kuşkular taşıdığını belli etmişti. Bir gün Mescid-i Haram'da dinlenmekteyken Allah Resulü oraya geldi. Ebu Sufyan sahabilerin ona duyduğu saygıyı kıskanarak, "Yeni bir ordu toplayıp kendisine tekrar savaş açsam ne olur?" diye içinden geçirdi. Peygamberimiz Ebu Sufyan'dan uzak bir yerdeydi. Buna rağmen aniden ona döndü ve yanına kadar gelip, "O zaman Allah seni yine hor ve zelil kılar," buyurdu. Ebu Sufyan hem şaşırmış hem de mahcup olmuştu. "Ya Resulallah, peygamberliğin konusunda şu ana kadar içimde bir kuşku vardı ama artık kesinlikle kayboldu. Böyle düşündüğüm için Allah beni affetsin," diye özür diledi. Ebu Sufyan Müslüman olmasına rağmen bazı müşrik arkadaşlarıyla sohbet etti.

derdi. Yine böyle bir günde Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Müşriklerden Halid bin Esid, "Çok şükür ki babam bu günleri görmedi. Eğer şimdi yanımızda olsaydı bu ezanı dinlemezdi." dedikten sonra putlarına şükretti. Halid'in babası Mekke'nin fethinden bir gün önce ölmüştü. Müşriklerden biri de Hakem bin As adlı kişiydi. O da arkadaşı gibi konuşarak, "Bu ezanın okunması büyük olaydır. Beni Cumahların kölesi Bilal'in Kabe üstüne çıkıp anırması dayanılmaz bir şeydir." diye şikayet etti. Haris bin Hişam ise farklı düşünüyordu. "Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı muhakkak ki kendisine uyardım." dedi. Ebu Sufyan bu arada lafa karışıp, "Ben kötü konuşmaktan korkarım. Vallahi yerde bulunan şu kumlar Muhammed'e gidip haber verirler." dedi. Peygamberimiz bu sözlerden az sonra yanlarına geldi. "Ben sizin ne söylediğinizi biliyorum." "Ey Haris, sen şunları söyledin." deyip konuştukları şeylerin hepsini tekrarladı. Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, iyi ki ben bir şey söylememişim." deyince Efendimiz ona tebessüm etti. Bu olay üzerine Haris bin Hişam ve Attab bin Esid Müslüman oldular. Hazreti Ebu Bekir'in babası. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe gözleri görmeyen bir ihtiyardı. Müslüman olmakta çok gecikmişti. Hazreti Ebu Bekir Mekke fethedildiğinde babasının elinden tutarak onu peygamberimize getirdi. Efendimiz onları gördüğünde, "Ya Ebu Bekir, keşke baban zahmet edip buraya gelmeseydi, ben onun yanına giderdim." dedi. Daha sonra Ebu Kuhafe'nin göğsünü sıvazlayıp, "Ey Ebu Kuhafe, Müslüman ol da selamete er." dedi. Yaşlı adam denilen şeyi yaptı. O sırada başka bir adam geldi, Allah Resulü'nü görmek için can atıyordu. Kendisini gördüğünde titremeye başladı, tutulup kaldı. Efendimiz onu rahatlatarak, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Ben güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek hayatını sürdüren bir kadının oğluyum." diyerek tebessüm etti. Hiç beklenmeyen olayların peş peşe yaşandığı o fetih günlerinde bazı müşrik kadınlar da İslam dinini seçti. Peygamberimiz Ebu Sufyan ve Hazreti Ömer'le birlikte Safa tepesindeyken kadınlardan 10 kişilik bir grup geldi. Niyetleri Allah Resulüne beyat etmekti. Peygamberimiz bağlılık yemini için yanına gelenlere bazı şartlar ileri sürüyordu. Bu niyetle Hazreti Ömer'e dönerek, "Bu hanımlara söyle, Müslüman olurlarsa Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklardır." dedi. Hazreti Ömer bu sözleri naklettiğinde kadınlar kabul ettiler. Peygamberimiz, "Söyle onlara, hırsızlık da yapmayacaklardır." dedi. Hazreti Ömer bu sözü iletince hanımlardan biri itiraz edip, "Ya Resulallah, benim kocam inanılmaz derecede cimridir. Vallahi ben onun haberi yokken malından bir şeyler çalıp dururdum. Çünkü kendisi bana ve çocuğuma yetecek kadar para vermezdi." dedi. Efendimiz bu sözlere tebessüm edip, "Kocanın malından sana ve çocuğuna yetecek kadar bir şey alabilirsin." dedi. Peygamberimizin yanında duran Ebu Sufyan o kadına seslenip, "Geçmişte çaldığın şeyler eskide kaldı. Bundan sonra çalacakların da helal olsun." deyince Peygamberimiz o zamana kadar konuştuğu hanımın kim olduğunu anladı. Bu hanım Hazreti Hamza'yı mızrakla öldürten ve daha sonra kalbini çıkartarak dişleyen Hint'ten başkası değildi. Hazreti Ömer amcasının parçalanarak şehit edilmesiyle dayanılmaz acılar yaşayan Allah Resulü'nün o kadına nasıl davranacağını merak ederken Peygamberimiz, "Demek sen Utbe'nin kızı Hint'sin ha?" dedi. Hint bu sözler üzerine peçesini kaldırıp, "Evet ya Resulallah, ben Hind'im. Gönül rızasıyla Müslüman oldum ve günahlarımın affı için senden dua istemeye geldim." dedi. Peygamberimiz inanılmaz bir nezaket gösterip, "Ey Hint, hoş geldin." diyerek tebessüm etti. Hint, Allah Resulü'nün bu inceliği karşısında sanki erimekteydi. "Ya Resulallah, daha düne kadar yeryüzünde senden ve senin ev halkından daha fazla kin duyduğum hiç kimse yoktu. Ama vallahi bugün
senden ve ev halkından daha yakınım yok.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismine atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 300

0: Evet, 1 Muharrem 1448 Hicri yıla özel katılan tüm dinleyicilerimize hediyelerimiz olacak sevgili dostlar. Her zaman 3 soru soruyorduk, bugün 4 soru soracağız. Çünkü bugün hediyelerimiz biraz fazlaca. Peki neler var hediye sponsorlarımızdan, ödüllere bakalım. Server yayınlarından Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası hediyelerimizden bir tanesi olacak. 3 soru bilen tüm dinleyicilerimize, yarışmacılarımıza Server yayınlarından Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası. Yarışmaya katılamazsanız, ajanda edinemezseniz de Server yayınlarının internet sitesinden de yine temin edebilirsiniz. Bir başka hediyemiz Heniyen'den hazır yemek kamp paketi olacak. Ev yapımı tadında güvenle tüketebileceğiniz helal, sağlıklı, pratik yemekler yine heniyen.online adresinden ayrıntılıdan görebilirsiniz. Bugün yarışmacılarımızın bazılarına 4 soru doğru cevaplayanlara bu farklı hediyelerimizden olacak. Bir farklı hediyemiz daha var, o da Bioera. Bioera'dan temizlik ürünleri. Bioera doğadan ilham alarak geliştirdiği çevre dostu temizlik ürünleriyle sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen yeni nesil bir temizlik markası. Bioera.com.tr adresinden de yine ayrıntıları görebilirsiniz. Evet, canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım ve ilk yarışmacımıza merhaba diyelim. 0216 326 9606 canlı yayın telefon numaramız. Buradan bize ulaşabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda buradan soruyu sorup WhatsApp'tan cevabını isteyeceğimiz bir sorumuz da olacak. Orada da birinciye, 14. ve 48. Özel kitap hediyemizde olacak. Server yayınlarından Cepboy Dua Kitabı hediyemiz olacak. Evet, ilk yarışmacımız telefon attığımızda. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Tuğçe Kumsal.
0: Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Sizi biraz tanımak istesek.
1: Tabii. Fethiye Ölüdeniz'de yaşıyorum. Gezginim, karavancıyım.
0: Evet, daha önce şu de katılmıştınız değil mi? Yarıştık diye hatırlıyorum.
1: Evet, evet, yarışmıştık, doğrudur. Evet.
0: Yeni hicri yılınızı tebrik ediyoruz öncelikle Tuğçe Hanım. Bizler çok iyiyiz, sizler nasılsınız?
1: Hamdolsun, yeni hicri yılımız hayırlara vesile olsun.
0: Amin.
1: Muharrem ayımız da mübarek olsun inşallah.
0: Amin, amin inşallah. Tuğçe Hanım, yarışmamızın formatını biliyorsunuz, daha önce yarışmıştık. Tabii bizim yarışmamızda doğru cevap vermenin çok bir önemi yok. Biz dinleyicilerimize muhabbet etmeyi seviyoruz. Dinleyicilerimize iletişimde olmayı seviyoruz. O yüzden usulen birkaç soru soracağım hazırsanız.
1: Tabii Yarin ailesi olarak da yarışmaya hazırız efendim.
0: Peki. O zaman ilk sorunuz geliyor. Bu tam bir böyle bir programın ilk sorusu böyle olmalı diye düşünerek hazırladık. Hicri hangi yıla girdik? Kaçıncı yıla girdik?
1: 1448.
0: İlk sorumuza doğru yanıtı aldık. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuz da şu. Pilot, dolma ve kurşun hangisinin çeşitlerine verilen isimlerdir? Pilot, dolma, kurşun.
1: Dolma, kurşun.
0: Hatta bunun tükenmesi vardır.
1: Kurşun kalem.
0: Kurşun kalem, kalem. Bunlar bir kalem çeşididir. Doğru yanıtımızı aldık bu soruya da. Sıradaki sorumuza bakıyorum Tuğçe Hanım. Sıradaki soru da şöyle. Bir olaydaki doğru ve yanlışın ayırt edilemediği belirsiz durumlar hangi renkle ifade edilir?
1: Siyah.
0: Değil. Siyah çok net. Orada doğru ya da yanlıştır. Beyaz, beyaz da öyledir.
1: Ya mutlaka biliyorum Nurda, işte heyecan.
0: Bakın, bence karıştırın siyahı beyazı.
1: Gri.
0: Gri doğru cevap. Tebrik ediyorum. Doğru ve yanlışın ayırt edilemediği yerler. Ya.

0: gri alanlar vardır
1: evet.
0: derler ya.
1: Doğru.
0: Öyle bir sorumuz oldu. Bir belirsizliği temsil ediyor. Ve dördüncü soru son sorunuz.
1: Aa, dördüncü soru mu
0: Dördüncü
1: var?
0: soru evet. Bugün dördüncü sorumuz da var.
1: Tamam.
0: Dördüncü
1: Peki.
0: soru da şöyle. Araçlarda yakıt tüketimi genellikle kaç kilometrelik sürüş için verilir?
1: Yakıt tüketimi kaç? Kaç? Bir daha alır
0: Kaç
1: mısın?
0: kilometre araçta yakıt tüketimi genellikle kaç kilometrelik sürüş için verilir? Hani şu kadar kilometrede şu kadar litre yakıyor derler ya, oradaki o kaç kilometredir?
1: 100 kilometre.
0: 100 kilometre doğru cevap. Siz de tabii yollarda olduğunuz için,
1: Evet.
0: araç kullandığınız için
1: Evet.
0: aşinasınız ve 4'te 4 ile yarışmamızı tamamlamış olduk. Tuğçe Hanım çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür
0: katıldığınız için.
1: ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Tekrar Hicri yeni yılınızı da tebrik ederiz efendim.
1: Bütün Müslüman aleminin yeni hicri yılı tebrik olsun. Çok teşekkürler. Takip ediyoruz. Yollardayız. Akra açık. Yollar hep açık diyoruz.
0: Eyvallah, ne güzel. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Huzurlu yayınlar.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, Fethiye'den Tuğçe Kumsal hanımefendi ilk yarışmacımız oldu. 1448 Hicri yılbaşı özel bil yarış kazan programında birlikteliğimiz devam ediyor. 0216 326 9606 canlı yayın telefon numaramız ve bugün birbirinden güzel hediyelerimiz var, ödüllerimiz var. Hem Server Yayınlarından Akra Kişisel Hayat Planım Ajandası, Heniyer'den Hazır Yemek Kamp Paketi, Bioera'dan Temizlik Ürünleri ve Akra WhatsApp'tan cevap verdiğinizde, kazananlar arasında girdiğinizde de yine Server Yayınlarından Cep Boy Dua Kitabı hediyemiz olacak. Bakalım sıradaki yarışmacımız kimmiş? Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Necla.
0: Necla Hanım hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ev hanımıyım. Çalışmıyorum.
0: Çok güzel.
2: Ankara'da yaşıyorum.
0: Çok güzel. Necla Hanım radyonuzun sesini kısmanızı rica etsem.
2: Tamam, hemen kısıyorum.
0: Aha, çünkü radyo açık olduğu zaman bir yankı oluyor.
2: Tamam,
0: Daha
2: kıstım.
0: böyle birbirimizi rahat duyalım.
2: Evet.
0: Peki Necla Hanım, daha önce yarıştık mı hiç sizinle?
2: Evet, bir kere daha katılmıştım.
0: Öyle mi? Peki. Bugün
2: Evet.
0: Hicri yılbaşı özel formatındayız. İlk sorumuzu bir Hicri yıl özelinde bir soru soruyoruz ve arkasından 3 tane daha genel kültür sorusu soruyoruz. Hazırsanız o zaman
2: Hazırım.
0: ilk sorunuz gelsin.
2: Tamam.
0: Efendim ilk sorunuz şöyle. Başlangıcı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye göç edişi, yani 622 ile kabul edilen takvimin adı nedir?
2: Hicri
0: Hicri yıl, Hicri takvim doğru.
2: Evet.
0: İlk sorumuza doğru yanıt aldık. Ve ikinci sorumuzsa şöyle. Analog, dijital, köstekli kelimeleriyle tanımlanan eşya hangisidir?
2: Saat.
0: Saat doğru cevap. Modern çağda bir de buna şimdi akıllı, daha doğrusu
2: Evet.
0: bir ifade, daha doğru bir ifadeyle zeki niteliğini de ekleyebiliriz. Bir model,
2: Evet.
0: bir çeşit daha geldi.
2: Evet.
0: O zaman gelsin üçüncü sorunuz. Hangi balık çeşidi aynı zamanda bir ağacın meyvesidir? Biraz düşündürmeli.
2: Hangi
0: Hangi
2: balık
0: balık çeşidi, balık türü aynı zamanda bir ağacın meyvesidir?
2: çeşidi? Yejapon
0: Değil. Hadi bir
2: meyve.
0: küçük ipucu. Baş harfi Paris'in P'si.
2: Palamut.
0: Palamut doğru cevap.
2: Teşekkürler.
0: İkinci sorumuza da doğru yanıt. Üçüncü sorumuza da doğru yanıt almış olduk. Yarışma hızlı ilerledi. Ben de bir an şaşırdım dördüncü soruya geçmemize. O zaman dördüncü soru geliyor. İç Anadolu bölgesinin bir bölgemiz hariç bütün coğrafi bölgelere sınırı vardır. İç Anadolu'ya sınırı olmayan bölgemiz hangisidir?
2: İç Anadolu'da sınır olmayan bölge. Ya burada biraz zorlanacağım.
0: Zaten altı tane.
2: Altı
0: Hangisinin
2: tane.
0: sınırı yoktur? Şöyle uzak olanları düşünün.
2: Uzak olanlar. İç Anadolu.
0: Hadi bir ipucu Urfa'da o bölgede.
2: Urfa'da.

0: Doğu Anadolu.
1: Değil. Güneydoğu Anadolu olacaktı. Doğuya
0: Güneydoğu,
1: da
0: evet.
1: sınır var. Güneydoğu biraz daha böyle uzakta kalıyor İç Anadolu'ya göre.
0: Evet.
1: Sağlık olsun. Böylelikle
0: Evet.
1: 3 soruya doğru yanıt almış olduk. Necan çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Yeni hicri
0: teşekkür
1: yılınızı tebrik
0: ederim.
1: ederiz.
0: Sizin sağ olun. Allah razı olsun cümlenizin
1: Çok sağ olun
0: inşallah.
1: efendim.
0: Hayırlı
1: Hoşça kalın.
0: yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür.
1: Teşekkürler.
0: Kolay.
1: Evet sevgili dinleyenler 0216 326 96 06 canlı yayın telefon numaramız. Tuğçe Hanım'ı ve Necla Hanım'ı uğurladıktan sonra bakalım sıradaki yarışmacımız kim olacak? İlerleyen dakikalarda da WhatsApp hattından cevaplarını aradığımız bir sorumuz da olacak. Bakalım orada kimler kazanacak? O yüzden Akra WhatsApp numarasını telefonunuza kaydetmenize bence fayda var. 0501 630 30 30 Akra mobil hattımızda kaydedebilirsiniz diyelim ve yeni yarışmacımız hattımızda. Alo. Alo. Alo merhaba. Sesiniz çok derinden geliyor. Radyonuz açık ve çok yankılanıyor. O yüzden radyonuzu kapatmanızı önce rica edeyim.
2: Tamam, radyoyu kapattım.
1: Sesiniz de biraz uzakta. Eğer ahize yolda mısınız? Gerçi siz de böyle...
2: Yoldayım. Şimdi kenara çektim arabamı.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Peki, kiminle görüşeceğiz efendim?
2: Cengiz efendim.
1: Cengiz Bey, nereden arıyorsunuz?
2: Afyon.
1: Afyon'dan arıyorsunuz. Şu an iştesiniz yani bir yandan da mesaidesiniz sanırım.
2: Hayır, seyahatteydim. Şimdi bir kenara çektim arabayı.
1: Eyvallah.
2: Mola
1: Yo
2: verdim.
1: yolculuk nereye? Nereden nereye Cengiz Bey?
2: Antalya Afyon.
1: Antalya'dan Afyon'a eyvallah. Memleket Afyon mu?
2: Antalya.
1: Antalya eyvallah. Peki. Yolunuz açık olsun Cengiz Bey. O zaman
2: Teşekkür ederim.
1: varacağınız yere de varmışsınız.
2: Az kaldı.
1: Az
2: Yoldayım
1: kaldı.
2: şu anda.
1: Hadi bakalım. Peki. Yolunuz açık olsun inşallah. Cengiz Bey daha önce hiç yarıştık mı sizinle?
2: Hiç yarışmadık. Tesadüfen böyle radyo dinlerken karşıladım. Bir arayın dedim. Tuttu. Bilmiyordum ya. Çıkmaz diye düşünüyorum ama tuttu
1: Evet,
2: yani.
1: genelde böyle çok yoğun oluyor. İnsanlar böyle çok arka arkaya arıyor ama ulaşamıyor. Ama nasip oldu mu da ilk defa
2: Evet.
1: aradığınızda da denk gelebiliyor.
2: Evet. Evet.
1: Peki Cengiz Bey, öncelikle sizin de yeni hicri yılınızı tebrik ederim.
2: Teşekkür
1: Ve
2: ederim. Cümle İslam aleminin geneli kutlu olsun.
1: eyvallah. Hazırsanız o zaman ilk hicri yıl özel sorusunu soralım.
2: Buyurun.
1: Sorumuz şöyle. Hicret sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yol arkadaşı kimdir?
2: Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz.
1: Hazreti Ebu Bekir Efendimiz doğru cevap. İlk sorumuza doğru yanıt aldık ve ikinci soruya bakıyorum. İkinci sorumuz da şöyle. Yine hicri takvimle alakalı bir soru bu sefer. Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettiği hicri ay hangisidir?
2: Rabiülevvel ayının
1: Rebiülevvel
2: 12.
1: ayı, 12 Rebiülevvel. Bu soruya da doğru yanıt aldık. Hicri takvimi, hicri aylara baya hakimsiniz. Anladığım kadarıyla Cengiz Bey.
2: Evet.
1: O zaman şimdi bir genel kültür sorusu geliyor. Soru şöyle. Kişiden kişiye değişmekle birlikte sağlıklı bir insanda olması gerektiği düşünülen ortalama tansiyon değerleri kaçtır?
2: 12, 7-12.
1: 7-12 de 12-8 ortalama gibi bunu da doğru kabul ettik.
2: Evet.
1: Allah sağlıktan ayırmasın diyelim ve son sorunuz geliyor. Dördüncü soru.
2: Buyurun.
1: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş balçık levha fayansa ne denir?
2: Seramik.
1: Gibi ama aradığımız cevap daha farklı.
2: Özür dilerim. Fayans.
1: Değil, Kütahya'da meşhurdur. İznik yine
2: Çini.
1: Çin'i doğru cevap.
2: Evet.
1: İznik Çinleri malumunuz meşhurdur. Birkaç ipucuyla doğru cevabı ulaştık ve 4'te 4 ile tamamlamış olduk. Cengiz Bey çok teşekkür ediyoruz aradığınız
2: Rica
1: için.
2: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar yolunuz
2: İyi
1: açık
2: yayınlar
1: olsun.
2: diliyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Sağ
1: Teşekkür
2: olun, sağ olun.
1: ediyoruz.
2: İyi günler.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi bakalım sıradaki yarışmacımız kim olacak? Saatlerimiz şöyle bakıyorum 11.32'yi gösteriyor. Bir süre daha zamanımız var. Bakalım bu kısıtlı sürede kimlerle yarışacağız? Yeni

0: yarışmacımıza telefon attığımızda. Alo. Alo. Alo. Evet, dinleyicimizin sesini alamıyoruz. Bakalım sıradaki yarışmacımız kim olacak? Sevgili dinleyiciler, hatırlatalım. 0501 630 30 30 Akrem Mobil hattımız. Birazdan birkaç dakika sonra buradan soracağımız bir soruya oradan yanıt arayacağız ve 0216 326 96 06 telefonumuzdaysa bu sefer de dinleyicilerimizi canlı yayında onlarla muhabbet edeceğiz, tanışacağız, yarışacağız ve yeni bir dinleyicimize şu an telefon attığımızda. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Habib Derdağan.
0: Habib Bey hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Nereden arıyorsunuz?
1: Adana.
0: Sizi biraz tanıyalım Habib Bey.
1: Daha önce yarışmıştık.
0: Öyle mi?
1: Hatırlıyorsanız evet. Birkaç ay oldu.
0: Eyvallah doğrudur.
1: Hicri yılbaşımız hayırlı uğurlu olsun.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Habib Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Allah mübarek eylesin.
0: 1448 yılına girdik. Cümlemiz
1: Evet.
0: için mübarek olsun inşallah.
1: Allah razı olsun. Sağ olasın abi.
0: Eyvallah. Peki Habib Bey hazır mısınız o zaman? Siz formata hakimsiniz.
1: Hazırım.
0: Peki o zaman ilk sorunuz geliyor. İlk soru şöyle. Hicret özel sorularımızdan bir tanesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır?
1: Anlamadım. Sonunu alabilir miyim?
0: Mekke'den Medine'ye hicreti başlangıç olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır? Hangi sahabe?
1: Hazreti Osman Allahu Alem.
0: Değil. Yine dört halifeden biri.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh.
0: Hazreti Ömer doğru cevap. İlk sorumuza, hicret özel sorumuza doğru yanıtımızı almış olduk. Bakalım sıradaki sorumuz neymiş? Sıradaki sorumuz da şöyle. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserin seslendirildiği her gün saat 10'da ve 20'de Akra'da yayınlanan programın adı nedir?
1: Programın adı. Ya günlükte dinliyorum da. Bak ya.
0: Ben söyleyince şimdi
1: Günlükte
0: hatırlayacaksınız.
1: dinliyorum.
0: Gelmedi mi
1: Neyden
0: aklınıza?
1: kısalardı? Yok, hatırıma gelmedi ya.
0: Peki. Son peygamber
1: Son peygamber.
0: olacaktı.
1: Evet. Aslında,
0: Muhakkak
1: günlük dinliyorum.
0: dinlemişsiniz.
1: Evet.
0: Eyvallah. Peki. Sıradaki sorunuza geçelim o zaman. Üçüncü sorunuz. Sessiz ve tenha yerlerden kervan geçmemesi dışında hangi örnek verilerek bahsedilir? Bir şey olmaz, kervan geçmez.
1: Kuş uçmaz.
0: Kuş uçmaz, kervan
1: Evet.
0: geçmez.
1: Evet.
0: Bu sorumuza da küçük bir ipucuyla doğru yanıtımızı almış olduk. Ve son sorunuz geliyor. Ağacın altına çarşaf serilip ağaç silkelenerek toplanan, yiyen bülbülün ötemediği varsayılan meyve hangisidir?
1: Dut.
0: Dut, doğru cevap. Tam da yanlış bilmiyorsam böyle dutun da böyle mevsimindeyiz. Sanki böyle
1: Evet,
0: sokaklarda böyle
1: çok
0: dökülen
1: güzel.
0: dutları da
1: Evet.
0: görüyoruz. Peki Habib
1: Evet.
0: Bey böylelikle 4'te 3 ile yarışmayı tamamlamış olduk.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ediyoruz aradığınız, katıldığınız için.
1: Tekrar tüm ümmete birlik Allah Celle Celaluhu nasip etmesini diliyorum inşallah.
0: Amin,
1: Bu
0: amin.
1: hicret yılıyla birlikte.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Tüm arkadaşlara hayırlı çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olun.
0: Hoşça kalın.
1: Selamun aleyküm. Sağ
0: Aleyküm
1: olasın.
0: selam. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Adana'dan Habib Bey'i de uğurladık. Bakalım sıradaki yarışmacımız kim olacak ama sıradaki yarışmacımızı almadan bence şu an artık sorumuzu soralım. Merakla beklenen Akra WhatsApp'tan cevabını alacağımız soruları soralım. Dinleyicilerimiz de hazır galiba oradan da arayan oldu ama tabii oradaki aramalara cevap veremiyoruz. Oradan sadece mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi soruyu soracağım cevapları alacağız. Akra WhatsApp'ta 1. sırada, 14. sırada ve 48. sırada doğru yanıt veren dinleyicilerimize Server Yayınları'ndan Cep Boy Dua Kitabı hediyemiz olacak. Sorumuz geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında gizlendikleri mağaranın ismi nedir? Böyle güzel bir soru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin

0: hicret esnasında gizlendikleri mağaranın ismi nedir diye sordum. Anında böyle cevaplar arka arkaya gelmeye başladı. 1. 14. ve 48. sırada doğru yanıt veren dinleyicilerimize hediyelerini takdim edeceğiz. Bugün burada kazananlar listesine adlarını yazacağız. Şimdi biz bunu beklerken bu esnada hattımızdaki dinleyicimizi de fazla bekletmeyelim. Siz oradan cevap verirken biz de dinleyicimizle yarışalım. Alo.
1: Siz oradan cevap verirken biz de dinleyicimizle
0: yarışalım.
2: Alo.
0: Radyonuzun sesini kısabilir misiniz öncelikle?
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Radyonuzun sesini kapatabilir misiniz?
2: Tamam. Hayırlı günleriniz olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyoruz?
2: Nuran Yıldız.
0: Hoş geldiniz Nuran Hanım. Nereden arıyorsunuz?
2: Yozgat'tan.
0: Yozgat'tan.
2: Hı hı.
0: Eyvallah. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Nuran Hanım?
2: Yozgat'tan. Ben ev hanımıyım. Akrebimin aşığıyım. Her gün akrebimi dinliyorum inşallah. Mutfakta hep akrebimi dinliyorum.
0: Evet. Bazı yerlerde akre hiç kapanmıyor. Sizin mutfakta öyle galiba.
2: Devamlı açık, devamlı açık. Bir yere gittiğimde yine açık koyuyorum. Melekler dinlesin diyorum inşallah.
0: Eyvallah, peki. Nur Hanım, daha önce hiç yarıştık mı?
2: Yarıştım inşallah.
0: Eyvallah, peki. Bugün o zaman tekrarını yapacağız. Nur Hanım, öncelikle Hicri yılbaşınızı tebrik ediyoruz. 1448 Hicri
2: inşallah. Sizin de mübarek olsun. Allah fikrini nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hazırsanız o zaman... hicret özel sorumuza başlayalım.
2: İnşallah.
0: İlk sorumuz şöyle. Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günüdür?
2: 10.
0: 10. günü Muharrem ayının 10. günü Aşure günü. Bu yılda 25 Haziran 2026 Perşembe'ye denk geliyor. Vesilenizle bu hatırlatmayı da yapmış olalım.
2: İnşallah.
0: Şimdi hazırsanız o zaman ikinci soru geliyor. İkinci soru şöyle bir genel kültür sorusu. Meslekte bazı mesleklerde gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş kimselere ne denir? Eğer okulda eğitimini görürse mektepli denir. Okulda görmediyse, çekirdekten yetiştiyse de onun bir ifadesi var.
2: Ne acaba?
0: Acaba? Baş harfi Adana'nın A'sı diyeyim, öyle bir ipucu vereyim. Mektepli mi?
2: Aydın.
0: Değil. Alaylı olacaktı. Hani mektepli misin, alaylı mısın diye bazı mesleklerde bu böyle kullanılır. Eskiden daha çok kullanılırdı.
2: Osmanlı mı acaba?
0: Değil. Türkçe hani hala da kullanılıyor aslında ama eskisi kadar daha eskisi kadar sık kullanılmıyor.
2: Bilemedim bunu.
0: Peki, sağlık olsun. O zaman sıradaki sorunuza geçelim.
2: İnşallah.
0: Sıradaki soru şöyle. Vücudun bazı yiyecek, ilaç, toz gibi şeylere hastalık derecesinde gösterdiği tepkiye ne denir?
2: Ağrı.
0: Değil. Mesela hapşırmaya başlarsınız böyle bir.
2: Ya Rabbi şükür elhamdülillah mı?
0: Değil. Yok.
2: Elhamdülillah.
0: Değil, bu bir hani hastalığın bir adı.
2: Onu da bilemedim.
0: Tamam, sağlık olsun, ben söyleyeyim. Alerji olacaktı. Hani bazen böyle toza alerjisi olur, hemen böyle bir tepki olarak hapşırma falan başlar. Vücudunda kızarıklık olabilir. Sağlık olsun. O zaman son soruya geçiyorum. Son soru da şöyle, hemen şöyle bakıyorum. Konuşma sırasında birinin tevellütü soruluyorsa hangisi öğrenilmek isteniyordur?
2: Yaşı.
0: Yaşı, doğum yılı.
2: Doğum yılı.
0: Bu soruya doğru cevap almış olduk. 4'te 2 ile tamamlamış olduk.
2: Doğum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuran Hanım, aradığınız, katıldığınız
2: Allah
0: için.
2: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz
0: olsun. Radyonuz hiç kapanmasın inşallah.
2: Hiç kapanmıyor zaten.
0: Eyvallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.
2: Allah razı olsun. Size de hayırlı günleriniz olsun.
0: Eyvallah. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, saatime bakıyorum. Saatimiz 11.42. Şimdi WhatsApp'tan halen de daha cevap gelmeye başlıyor. Şöyle bir aşağı doğru ineyim. Evet, ilk dinleyicimiz belli oldu. Sizden ben çok kısa bir müsaade isteyeyim. Bakalım bugün 1. 14. ve 48. sırada kimler doğru cevap vermiş, onların tespitini yapayım. Hemen size geri dönüyorum.
3: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, şöyle baktım mesajlara, birinci sırada kazanan dinleyicimiz, bu arada sorumuzu ve cevabını hatırlatayım sonra isimlere geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında gizlendikleri mağaranın ismi nedir diye sorduk. Doğru cevabımız Sevr mağarası olacaktı. Birinci sırada doğru yanıt veren dinleyicimiz Elif Işık hanımefendi oldu. 14. sırada Şerife Ergen hanımefendi oldu ve 48. sıradaysa Esma Velioğlu oldu. Her birini tebrik ediyoruz ve kendilerine de Server Yayınları'ndan Cep Boy Dua Kitabı hediyelerimiz olacak. Arayıp katılan dinleyicilerimizden de Tuğçe Kumsal, Necla Hanım, Cengiz Bey, Habib Bey ve Nuray Yıldız hanımefendi de bugünün yine kazananlarından oldular. Her birinden Akra WhatsApp hattımıza adres bilgilerini göndermelerini rica ediyoruz ki bugünün böyle hatırası mahiyetindeki hediyelerimizi en kısa sürede kendilerine ulaştıralım. 0501 630 30 30 Akra mobil hattımıza mesajlarınızı, adreslerinizi gönderebilirsiniz katılan dinleyicilerimiz diyelim ve saatlerimiz 11.46, bize ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1448 Hicri yılımız hepimiz için hayırlar getirsin, güzellikler getirsin. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek bu güzel dileklerle, dualarla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bizleri de dualarınızda eksik etmeyin diyelim. Ve şimdilik kısa bir veda olsun. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bil, yarış, kazan.

0: Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Stresle baş etme düzenekleri, yani bir problemle karşılaştığın zaman bunu nasıl çözersin, senin yöntemin ne? Küçük yaşlardan itibaren kendi sorunumuzu kendimiz çözmeyi öğreneceğiz. İlkokul çağında örnek olarak bir sorun yaşadığınızda arkadaşınızla ya da öğretmeninizle veliniz, anne babanız gelir ve bunu sizin yerinize çözerse, sonra ileriki yıllarda gene benzer problemler yaşadınız, gene sizin yerinize aileniz çözdü, artık bir sorunla karşılaşmak ve onu çözmek noktasında siz bir yetenek, siz bir hüner elde edemediniz. Yapılan şey bir başkası hep geldi. Siz sorunla yüzleşmeyin, siz üzülmeyin, sizin canınız sıkılmasın, sizin moraliniz bozulmasın diye geldi, çözdü. Böyle bir durumda artık erişkinlik döneminde de insan problemle karşılaşmak istemeyecektir. Problemle yüzleşmek istemeyecektir. Bu neye neden olur? Yanlış stratejiler bizi dayanıksız bir insan haline getirir. Örnek olarak yok saymak. Bir problem var ve siz bu problem yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bu problemi çözme noktasında bu problemin sahibiyle konuşmak, onunla yüzleşmek ve bu problemi nasıl çözebilirim noktasında alternatifler üretmek yerine sanki hiç öyle bir problem yokmuş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama bir noktadan sonra bu problem daha büyük bir sorun halinde, çözülemeyecek bir sorun halinde karşınıza geliyor. Demek ki yanlış strateji yok saymak. Onu çözmek gerekiyordu, yüzleşmek gerekiyordu. Neden yapamadın? Yapamadın çünkü daha önce de hiçbir problemle yüzleşme noktasında cesareti değildin. Gidip kendini çözmedin, hep senin yerine başkaları çözdü. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren problem çözmeyi, kendi başına problem çözebilmeyi önemsiyoruz. Başka baş etme stratejileri ne var? Bu yok saymanın dışında bakıyoruz ki bir problemle karşılaşıldığında o problemi çözmek yerine o problemin oluşturduğu duyguyu yok etmeye çalışıyoruz. Mesela üzüntü. Bunu unutmak için alkol almak, bunu unutmak için efendim başka maddeler almak ve böylece bu sorunları unutmak, unutmaya çalışmak, yok saymaya çalışmak doğru bir davranış değil. Siz ne yaptınız? Siz bu problemle yüzleşmediniz ama bu problem sizin canınızı acıttığı için, sizi üzdüğü için, bunu yok sayabilmek için alkol aldınız, madde aldınız. Bu da yanlış. Başka yanlışlar neler var? Bir problem var ve bu problemi çözmek için şiddet uyguluyorsunuz. Bağırıyorsunuz, küfür ediyorsunuz, emriniz altındakileri sindiriyorsunuz. Aile içindeyse aile içindeki insanları susturuyorsunuz. Sözel, psikolojik şiddet uyguluyorsunuz. Ve böylece problemin görünürlüğünü ortadan kaldırıyorsun. Artık problem görünmüyor. Kimse de bir problem varsa da söyleyemiyor. Çünkü siz sözel ve psikolojik şiddetle problemi ortadan kaldırdığınızı düşündünüz. Bu da yanlış strateji. Peki doğru stratejiler neler? Bir sorunla karşılaşıldığında en doğru stratejilerden bir tanesi bu problemle daha önce karşılaşmış birinden yardım almaktır. Örnek olarak aile içinde veya dışarıda maddi veya manevi veya sosyal ilişkilerle ilgili bir sorun yaşadınız. Bunu çözmekte zorlanıyorsunuz. Baş etme stratejileriniz yetmiyor. O zaman en yakın arkadaşınızdan veya bir uzmandan

0: yardım alıyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir problemle karşılaştım ben. Ne yapmam gerekir? O kişi de diyor ki bu problemin sahibiyle git konuş ve ne hissettiğini söyle. Şunları söyle ki bu problem çözülebilsin. Aslında bir nevi yüzleşmek, problemi görmek. Ben problemi gördüm, kabul ettim. Bu problemin nasıl çözüleceğine dair de alt alta yazdım maddeleri ve bunları uyguluyorum. Doğru çözüm de budur.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsmail aleyhisselamın babası Hazreti İbrahim aleyhisselama teslimiyeti ve kurban hadisesi.
1: İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülküfl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülküfl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine kattık. Çünkü onlar iyilerdendi.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebiyat yalnızca duyguların değil, aynı zamanda düşüncenin, milletin hafızasının ve estetik anlayışının dilde şekillenmiş hali. Bu şekli anlamak ve çözümlemek tabii ki edebi terimler rehberliğinde mümkün olur. Türk Edebiyatı'nın fikir öncülerinden Mehmet Kaplan diyor ki edebiyat insanı ve hayatı anlama çabasıdır. Ancak bu çaba yalnızca metni okumakla değil, onu yapı taşlarına ayırmakla, tefsir etmekle, yani terimlerini bilerek çözümlemekle anlam kazanır. Düşünün, şiiri ölçüsüz, romanı kurgu bilincinden yoksun, tiyatroyu dramatik yapıdan habersiz yorumlamak. Sanat eserine yapılabilecek en büyük haksızlık sayılabilir. Nihat Sami Banarlı ise dilin ve edebiyatın milli bir kimlik taşıdığını vurgularken şöyle diyor: bir milletin dili onun bütün varlığıdır. Bu bütünlüğü anlayabilmek için edebiyatın terminolojisine hakim olmak gerekiyor. Çünkü bir kavram bilinmiyorsa temsil ettiği anlam da eksik kalıyor. Örneğin Tevriye, Hüsnü Talil, Mesnevi gibi terimleri bilmeden klasik Türk şiirini anlamaya çalışmak bir şehri haritasız gezmeye benziyor, öyle değil mi? Banarlı ayrıca diyor ki edebiyat dersleri milletin ruhunu anlama dersidir. Bu ruhu anlamanın yolu terimlerin arkasındaki sanat anlayışını ve kültürel mirası kavramaktan geçiyor. Edebi terimler yalnızca teknik bilgi değil, bir milletin, bir medeniyetin duyuş biçiminin de ifadesi. Evet, bugün edebiyat terimlerini öğrenmek, geçmişle bağ kurmak, günümüzü anlamlandırmak ve geleceğe aktarılacak sağlam bir kültürel temel inşa etmek demektir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Bir Muharrem 1448 geldi.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra

0: Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nur Suresi 35 ile 64. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği

0: layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki, onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki, onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de, onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah, geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah, türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de, size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman, kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi, onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza, kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını, birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın, hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar, kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nur Suresi 35 ila 64. ayetleri dinledik.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başladı. Bugün 1 Muharrem 1448 Hicri yılın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında yeni bir manevi dönemde idrak edilmeye başlandı. Hicri, kameri takvim, Peygamber Efendimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak oluşturulmuş olup, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere bir yıl 12 aydan oluşuyor. Muharrem ayıyla başlayan bu yeni Hicri yıl, Müslümanlar için hem ibadetlerin hem de manevi muhasebenin yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede Sadyo'nun Sesi Akra, Hicri yeni yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli özel programlar yıl boyunca yayında olacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızın sohbetleri, Hicri takviminin önemi ve yılın özel günlerine ilişkin belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler sizlerle buluşacak. Yeni içerikler de yayına gelecek. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken erenler kervanı manevi önderlerin hayatlarını konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz ayrıca Serber Yayınlar etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım ajandası da yeni Hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda, okunacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Akra 1448 Hicri yılı boyunca tüm bu içeriklerle dinleyicilerine manevi farkındalık, kişisel gelişim ve hayat planlaması alanlarında katkı sunmayı hedefliyor. Bu vesileyle Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları devam ediyor. 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı ile başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Geç kalmışlık hissiyle başa çıkmanın 5 yolu. Hayatta hedeflerine ulaşmak ya da hayalini kurduğu mesleğe sahip olmak isteyen birçok kişi zaman zaman geç kaldım düşüncesine kapılabiliyor. Uzmanlarsa bu duygunun

mümkün olduğunu ve yeni uğraşların zihinsel canlılığı desteklediğini ortaya koyuyor. Geç kalmışlık hissiyle mücadelede başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerinden ilham alınması, hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların hatırlanması öneriliyor. Ayrıca hedeflere ulaşmayı zorlaştıran nedenler üzerinde düşünmenin de motivasyonu artırabileceği belirtilmekte. Geçmişe takılmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her yeni gün yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akramedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Gece fazla, gündüzse yetersiz ışık sağlığı tehdit ediyor. Modern yaşam alışkanlıkları doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına neden olabilir. Uluslararası bir araştırma ekibi doğal uyku düzenini ve sirkadiyen ritmi bozmanın ölümcül olabileceğini vurgulayan bir çalışmayı imza attı. Araştırmacılar, parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları gibi çeşitli sorunlara yol açar, diyor. Sirkadiyen ritim, vücudumuzun doğal ışık ve karanlık döngüsüne uyum sağlayan biyolojik saat olarak bilinir. Bu ritmin bozulması, yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan kaynaklanan zararlı ışık maruziyetine bağlanabilir. Çalışmanın yazarları, özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Araştırmada katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeniyle ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modelleriyle de desteklendi. Bu bulgular vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediğini ortaya koydu. İyi haber şu ki bu sorunu çözmek çok kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor.

0: hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Diğer yandan Doğu Anadolu ile Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yükselişini sürdürürken mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 34, Denizli 35, Antalya 29, Adana 34, Ankara 29, Konya 30, Eskişehir 33, Bolu ve Kastamonu 29, Samsun 28, Trabzon 25, Rize 27, Erzurum 25, Malatya 31, Mardin 34, Şanlıurfa 37 derece.
0: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Temotoyolu Gebze Kavşak kollarındaki çalışma nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde Gebze Kavşağı çıkış kolu kapalı. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti, Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Dodurga Kavşağı, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Tarsus Batı Bağlantı Yolu, Sakarya Bilecik Bozüyük Yolu üzerindeki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eleştirel ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kısaları programında Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılacak. 17.05'te Hicri Yıl Özel Söyleşimiz yayına gelecek. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyor, Hicri yılınızı tebrik ediyoruz.
0: Akra Reklam.
2: Akra'dan 1448 yeni Hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planı. Niyet et, planla, takip et, uygula.
0: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin,

bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran,

İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağım bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tekûlû limen elqâ ileykumusselâme leste mu'minâ. Tebteğûne aradal hayâtid dünyâ fe'inde Allahi meganimu kethîrah. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
0: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
0: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Ve beynehumâ hicâb. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
0: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım, seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَلَقَدْ جَاءَ

0: بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
1: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
1: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
0: Vesîkallezîne ettekav rabbehum ilel cenneti zumara hattâ izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleykum tıbtum. Selamun aleykum tıbetum fedhuluha halidin.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامْ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalû aleyhi fekâlû selâmâ, kâle selâm, kavmun munkerûn.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var? O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşürdü yani biz kader anlayışımız falan diye. Der ki düşüncelerinize dikkat edin, hislerinize dikkat edin. Davranış

0: davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya, hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde, hani Hicri yılbaşına girdiğimiz zaman, hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da beş sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Yani yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardır. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saattir, 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman, biraz daha soyut düşündüğümüz zaman, aslında insan bilinçaltı kişiyi eğer isterse, o kodlama yaparsanız bir saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var, hani zuhurat dedik ama bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman, bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem, dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır, gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya, marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başladı. Bugün 1 Muharrem 1448 Hicri yılın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında yeni bir manevi dönemde idrak edilmeye başlandı. Hicri, kameri takvim, Peygamber Efendimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak oluşturulmuş olup, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere bir yıl 12 aydan oluşuyor. Muharrem ayı ile başlayan bu yeni Hicri yıl, Müslümanlar için hem ibadetlerin hem de manevi muhasebenin yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede Sadyo'nun Sesi Akra, Hicri yeni yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli özel programlar yıl boyunca yayında olacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızın sohbetleri, Hicri takviminin önemi ve yılın özel günlerine ilişkin belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler sizlerle buluşacak. Yeni içerikler de yayına gelecek. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken Erenler Kervanı manevi önderlerin hayatlarını konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz ayrıca Serber Yayınlar etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım ajandası da yeni Hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda, okunacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Akra 1448 Hicri yılı boyunca tüm bu içeriklerle dinleyicilerine manevi farkındalık, kişisel gelişim ve hayat planlaması alanlarında katkı sunmayı hedefliyor. Bu vesileyle Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akra Medya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Gece fazla, gündüzse yetersiz ışık sağlığı tehdit ediyor. Modern yaşam alışkanlıkları doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına neden olabilir. Uluslararası bir araştırma ekibi doğal

0: Tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Araştırmada katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeniyle ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modelleriyle de desteklendi. Bu bulgular vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediğini ortaya koydu. İyi haber şu ki bu sorunu çözmek çok kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Diğer yandan Doğu Anadolu ile Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yükselişini sürdürürken mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 34, Denizli 35, Antalya 29, Adana 34, Ankara 29, Konya 30, Eskişehir 33, Bolu ve Kastamonu 29, Samsun 28, Trabzon 25, Rize 27, Erzurum 25, Malatya 31, Mardin 34, Şanlıurfa 37 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eleştirel ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kısaları programında Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatılacak. 17.05'te Hicri Yıl Özel Söyleşimiz yayına gelecek. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyor, Hicri yılınızı tebrik ediyoruz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programında yeniden birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam her hafta olduğu gibi yine bir konu ve üzerine altında neler var, neler yok, bir mesajın aslında satır aralarında neler var, bunlara bakacağız. Yine bir dinleyici sorumuza başlayalım. Bu arada dinleyenlerimize de WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Nevzat hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa buraya yazabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra sorumuza geçelim. Hocam, annem beni hep kötüleyerek büyüttü. O yapamaz, o edemez. Falanın kızı çok güzel yemek yapıyor. Evi pırıl pırıl vesaire. Komşular geldiğinde hemen beni kötülerdi. O yüzden herkes beni beceriksiz sanıyor. Artık inadına hiçbir şey yapmıyorum. Yaptığımda da acaba gerçekten iyi olmadı

0: mı diye düşünüyorum, endişe ediyorum. Özgüvenimi öz annem bitirdi. Babamsa ağzı var dili yok biri. Ne annemin yanında ne benim yanımda. Anneme karşı içimde itiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var. Bunlarla yüzleşmem doğru mu bilmiyorum. Her şeyin darmadağın olacağını düşünüyorum demiş bir hanımefendi dinleyicimiz. Hocam böyle bir yüzleşmede yani işin çok taraflı boyutu var. Yani kızın tarafından baktığımız zaman durum evet biraz böyle. Acaba anne tarafında durum ne? Baba bambaşka bir dünyada hocam. Hani kimseyle bir koalisyon kurmuyor asla kendi dünyasında. Böyle bir senaryoda sizin neler dikkatinizi çekiyor hocam?
1: Evet, gerçekten çok bizim kültürümüzde çok yaşanan bir hatayı temsil eden çok güzel bir soru. Çok kıymetli bir soru bu. Bu soru da şimdi tabii anne, baba, evlat ve aile dört açıdan ele almak lazım. Anne açısından annenin eleştirici. Eleştirici karşı tarafı yani genellikle kusurları üzerinden ilişki kuruyor. İyi niyetli ama düzeltmeye çalışırken onu özgüvenini kıran, değersizleştiren, böyle onun ruhunu, gelişen ruhunu inciten ama onun iyiliği için bunu yapan bir anne modeli var. Baba da böyle durumlarda liderlik, psikolojik üstünlük genellikle bizim kültürümüzde baba oluyor. Babanın böyle durumlarda liderlik yapıp böyle durumlarda denge sağlayıcı olması gerekiyor. Çocuk açısından da tabii çocuk küçük yaşlarda, şimdi kaç yaşında bunu yazmamış
0: Yazmamış,
1: burada
0: evet
1: ama
0: hocam.
1: yani şimdi bunu yazdığına göre 18 yaşından büyük en azından. Böyle bir genç için, bir çocuk için, şöyle bir aile için çocuk üç şeyi örnek alıyor biliyorsun. Anneyi, babayı, bir de ilişkisini örnek alıyor. İlişkisini. Yani böyle durumlarda bir ezilen bir baba var, dominant bir anne var burada. Böyle bir ilişkide ve o dominant, baskın, kontrolcü bir anne modeli var. Hatta bazen bu anneler çok işgalci anne diyoruz böyle. Çocuk tuvalete gir, kapıya vurur, ne yapıyorsun diye. O derece kontrol etmek ister çocuğun. Böyle bir şeyde ya yani böyle bir çocukta hiç yani ben kendi gemimin kaptanımı olamam. Ben bir şey başaramam. Duygusu olur ve anneye bağımlı kalır. Annenin bağımlı kalması da çocuğun hoşuna gider anneye bağımlı olunca. Her şeyi çocuğa sorar. Her şeyi onaylama ihtiyacındadır böyle çocuklar. Böyle annelerin çocukları. Anneye sorarlar, onaylatırlar, öyle yaparlar. Hatta evlendiği zaman annesine telefon, erkek çocuklarda da oluyor tabii. Annesine telefon edip anne ne yapacağım diyen çocuk var. Çünkü bağımsız özellik duygusu gelişmiyor. Bağlatıp yapıyor. Böyle çocuklar pasif oluyorlar. Özgüvenleri düşük oluyor ve yönetilen çocuklar oluyorlar. Ama bu çağın çocukları değil. Bu çağı kaybediyorlar. Halbuki bu çağda ne var? Özellik duygusu var. Girişimcilik var. Özgüven var. Yani böyle bir durumda yenilikçilik var ve bu çocuklar yeni bir şeyden korkarlar. Evden çıkmaktan korkarlar. Çoğu zaman anneyle birlikte yatarak büyümüştür. Bir baksak bu çocuğa sorsak. Bu aslında anne iyi niyetle çocuğa zarar veriyor. Onun tipik bir örneği. Hatta ikilik, iki kişilik belki sevgi var çocuğa karşı. Ama hani nasıl suyu çiçeğe fazla verirseniz zarar çürütür. Bu fazla sevgi de çürütüyor. Onun için sevgi adil olmalı. Yerinde ve zamanında olmalı. Burada anne sevgi yönetemiyor, duygu yönetimi yapamıyor. Onu anlaşılıyor.
0: Hocam ilginç bir noktaya değindiniz. O zaman yani bir anne babalık tarzı, bir çocuk yetiştirme tarzı her dönem aynı tarz çalışmayabilir o zaman, öyle mi
1: tabii,
0: hocam? Yani
1: kesinlikle.
0: mesela bu çağın çocuğunda olmaz
1: Belki bu
0: diyorsunuz ya.
1: geçmiş çağlarda ayıp, yasak, günahla çocuk büyütebiliyorduk. Geçmiş çağlarda.
0: Ona bir sınır çiziyordu.
1: Yok, çünkü çocuk yani böyle bir şu anda kültürü, değerleri anne baba aktarıyordu çocuğa. İşte mahallesi, okulu bunlar aktarıyordu kültürel. Ama şu anda değerleri, kültürü anne baba değil, sosyal medya aktarıyor, medya
0: Maalesef.
1: aktarıyor. Aktardığı için böyle durumlarda çocuk küçük yaşta her şeyi tanıyor. Her şeyle haberdar oluyor. Ve bu çocukların çoğu da anneye karşı hem sevgi hem öfke hisseder bu şimdi. Zaten söylemiş onu. İtiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var diyor.
0: Evet, doğru
1: Yani hem sevgi
0: söylüyorsunuz.
1: hem öfke. Genellikle bu çocuklar şöyle yapıyorlar. Liseyi bitirip dışarıda bir üniversite kazanmak derdindeler. Yani anneye de saygısızlık yapmak istemiyorlar. Anneye babaya, ama bir taraftan da gidiyorlar. Onları kırmadan gitmenin yolu okumak diyorlar. bir çocuğun anneyi babayı değiştirme şansı yok böyle durumda. Ancak çocukta sosyal fobi oluyor genellikle bu çocuklarda. Mesela sosyal fobi, özgüven düşüklüğü vardır en önemli belirtisi. Toplum içinde benim fikrim budur diyemez. Kalabalığa girince herkes bana bakıyor zanneder. Yani böyle devamlı ürkek çekingendir, pasiftir. Hatta böyle bir eğitimci Türkiye'ye geliyor. Çocukları inceliyor sınıfı. Çok kaliteli eğitim veren bir devlet okul. Fen lisesi gibi böyle çok kaliteli öğrenciler. Gidiyor ki orada bakıyor öğrencileri de bir araştırıyor soruyor. Bu öğrenciler hiç soru sormuyor ki diyor. Size çok iyi bağlı. Hocaya çok bağlı itaati. Soru sormuyorlar ki diyor. Hatta itiraz etmiyorlar ki diyor bu çocuklar. Ve eksi not veriyor. Çünkü çocuk sorgulayacak. Ya çünkü bu zaman bu zamanın şeyi tarzı böyle öğrenmek için de sormak gerekiyor.
0: Aslında bilimde de öyle değil mi hocam? Yani tabii. Soru sorarak yani, doğru bilgiye yani, ulaşmak.
1: Analiz etmek için bilgi ve veri lazım. Bilgi ve veri geldikten sonra onu kritize edeceksiniz böyle. Yani eleştirsel yaklaşacaksınız. Üçüncü bir kişi gibi yaklaşacaksınız. Onun artılarını eksilerini göreceksiniz. Onun için mesela objektif kelimesi İngilizce'deki aslında iki anlamı var onun. Biri tarafsız olmak var. Diğeri yani dürbün teleskopta şeydeki objektif var. O uzaktaki bir hakikati büyütür. Kimsenin göremediğini görür. Yani bunun için muhakkak kişinin eleştirisel düşüncesi olur. Çünkü eleştirisel düşünceyi bilmeyen bir kimse hem kendini de sorgulayamıyor hem olayları da analiz edemiyor. Sadece taklit tekrarla gidiyor çocuk gibi. Çocuklar taklit tekrarla öğrenir. Ama büyüdükten sonra artık yeni deneyimlere açık olması lazım. Burada yeni deneyimlere kapıyor bu anneler onu. Böyle kapsül ediyorlar çocuğu. Evin steril ortamında çocuk gayet iyi büyüyor ama sosyal medya tanışınca onun için böyle bir çocuk oluyor. Ne oluyor? Evde radyo gayet masum. Cep telefonundan bile dinliyorsun. Ondan sonra aşık oluyor. 2-3 tane 12 yaşında kız Afyonkarahisar'da oldu. Kore'ye gitmeye kalkmışlar. Garda gazetede okudum ben. Evet. Para biriktirmişler, gidecekler Kore'ye. Yani böyle çocuk onlar o yaşta çünkü vücutları gelişiyor ama ruhları gelişmiyor aynı paralelde. Evet. Onun için bu yani bu zamanda anne babalık kolay değil. Yani daha önce çocuğu kültürümüz, değerlerimiz yetiştiriyordu ama şimdi ya popüler kültür yetiştiriyor, Hollywood kültürü yetiştiriyor. Yani Hollywood kültürü sanki şu anda şey gibi böyle. Hani dünyadaki doğruları değiştiren, kendi doğrularını oluşturmaya çalışan bir kültür gibi hareketler. İşte bunun için bu sosyal medya gerçekten riski olan bir durum.
0: Peki hocam orada affınıza sığınarak araya bir girmek istiyorum. Dediniz ya hocam hani eskiden o kültürü anne baba aktarırdı. Şimdi sosyal medyadan öğreniyor. Peki mesela bu kadar ekrana bağlı kalmanın orada çocuğun düşünce yeteneğini artısı eksisi nedir? Eleştirel düşünmesini zarar veren bir durumu var mı?
1: Tabii hocam? Sosyal medyada bu sefer yani yaşına uygun toksik bilgilerle karşılaşıyor bir sürü. O toksik bilgilerde çocuk yaşına uygun olmadığı için yani bir ifrattan tefride gidiyor. Bakıyorum ben sosyal medya bağımlı olan çocuklar evlerinde huzur olmayan çocuk. Evlerinde mutluysa sosyal medya istediği kadar ver eline cep telefonu sosyal medya takılmıyor çocuk.
0: Bir kaçış yeri gibi oluyor
1: tabii,
0: hocam.
1: Sosyal medya bağımlı olan çocuklar bakın %90'ı şeydir. Evde huzur yoktur. Yani bu çocuk mesela eğer evde akıllı telefon varsa oradan tatmin olur. Oradan rahatlar. Ama evinde sıcak bir ortam varsa, sohbet varsa, huzur varsa o çocuk ne yapsın ki? Paylaşım varsa. Onun için bu zamanda çocuk yetişimi yedirip içip giydirmekle olmuyor, okutmakla olmuyor. Onlara evde sıcak bir atmosfer sağlamakla olur. Yani burada bu soruya dönersek bir üzerinde durulması gereken diğer şey de tarz vakalara karşılaşınca anneyi değiştirmeye çalışmasın çatlar. Evlat soruyu soran. Baba da zaten şu anda baba belki annenin o baskın kimliğine karşı itaat et, rahat et.
0: Kendini
1: pasifize ederek rahat etmiş çocuklarını falan düşünmüyor. Böyle durumlarda çocuklara biz böyle hayır deme becerisi öğretiyoruz. Mesela bu çocuk yani 8-10 yaşlarında bize gelseydi bu çocukta özgüven yok, korkuyor, titriyor, tikleri var falan gibi büyük ihtimal oluyor bunlar. Gelseydi böyle durumlarda çocuğu bırakıp anne babaya çalışıyorduk. Eğer anne baba iyi niyetse hemen değişiyorlardı böyle durumlarda. Eğer anne baba değişemeyecek derecede narsizmi yüksekse değişmiyor zaten. Narsizmi değişse düşüyor. Sen beni değiştiremezsin deyip çıkan anne biliyorum ben.
0: Değişim narsizmle mi alakalı tabii, hocam yoksa mesela?
1: Narsizm inatçılar değişmez. O obsesifler ve narsistler inatçıdır. İnatçılık narsizmin en büyük şey, düşünce katılığı diye geçer resmi terminolojide. Düşünce katılığı, düşünce esnekliği zayıflığından değiştirilir.
0: O zaman şu cümle yanlış mıdır hocam? Yani bu adam bu yaştan sonra değişmez aslında.

0: Bunun yaşla alışkanlıktan
1: yaşla ilgisi
0: ziyade
1: yok. Kişilik yapısıyla ilgili. Ki narsistik kişilik özelliği olarak hepimizde var. En büyük narsist çocuklardır. Hani Freud hatta primer narsizm demiş çocuk. Dünyayı kendi etrafında dönüyor zanneder. Büyüdükçe sevgi yatırımını etrafına yapar, insanlığa yapar, evrene yapar, yaratıcıya yapar ve sevgi yatırımını dengeli bir şekilde dağıtırsa narsizmini de yönetmiş olur. Yani aşkı mecaziden aşkı ilahiye çevirmek aslında narsizmini eğitmektir. Nefis terbiyesi de budur aslında. Nefsisteki o yedi makamda narsizm terbiyesinden başka bir şey değil. Şimdi ben böyle bir durumda ki o sevgi yatırımının doğru nesneye yöneltmek. Bizim kültürümüzde şu anda sevgi yatırımını şöhrete, makama, paraya, bu gibi seküler değerlere yöneltiyoruz. En dindar aile bile. Eğer bu seküler yatırım düğünde kavga ediliyor mesela. Düğün günü. Hatta yani geçen bir espri konusu oldu. Biraz abartılı muhakkak ama bir düğünde elektrikler sönüyor. Bir türlü gelmiyor. Bekliyor. Ondan sonra iki kaynana birden ayağa kalkıyor. Çocuğumun hayatı karardı diye. Yani bu annelik narsizmi yani şimdi mesela. Hani mizah da olsa böyle bir bakış var. Hemen ne biçim düğün sahibi, ne biçim yaptırıyorsun diye hemen suçlamaya başlar. Dış nedene bağlar bu tipler kusurları. Kusurları dış nedene bağlıyorsa insan narsisttir. Bak narsizmdir. Dış nedene bağlıyorsa bu kültürel narsizmde de olur. Politikte de olur. Böyle yani aile içinde de olur, şirkette de olur. İnsan bunun için SWOT teorilerinde SWOT analizi var. Nedir? Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler, imkanlar diye analiz yapar. Zayıf yönlerini incelemeyen bir kimse öz eleştiri yapamıyor demektir aslında. Yani bu şeydir. Yani onun için bunu şeyde yapılıyor insan iktisatta. Para kazanırken yapıyor da kendini geliştirmede yapamıyor. Diyor. Onun için kognitif körlük diye geçiyor. Yani zihinsel körlük.
0: Çünkü narsizmde ben zaten tamamım var.
1: Tamam, ben olmuşum, pişmişim diyor.
0: Evet.
1: Hazreti Ayşe'ye soruyorlar kim iyilerden, kim kötülerden diye. Kim kendini iyilerden biliyorsa kötülerdendir diyor. Kim kendini kötülerden biliyorsa iyilerdendir diyor. Tam bir haf vereceği dersi. Onun için kimin iyilerden kötülerden olduğu son nefeste anlaşılıyor. Ama narsist ben oldum, piştim der. Ve onun içinde böyle sınav kaybedenlerdir onun hayat sınavını. Onun için çok biz kendini tanımada en önemli bu duygusal zeka eğitiminde şu anda ilk dersten birisi kendini tanımadır. O güçlü yönlerinde ama nasıl tanıyacak? Önce şöyle olacak bak. En kötüyü görecek ama en iyiyi bekleyecek, en iyi hedefleyecek. Yani en kötüyü, en kötü ihtimali görmesi lazım. Gördükten sonra ama beklentisini en iyiye yöneltecek. Biz en kötü bu anne büyük ihtimal en kötüyü görüyor, en kötüye göre çocuğunu eğitiyor ve mükemmeliyetçi bir annelerde olur bu da. Mükemmeliyetçilik yani obsesiflikle narsistlik birleşince burada öyle oluyor. Çünkü narsist kişiler aynı zamanda çok mükemmeliyetçidir, çok çalışırlar. Çünkü başarısız olmaktan korkarlar. Narsist olan kişi kendini başarı odaklı düşünür. Ama kapitalist kültürde bunu öğretiyor. Biz de çok iyi kapitalize olduk yani şu an. Neyse yani burada...
0: Narsizmle alakalı o zaman şurasını ettim hocam. Yani hep de artık çok konuşuluyor herkesin dilinde ve herkes birbirine böyle narsist tanısı koymaya çok hevesli. Aslında narsizm hepimizin içinde var.
1: Var. Hiç kimse ben narsiz değilim diyen kimse yalan
0: söylüyor. Nefis varsa narsizm de var o zaman.
1: Nefis kötü parçadır içimizde. Ve bu ölünceye kadar yaşar. Kötü parçadır ve canlıdır. Ancak bunu yok edemezsiniz, kontrol edersiniz. Vahşi at gibi. Vahşi at nedir? Bir enerjisi vardır. Terbiye edersen seni hedefe götürür. Terbiye etmezsen o seni ben patronum der kendini hedefe götürür. Nefis onun için hep vardır. Ve nefis hormonlarla da ilgili değil. Hormon olmadan da yani ileri yaşta 80 yaşındaki bir kimsede de vardır. Hormonlarla ilgili hormonlar coşturur nefsi. Yaşlandıkça nefsi kontrol etmek daha kolay. Hem yaşam tecrübesi var hem de ya ergenlikteki hormon coşkusu yok orada. Onun için %50 bir avantajı vardır. Yani burada anneyi düzeltmeye çalışmasın. Peki ne yapacak? Özgüven çalışması için bu kişide güvenli davranış çalışıyoruz. Hayır deme becerisi çalışıyoruz. Annesi onun özgüvenini kırdığı zaman anne şu gerekçelerde bu yaptığın yanlış. seni seviyorum ama bu hareketini doğrulamıyorum diyecek mesela. Anne genellikle çocuk itiraz edince ha beni sevmiyorsun der hemen. Hı hı. Sevgi sopa gibi kullanır. Halbuki diyecek ki seni seviyorum ama bu hareketin yanlış bak. Olaylarla davranış ve çabalar

0: Kişiliği ayırmak lazım.
1: Evet.
0: Annenin kişiliğini. Kendi kişiliğimizde davranış ve çabaları yanlış ama kişilik annedir.
1: Hı hı.
0: Tabii ki sevgi, saygıyı hak ediyor.
1: Hı hı.
0: Ama onun şu davranışını onaylamıyorum. Anne, bu davranışın benim özgüvenimi kırıyor.
1: Hı.
0: Deyip ama bunları yazsın. Yazsın, madde madde listelesin. Böyle yaptım,
1: evet.
0: Böyle oldum, böyle yaptım, böyle oldum. Ben seni seviyorum ama diyerek başlasın. Ya muhakkak annenin olumlu taraflarını gördüğünü hissettirsin.
1: Hı-hı.
0: Anne böyle durumlarda çok olur. Şimdi alışmadığı için
1: Hı-hı.
0: şu anda içine atan bir çocuk var.
1: Ama muhtemelen bunu da eleştirecek değil mi hocam? Yani ilk başta
0: tabii,
1: buna da bir tepki gelecek.
0: Önce
1: yani.
0: Bir tepki verir ama
1: Aha.
0: iyi niyetliyse sorgulamaya başlar.
1: Hı-hı.
0: Hiç başka tepkiyi kabul etsin. En ağır, en zor sözleri en nazikçe söylemek mümkündür.
1: Hı-hı.
0: Ama bunun için kendini hazırlayacak kızımız.
1: Evet.
0: Diyecek ki şu zor konuyu anneme nasıl anlatayım, biraz kafa yoğurt, hissi davranmasın. Birik birik birden patlarsa haklıyan haksız olur.
1: Babayla koalisyon düşünülebilir mi hocam? Zor.
0: O olaylar gerekçeler üzerinden gidilebilir. Babayla biraz konuşsa, bu durumda birçok baba da şöyle yapıyor. Durumu görüyor, anneyi düzeltemeyeceğini anlıyor. Kız baba kız daha yoğun bir ilişki olur.
1: Ha.
0: Böyle durumda babayla kız koalisyon kuruyor. Anne, bu sefer anne babayla çatışmaya başlıyor. Anne, babaya yüklenmeye başlıyor.
1: Hocam burada mesela şu ifade benim dikkatimi çekiyor. İçimde yüzleşmekten korktuğum duygular var. Kendime de itiraf edemediğim, yüzleşmekten korktuğum duygular var. Ya böyle bir yüzleşmede ne çıkar, karşısına ne çıkacaktır? Aslında biraz da biliyor ki korkuyor. Ve yüzleşmek gerekir mi hocam?
0: Bir kere %50 fark etmesi kazanımdır söyleyeyim. Yani bunu yüzleşmekten korktuğum duygular var diyor,
1: aha,
0: kazanımdır.
1: Hı.
0: Anneyi suçlayıp kestirip atmıyor.
1: Hı-hı.
0: Anneye karşı böyle itaat et rahat et deyip de birçok yanlışa şey de olmuyor. Hı-hı. Böyle pasif, korkak, böyle
1: hı-hı,
0: elini kaldıramayan, soru soramayan bir pasif birisi olmak yerine böyle durumlarda onun küçük başarılara ihtiyacı var. Başarılı oldukça annenin baskısı azalır. Kendini
1: hı-hı
0: kanıtladıkça azalır.
1: Özgüven artıyor.
0: Tabii özgüven artar. Hı-hı. Onun için küçük başarılara ihtiyaç var. Okul başarısı ise oradan anne biraz rahatlar mesela.
1: Hı-hı.
0: Böyle. Birçok okul başarısı olan çocuklar var. Üniversite geldiği zaman tam tersi oluyor. O zamana kadar böyle işte evin en kıymetli çocuğuyken 18 yaşından sonra birden bütün ibadetini terk eden, her şeyi itiraz eden bir çocuk ortaya çıkıyor. Niye benim çocuğum çocuklukta çok güzeldi, çocuklukta şunları ezberledi, şu duaları okudu, böyle bir bizimle şunları yaptı. Bu ergenlikten sonra ne oldu? Okul bozdu diyorsun.
1: Evet.
0: Eğitim sistemi bozdu diyorsun. Medya bozuyor. Yok arkadaş. Sen, eğer sen evi böyle çocuğun güven alanı haline getirdiysen evi sosyal medya okul bozmaz çocuğu. Okuldaki derslere o gözle baktırırsın. Okuldaki derslere, okulda hocaların yanlışı varsa çocuğa, hocalara da hayır deme becerisi kazandırılır. Evet.
1: Bir ergenin illaki o ergenlik döneminde tabii hata muhakkak yapar. Yani hiç
0: ya,
1: hatasız ergen yoktur.
0: Ya,
1: hatasız yetişkin bile yokken ergenin hata yapması çok normal.
0: Ya, ergen zaten bak hadis-i şerif var. Hadisi öğrenince ben şok oldum yani. Hadis-i şerif diyor ki buluğ çağı delilliğin bir şubesidir diyor. Buluğ çağı ne demek bu? Bazı psikoloji ekolleri buluğ çağını, ergenlik çağına yani 18-19 yaşına kadar sürüyor. Amerikan teenager dedikleri yani bu. O 19 yaşına kadar sürüyor. O çağ yani normal şizofrenik dönem kabul ediliyor bak. O dönemde çocuk şizofrenik gibi davranır. Ergenin yaptığı hataları 40 yaşında birisi yapsa bu hasta dersiniz buna. Hatta biz ona 18-22 yaşında geçerse uzamış ergenlik diyoruz. Uzamış erkenlikte ne var? Evleniyor ama hovardalık yapıyor mesela. Sorumluluk yok evle ilgili. Çünkü eve gelmiyor, gitmiyor, çocukla ilgilenmiyor. Arkadaşlarla sadece geziyor. Yani öyle tipler var. Onların çoğu uzamış ergenlik.
1: Evet.
0: Yani her dediği yapılmış, evin küçük hükümdar olarak yetiştirilmiş çocuklarda çok oluyor. Ve olgunlaşmıyorlar. Erkek çocuklarında bu hata çok yapılıyor. Evde böyle
1: evet,
0: özel yetiştiriliyor, prens gibi yetiştiriliyor. Hı. Ya da kız çocuktan prenses gibi yetiştiriliyor. Onlar da öyle oluyor. Yani özgüven eksikliği olmuyor ama onlarda da bir ifrat tefrit oluyor.
1: Hı hı.
0: Onlarda da böyle sorumsuzluk oluyor. Sınırsızlık ve sorumsuzluk. Ve doyumsuzluk oluyor en çok daha. Sevgiye doymuyorlar. Çünkü hep çocukluğundan beri 2-3 kişilik sevgi aldıkları için herkesten onu bekliyorlar. Ve olmayınca da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Borderline kişiliklerde de vardır ha. Mesela borderline kişiler nefret ediyorum senden der.
1: Hı hı.
0: Diyelim nişanlısına, eşine. Ama arkasından sakın beni bırakma der. Ayda hem nefret ediyor hem bırakmak. Çoklu düşünür yani. Şey var, çelişkili düşünür. Böyle durumlarda düşünce olarak çok seçenekli düşünmek güzeldir. Ama davranışlarda doğru bir kararla duygusal zekayı da kullanmak gerekiyor. Duygusal muhakemeyi. Yani duyguların matematiği var.
1: Evet.
0: Duyguların matematiğini kullanmazsanız hata yaparsınız. Onun için bu aşırı sevgi de duyguların matematiğini bozuyor çocukta. Çocuk bencilce ve sadece narsistik bir övgüyle besleniyor.
1: Tek çocuklarda mı oluyor hocam? Yani tek çocuklar, sevgiyi paylaşmayı da öğrenemiyor ya.
0: Evet, tek çocuklarda olur ama tek çocuk olup da iyi yetiştirilirse olmayabiliyor. Yani çocuk mesela küçük yaştan sorumluluk duygusu yetiştirilirse tek çocuk da olacak diye bir şey yok. Tamamen tek çocukların riski şeydir. Yani evin küçük hükümdarı gibi yerleşir. Her şeyi kolay elde ederler. Emek vermeden yoruldan elde ettikleri için dışarıda da onu beklerler. Halbuki hayat öyle değil, hayatın gerçekleri.
1: Yani onu öğrenir.
0: Onun için burada içine atmak gerçekten şey burada. Yani içine atmak yerine, paylaşmak yerine böyle gidip de böyle ses tonunu yükselterek yani usul hatası yapmasın. Bak esas da haklı ama usul hatası yapabilir. Mesela bir ilaç vardır. İlaç vücut için faydalı bir ilaçtır. Ama ağızdan verilecek ilaç damardan verirsen öldürürsün. Onun için burada haklı olmak yetmiyor. Kullandığın yöntemde de haklı ve doğru olmak gerekiyor. Onun için ona dikkat ederek iyi bir yöntemle hayır demeyi başarsın annesine. Yoksa paspas olur.
1: Şöyle bir özetleyecek olursak hocam, öncelikle anneyi düzeltmeye çalışmayacak. Sadece kendi özgüven çalışmasını ve hayır deme becerisini.
0: Yani burada annenin yaptıkları artılarını eksilerini koyarsa annenin yaptıkları iyi niyetli olduğunu görsün. Anne. Fakat iyi niyette de zarar verebiliyor. Hani bir söz var ya, cehennemin bazı yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir denir. Onun için olabiliyor ama annesine hayır derse hem de özgüven, nazik bir özgüven kazanan birisi olur. Yani nezaketle.
1: Annenin de aslında tavrı değişmiş olacak değil
0: mi
1: hocam?
0: Yani çocuğun büyüdüğünü anlar anne o zaman ya. Anne güzellikle hayır derse çocuğun büyümüş artık ya der. Anne geri çekilmeye başlar. Gene çoğu zaman öyle oluyor söyleyeyim.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dostlar, bugün de Evlilik Okulu programımızın sonuna geldik. Sizin de Nevzat hocama sormak istediğiniz sorular varsa eğer, Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30, Akra WhatsApp hattına da mesaj atmanız yeterli olacaktır. Biz de hocamıza burada programda mesajınızı iletir, üzerine konuşuruz. Bir dahaki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Tabii bu bir manevi hal. Yani elle tutulur bir şey değil, gözle görülür bir şey değil. İzafi bir şey. Zaman dediğimiz şeyin ne olduğunu filozoflar derin düşünmeye başladığı zaman kendilerini kaybediyorlar, pek de tarif de edemiyorlar zaman neymiş filan diye. İşler karışıyor. Şimdi buradan Avustralya'ya telefon açıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok? İyilik, sağlık. Orada kış, burada yaz. Fesübhanallah. Orada gündüz, burada gece. Fesübhanallah. Orada efendim cumartesi, burada pazar. Fesübhanallah. Ya aynı dünyanın üzerindeyiz. Bir telefon bağlantısı kurduğumuz yerde mevsim başka, efendim gün başka, saat başka, gece gündüz başka. Yani izafi zaman dediğimiz şey şu anda her yerde aynı şey yok yani. Burada gece, Amerika'da sabah. Acayip bir şey. Yani dünyayı büyük düşündüğün zaman, bütünüyle düşündüğün zaman acayip. Kainatı daha büyük düşündüğün zaman, o zaman işte daha fazla acayip oluyor. Şimdi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Medine-i Münevvere'ye hicretinden o kadar uzaklaştık. O kadar hicri yıl geçmiş. O kadar ay efendim dünyanın etrafında, o kadar çarpı 12 defa dönmüş. Bu onu gösteriyor. Yeni bir yıla girdik. İzafi bir şey. Zaman da izafi, efendim mekan da izafi. Yeni bir yıla girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin. Kazançlı eylesin. Sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüzde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'den. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makâmu İbrahim ve men dehalehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin ilk mabet, ibadethane vud'a linnâs, İnsanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet lellezi bi Bekke'de. O Mekke'nin yerinde olan o eski kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kabe'dir yani. Kabe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim Aleyhisselam o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var. Mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vaki, vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye, taşların arasına çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer. Temelleri görünmese bile, o anda boş gibi olsa bile mukaddes bir yer. Allah öyle mukaddes eylemiş ve
Peygamber-i Zişanımız Mekke'ye

istihare et, uyar onları, uyandır onları. Cehaletten, küfürden, şirkten kurtulmaları için başla söze. Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman titremeye başladı. Çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi, eve geldi. Hazreti Hatice validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar. Bırakmıyor peşini vahiy. Ya eyyühel müddessir. Ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum tenzir, kalk ayağa. Yatma. Titreme. Gevşeme. Kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et. Onları korkut. Bak. Böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz, cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver, ihtar et, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman, çıktı Sefa tepesine, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları. Hepsi gittiler çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Safa tepesinde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani, Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca, Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki, ey kavmi, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin, çok dürüstsün, çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm, bu tarafa doğru geliyorlar silahlı, sizi asıp kesecekler, tedbir alın desem, inanır mısınız bana? İnanırız dediler, sen Muhammed el-Emin'sin, güvenilen Muhammed'sin, inanırız sana. Dedi ki, bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahirette. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın, küfrü sevmiyor. Küfrü bırakın, imana gelin, Müslüman olun, Allah'ın varlığını, birliğini anlayın. Aklınızı kullanın, Allah'a güzel kulluk edin diye ikaz etmeye başladı. Güzel, çok güzel bir şey. Şu taşları ustalar böyle yontmuş, böyle yerleştirmişler. Yukarısında nakışlı yapmışlar. Onlar öyle akıl almaz güzel desenler, burası güzel, burası güzel. Tamam, işte kim yapmış? Taşı ustalar yapmış. Bak izleri var. Taş taraklarının izleri var. Bunu böyle tak tak tak tak vurdular. Bunları yaptılar. Bu önce neydi? Ocaktan çıkmış taştı. Mihrabımızın kenarı oldu, üstü oldu, süsü oldu, ziyneti oldu. Şimdi o taşı buraya mihrap yapmışlar. Eve ocak yapmışlar. Beri tarafa eşik yapmışlar. Efendim şu tarafa kemer yapmışlar. Bu tarafta da put yapmışlar. Geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa, ağaca, puta niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, her inancın temsilcilerinin etrafında böyle bir şey meydana geliyor. Zümre meydana geliyor, takım meydana geliyor. Efendim, bu işi teşvik ediyorlar. Firavun'un öyle avanesi var. Efendim, Nemrud'un öyle avanesi var. Etrafında herkesin böyle şeyi var. Tabii Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri.

Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim, o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabii Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etmeye. Kabe, Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim Aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler. Şahsi bahaneler, ailevi bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e bu şair galiba dediler. Kahin galiba dediler. Sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler. İstikbalden haber verince kahin dediler. Güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabii ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama insan doğru yolda olabilir ama doğru yolda olmasına rağmen karşısına bir takım itirazcılar çıkabilir. Bu. Binaenaleyh tenkit edilmekten, karşımıza çıkılmaktan, muhalefet edilmekten yılmamamız lazım. Neden? Hak yoldayız. Allah'ın yolundayız. Allah'ın sevdiği yoldayız. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Allah'ın seçtiği ümmetiz. Çok rütbemiz yüksek. Omuzlarımızı görmüyoruz. Alnımızda iman yıldızı var. Kalbimizde iman nuru var. Ehli tevhidiz. Allah'ın sevdiği zümreyiz. La ilahe illallah diyebiliriz. Allah'ın birliğini anlayan insanlarız. Küfre girmeyen insanlarız. Ben fakir olabilirim, yoksul olabilirim, cahil olabilirim, köylü olabilirim, işçi olabilirim, efendim 40 tane yamalı hırka giymiş olabilirim. Ama müminim. Şimdi biz neyiz? Biz Allah'ın sevdiği, razı olduğu yola girmiş müminleriz. Bak Abdülaziz hocamız çok güzel söylemiş. La ilahe illallah tevhidi zahiri. La ilahe illallah. Allah var, şeriki naziri yok. Bu tevhid. Tevhid inancı. Allah'ın birliğini söylüyoruz. Bu zahiri tevhid. Allah var. Kul huvallahu ahad. Tek Allah. Alemlerin Rabbi. Tek. İki tane olsa kavga ederler. Olamaz iki tane zaten. Akıl mantık kabul etmez. Levkâne fîhime âlihetün illallah. Nefes edet ha. Kavga ederlerdi, tutuşurlardı birbiriyle. Birisi şöyle olsun derdi, ötekisi hayır öyle olmasın, böyle olsun derdi. Karışıklık çıkardı. Tek. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Herkesin ihtiyacını karşılayan, herkesin el açıp da kendisinden dua edip istediği merciin, makamın sahibi. Tek. Kul huvallahu ahad. Bu tevhidi zahiridir. Biz hepimiz zahiri tevhidin ehliyiz. Yani Allah'ı bir biliyoruz. İki demiyoruz. Üç demiyoruz. Çok demiyoruz. Politeizme karşıyız. Dualizme karşıyız. Teslise, triniteye karşıyız. Tabii biz elhamdülillah belki öteki şaşıranlar gibi derikiler de şaşırabilirdi. Yani ama Allah bize İslam'ı getirdi, öğretti. Biz biliyoruz ki la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Allah var, şeriki, naziri yok. Bir Allah. Kul huvallahu ahad. Tek. Hem öyle bir tek ki başka hiçbir teke benzemez. Şimdi Alman'ın birisi Müslüman olmuş, Almanya'da geldi bana sordu.
meraklı. Diyor ki, bu diyor kitapta yazmış Mehmet Said hocamız, Allah birdir ama başka birlere benzemez. Bu ne demek başka birlere benzemez? Ya başka biri, başka birin benzeri başka birler vardır. O bakımdan Allah başka benzerleri olmadığından öteki birlere benzemez. Başka biri alırsın, bir elma alırsın, ortadan kesersin, yarım olur. Birin altına bölü çizgisi koyarsın, iki koyarsın, 1/2 olur, yarım olur. 1/5 olur, 1/10 olur. Oynarsın yani birle. Bölersin, toplarsın, çıkartırsın, 1+1 dersin, 2 olur. Efendim, filan 1=1 dersin. Ama Allah böyle değil. Bir ama bu senin buradalardan bildiğin birler gibi değil. Bir, tek, eşi, şeriki, naziri, misli, benzeri, dengi, küfüvü, zıttı, muhalifi yok. Bu tamam, anladık. Herkes anlıyor bunu, Allah bir. Parmağını kaldırıyor, bir de hani eşhedü en la ilahe illallah diye parmağımızı da kaldırıyoruz. Bilinsin diye. Bu da tabii göze de hitap ediyor bu. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam. Ama Abdülaziz hocamız ne demiş? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın elindeki güçten, kuvvetten başka güç, kuvvet yok. Bütün güç, kuvvet Allah'ın. Yani ne dilerse olur, ne dilemezse olmaz. Dilemediği olmaz, ol dediği olur, öl dediği ölür, olma dediği olmaz. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Kün feyekûn ne demek? Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman emreder. Kün, kün ne demek? Ol demek. Ol der ona, olması gereken şeye. Kün feyekûn olur. Yani bir kün demesiyle, tabi demek mi, yaratmasının şeklinin de nasıl olduğunu insanlar akılları idrak edemez ama ol der olur. Bir şeye ol der olur. O kadar kolay olur. Öl der ölür. O kadar. Gücün kuvvetin sahibi Allah'sa binaenaleyh ben Allah'ın dostu olayım da gelsin de bana birisi zarar versin. Cümle cihan bir tarafa, kainat bir tarafa. Elimin tersiyle iterim böyle. Hiçbirisinden korkma. Korkmamış zaten. Zaten peygamberler, büyüklerimiz korkmamış. Korkarsa Allah'tan korkmuş. Bir korkusu olmuş ya Allah'ın sevgisini, rızasını kaybedersem diye. Mesela Vedduha suresi inmiş. Neden? Peygamber Efendimiz vahiy biraz kesilince korkmuş. Ay acaba Allah'ı hoşuna gitmeyecek bir şey mi yaptım? Acaba Allah beni sevmedi? Vedduha kuşluk vaktine and olsun ki velleyli izâ secâ çöktüğü zaman geceye and olsun ki efendim مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ Rabbin seni terk etmedi, ayrılmadı senden. وَمَا قَلَى Sana darılmadı. Resulüm, ben seni seviyorum, korkma. Biraz vahiy kesildi diye endişelenme. Endişeleri o. Endişelenmişse Allah'tan endişelenmişlerdir. Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Firavun arkasından geliyor. Sahneyi gözünüzün önüne getirin. Kaçıyor bunlar da. Bunlar silahsız, sayıları az. Şehirden kaçmışlar. Gizlice yola çıkmışlar, arkalarından Firavun askerleri haber almış, dirlikli, düzenlikli, efendim silahlı birlikler tozu dumana katarak dıgıdık dıgıdık arkadan geliyordu. Şöyle Musa Aleyhisselam'ın ashabı geriye bir baktılar, zavallılar titreşmeye başladılar. Çoluk var, çocuk var, zayıf var, ihtiyar var. Mümin bunlar, fukara, köle kimisi filan. Gayri ashabı Musa, inna ile müdürekün. Eyvah, yakalanacağız dedi. Müdrekün, yakalanacağız demek. İdrak olmayacağız, yani yakalanacağız. Eyvah yakalanıyoruz, yakalanacağız dedi. Musa Aleyhisselam ne diyor? Gale kella. Kella sözü çok önemli. La var ama bir de kella var. Yani asla demek. Asla. Nasıl asla ya Musa? Nasıl asla? Arkadan düşman geliyor dıgıdık dıgıdık, tozu dumana katarak kılıcını sıyırmış, gözünü kan bürümüş, yakalayınca kesecek hepinizi. Önünde de deniz, denize gelmişin sahile, güldür güldür sular önünde. Yani nasıl kella bu? Ha bu işte la havle ve la kuvvete illa billahı bilen insanın kellası bu. Buna da tevhid-i batını derler. İçteki tevhid, yani güç kuvvet Allah'ındır. Sen gücün kuvvetin Allah'ın olduğunu biliyorsan batını tevhide de ermişsin. Her şey Allah'ın elinde. Allah dilerse yapar,
Dilerse korur, Allah koruyunca kimse bana zarar veremez. Korumazsa cümle cihan bana fayda veremez. Hakiki tevhid bu. Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem tabi söyledi, anlattı, tatlı tatlı söyledi, güzel güzel söyledi. Hep itiraz ettiler, hep zorbalık yaptılar. Peygamber Efendimiz namaz kılıyor, namazını bozuyor. Üstüne pislik dökmeye çalışıyor. Efendim şaşırtmaya çalışıyor. Vahiy geliyor, vahiyi karıştırmaya çalışıyor. Arkadan fıs fıs laflar karıştırıyor. Kur'an iniyor, Kur'an ayetlerini alay ediyor. Allah delil gösteriyor, delilin karşısına ukalalık edip çıkıyor. Mazlum işkence ediyorlar. Alıyorlar, götürüyorlar. Arabistan'ın sıcağı buranın sıcağına benzemiyor muhterem kardeşler. Dayanılmıyor. Arabistan'ın sıcağında kumların üstüne götürüyorlar, yatırıyorlar. Ondan sonra işkence ediyorlar. Ateşi yakıyorlar, sırtını ateşe yapıştırıyorlar. Kadınları şehit ettiler. İlk Müslüman şehit kadın kim? Sümeyye Hatun. Ammar İbni Yasir ailesinin, efendim, Ammar ailesinin ızdırapları, işkenceleri, Bilal-i Habeşi'nin çektiği sıkıntılar. Ne diyorlar? Dininden dön diyorlar. Nereye döneyim be adam? Ben la ilahe illallah demişim. Allah'ın varlığını, birliğini anlamışım. Şu taşa mı döneyim yani ben? Dininden dön. Dönmem diyor. Ehad, ehad, ehad. İşkence bir taraftan devam ediyor Bilal-i Habeşi Hazretlerine. Dermanı yok. Bayılacak hale gelmiş. İnliyor. Ehad diyor. Ehad. Ehad. Öldürseniz dönmem diyor. Ehad. Bir tek diyor. Allah'ın şeriki, nazeri yok diyor. Bu işkenceyi arttırdılar. Efendim, kız vermediler, yiyecek vermediler, içecek vermediler, ibadet ettirmediler. Sonra ne yaptılar? Baş edemediler gene. Sonra ne yaptılar? Öldürelim dediler. Öldürelim bu Ebul Kasım Muhammed'i. Öldürelim dediler. Öldürmeye kastettiler. Niyet ettiler. Tedbir aldılar. İş o raddeye geldi. Yani artık öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar. Olmuyor iş. Şu Ebul Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim. Bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur. Ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim. Hep birden hücum edelim. Hepsi birden vursun. Kim vur diye gitsin. Bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez. Ne yapalım? Efendim diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe, orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin. Destekleriz. Tamam. Buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz. Seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler. Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den ayrıldı. Hecere, hicret, ayrılmak. Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı.
ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak

ayrılınca, kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. Hadi bakalım, önden siz gidin, önden siz gidin. Efendim, Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh'ı, Esed İbni veya Es'ad İbni Zürare Hazretlerini, bunlardan konuyla ilgili olanlarını gözlerine bak, hazırla, neyse yani. Onları gönderdi. Hatta o Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Yani bu küfür, bu şirk, bu putperestlik yok edilecek. Ama oradan, ama buradan. İçeriden olmadı. O zaman Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. Peygamber Efendimiz'in ashabına, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmek, onun etrafında halkalanmak emrolundu. Ayetlerde bildiriliyor ki وَمَنْ اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Böyle bir yerde durup da dinini yapamayıp da ibadetleri yapamayıp da günahlı bir yaşamdan sonra ölen kimselere melekler der ki اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Günahkar olarak, nefislerine zulmedici vaziyetteyken ecel gelmiş, ölmek üzere olan kimselere melekler sorarlar. قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ. Ne haldeydiniz siz ya? Bu ne hal? Diye sorarlar. قَالُوا. Onlar derler ki künna müstedafine fil ard. Biz yeryüzünde mağdur, zayıf, güçsüz, kuvvetsiz insanlardık. İşte gidemedik bir yere, dinimizi de yapamadık, Müslümanlığımızı yaşayamadık, ibadetlerimizi yapamadık. Bu kafirlerin efendim dediklerini yaptık. Yani günahı işledik, sevabı işleyemedik, İslam'ı yaşayamadık. Ve ulaike mevahum cehennem. İşte bunların efendim gidecekleri yer, sokulacakları, tıkılacakları yer, barınakları, sığınakları neresidir? Mevahum cehennem. Cehenneme atılacaklar bunlar. Neden? Melekler onlara diyecek ki efendim قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً. Yahu yeryüzü geniş değil miydi? Yani sadece sizin oturduğunuz şehir miydi yeryüzü? Geniş değil miydi ya? اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً. Yeryüzü geniş değil miydi? فَتُوَاجِرُوا فِيهَا. Oraya göçseydiniz, burada Müslümanca yaşayamıyorsanız, müminlik vazifelerinizi yapamıyorsanız, bırakıp da yeryüzü geniş değil miydi, öbür tarafa gitseydiniz? Yani imanınızı yaşayabileceğiniz yere gitseydiniz. Demek ki insanın imanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanlık yapması, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmezse ne olur? فَاُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَائِتْ مَصِيرًا. Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti. Ve hakikaten de Müslümanlar da mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar. İslam'a hizmet ettiler. İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'di, eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekze ile. Yesrib. Yesrib.
Değişti ismi, ne oldu? Medine-tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu.

0: oldu. İslam beldesi oldu. İslam'ın baş şehri oldu. Ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler. Asker gönderdiler. Ordu gönderdiler. Savaşlar oldu. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti. Yendiler kafirleri. Sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim, gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak, bu senemizin ve bundan sonraki ömrümüzün hayırlı olmasını Allah-u Teala Hazretlerinden dilemek.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle şeref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min el teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahizun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez, sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadih ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke thabata fil amr ve es'eluke azimete rüşt ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisanen sadika ve kalben selima ve a'udhu bike min şerri ma ta'lam ve es'eluke min khayri ma ta'lam ve estağfiruke mimma ta'lam inneke ente allamul guyub.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım,

0: Seni sevmeyi bana, canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbela.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. وَالَّذ۪ي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلْ وَالَّذ۪ي أَعْطَانِي فَأَجْزَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالْ اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezinelî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Euzu bi kelimatillahittammati min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başladı. Bugün 1 Muharrem 1448 Hicri yılın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında yeni bir manevi dönemde idrak edilmeye başlandı. Hicri, kameri takvim, Peygamber Efendimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak oluşturulmuş olup, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere bir yıl 12 aydan oluşuyor. Muharrem ayı ile başlayan bu yeni Hicri yıl, Müslümanlar için hem ibadetlerin hem de manevi muhasebenin yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede Sadyo'nun Sesi Akra, Hicri yeni yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli özel programlar yıl boyunca yayında olacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızın sohbetleri, Hicri takviminin önemi ve yılın özel günlerine ilişkin belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler sizlerle buluşacak. Yeni içerikler de yayına gelecek. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken Erenler Kervanı manevi önderlerin hayatlarına konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz ayrıca Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım ajandası da yeni Hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda, okunacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Akra 1448 Hicri yılı boyunca tüm bu içeriklerle dinleyicilerine manevi farkındalık, kişisel gelişim ve hayat planlaması alanlarında katkı sunmayı hedefliyor. Bu vesileyle Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Geç kalmışlık hissiyle başa çıkmanın 5 yolu. Hayatta hedeflerine ulaşmak ya da hayalini kurduğu mesleğe sahip olmak isteyen birçok kişi zaman zaman geç kaldım düşüncesine kapılabiliyor. Uzmanlarsa bu duygunun çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Yoğun yaşam temposu ve çevredeki insanların başarılarıyla yapılan kıyaslamalar bireylerde geç kalmışlık hissini artırabiliyor. Ancak her insanın hayat yolculuğunun farklı olduğu muhakkak. Önemli olanın ne zaman başlandığı değil, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı. Yeni bir beceri kazanmak, enstrüman çalmayı öğrenmek ya da farklı hobiler edinmek isteyenler için de yaşın bir engel olmadığı ifade ediliyor. Araştırmalar, öğrenmenin her yaşta mümkün olduğunu ve yeni uğraşların zihinsel canlılığı desteklediğini ortaya koyuyor. Geç kalmışlık hissiyle mücadelede başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerinden ilham alınması, hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların hatırlanması öneriliyor. Ayrıca hedeflere ulaşmayı zorlaştıran nedenler üzerinde düşünmenin de motivasyonu artırabileceği belirtilmekte. Geçmişe takılmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her yeni gün yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek ile devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Akrem Ercek'le yeniden birlikteyiz. Karşıladığımız yeni hicri yıl münasebetiyle hicret...

0: de oluşturulan takvimlere ay takvimi diyoruz. İlk güneş takvimini Mısırlılar, ay takvimini ise Sümerler oluşturmuşlardır. Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. Romalılar Roma'nın kuruluşunu, Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Hz. İsa'nın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul eden miladi takvim, temeli Mısırlılardan gelen güneş hareketlerine esas alan takvimdir. İyon ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar Sezar zamanında Julian takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmıştır. Yeni çağda Gregorian takvimi olarak anılmıştır. Gregorian takvimi 1926 yılından itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlayan ve Batı dünyasında en yaygın kullanılan takvim. Hicri takvim ise ayın hareketlerine göre zamanı hesaplayan ve 622 miladi yılında Serverisar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretini tarihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamını ay takvimi esasına göre indirmiştir. Hicri takvim ay takvimidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki açıklamalar hicri takvim düzenine göre aylara göre düzenlenmiştir. Biz içinden aldığımız bilgileri, uygulamaları ay takvimine göre yapıyoruz. Mesela içinde bin aydan hayırlı bir gece olan Kur'an-ı Kerim'in de indirilişinin tamamlandığı gece yine ay hareketlerine göre hesaplanmıştır. Miladi takvime göre hesaplanmamıştır. Ramazan ayının son 10 gününde aranması Peygamber Efendimiz tarafından bize tavsiye edilmiştir. Hacın ne zaman başlayacağı, temel ibadetlerimizin orucun ne zaman başlayacağı, hangi gece veya gündüzlerin diğer gecelerden üstün olduğu veya feyiz ve bereket açısından daha önemli olduğu hep hicri takvim esasına göre belirlenmiştir. Ramazan ayının başlangıcı hicri takvime göre hesaplanır. Miladi takvimde yoktur. Her sene değişir. Haccın başlangıcı Zilhicce ayı yine miladi takvimde yoktur. Hicri takvime göre hesaplanır. Bütün Kur'an-ı Kerim mesajları hicri takvime göre düzenlenmiştir.
1: Akrem Elçek programını dinliyorsunuz.
0: Tarihsel sürece baktığımızda Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'den önceki dönemlerde de peygamberlerin ve onlara inanan insanların hicret etmeye zorlandıklarından ve bunların inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiklerinden bahseder deniliyor İslam Ansiklopedisinde. Hazreti İbrahim kavminin kendisini ateşte yakma teşebbüsünün ardından doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum demiş ve önce Filistin'e ardından Mısır'a göç edip daha sonra da Kenan diyarına yerleşmişti. Hazreti İbrahim'le beraber Filistin'e kadar bu hicrete katılan Hazreti Lut peygamberlik görevini yaparken Cenab-ı Hak'tan aldığı emirle bir gece vakti inananlarla birlikte yurdundan çıkmış, arkasına dönüp bakmadan gitmesi istenilen yere gitmişti. Hazreti Şuayb'a kavminin ileri gelen kibirlileri, "Ey Şuayb, kesinlikle seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden çıkaracağız yahut dinimize döneceksiniz." demişler, onu ve müminleri hicrete zorlamışlardı. Hazreti Musa Allah'ın emriyle geceleyin Mısır'dan yola çıkardığı İsrailoğullarını göç ettirmeyi başarmış, peşlerine düşen Firavun ve ordusuysa denize boğulmuştu. Bu ayetlere dayanarak hicretin bütün peygamberlerin hayatında yer aldığı söylenebilir. Görülen eziyet ve baskılar, hak dini tebliğ imkanının ortadan kalkmış olması onları göç etmek zorunda bırakmıştır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, teşri faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu sebeple hicretin ve muhacirlerin değer ve şerefinden bahseden pek çok ayet ve hadis vardır. Hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma veya dayanışmanın oluştuğu görülmektedir. Bunun sağlanmasında İslam'ın esasları ve mensuplarına telkin ettiği kardeşlik anlayışının büyük

büyük etkisi olmuştur. Bu derece önem verilmesine bağlı olarak hicretin daha peygamber döneminde bir takvim ve tarih başlangıcı sayıldığı görülmekte. Ashabın Resul-i Ekrem'in hayatını Mekke ve Medine dönemi diye ikiye ayırması ve bu dönemlere ait yılları birbirini tamamlayacak şekilde değil ayrı ayrı zikretmesi bu hususun ilk işaretidir. Hicretin resmen takvim başlangıcı sayılması ise Hazreti Ömer zamanında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan hicret, İslam dünyasının dönüm noktası olmuştur. Hicrete kadar geçen dönem, zulüm ve işkence altında yaşanan eşi görünmemiş bir sabır ve metanet devresidir. Hicret, bu sabır ve metanetin İslam'ın kutsal değerlerine olumsuz etkilerden başka bir şey getirmeyeceğinin anlaşılması ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşmiştir. Böylece hicret, basit bir göç hadisesi değil, İslam'ı kurtarma taktiği ve onu daha geniş kitlelere yayma idealinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten hicretle Müslümanların hayatları kurtulmuş, yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde yeni müminlerle kısa zamanda güçlenme imkanına kavuşmuştur. Hicret eden müminlere muhacirler ismi verilmiş ve bunların faziletleri ifade edilmiştir. Bu sebeple hicretin İslam tarihinde yeri büyüktür. Herkes bu fazilete sahip olma arzusunu içinde taşımıştır. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin sadece Mekke'den Medine'ye göç eden müminlere bağlı bir fazilet olarak kalmaması, daha sonraki insanların da bundan nasiplenmesi için hicreti önemli bir İslami kavram olarak değerlendirmiştir. Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir. Hicret, kötülüğü terk etmendir. Hadis-i şerifleri buna örnektir. Yazar Yusuf Kaplan'ın değerlendirmesiyle noktalayalım. Hicret artık diriliş takviminin bir başlangıcı olmuştur. Hicret, tarihin de hayatın da çok katmanlı, her şeyi ve herkesi var edici derune bir manaya ulaşmasıdır. Hicret, tarihin de hayatında kötülüklerden arınması ve bütün varlıklara diriltici bir nefes üfleyen, kanatlandırıcı bir ruhla donanmasıdır. Yeni hicri yılımız bir kez daha mübarek olsun. Yeni bir programda görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın. Akra Mercek. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti Yakub'un edebiyatımıza yansıyan kıssasından bahsediyoruz. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, halk söylemlerinde Hazreti Yakub'un hikayesi, Hazreti Yusuf'un hikayesiyle birleştirilerek oldukça fazla yer almış diye söylemiştik. Gam ve hüznün sembolü olarak aşıkların genel itibariyle kendisine benzettiğinden dem vuran örnekleri paylaşmıştık efendim. Yakup oğlunu kaybettikten sonra gözüne hiç uyku girmemesi yönüyle de anılıyor. Hayalin çeşme Yakup iptilayı giriye muatada, misali Yusuf'u gül pirehan, habu unutturdu. Nail-i Kadim söylüyor bunu. Yakup'un Yusuf'un ardından yıllarca gözyaşı dökmesi gibi aşık da gözyaşı dökmüş, bu sebeple gözlerini kaybetmiş. İktizai hasretinle akıbet Yakup veş, ağlamaktan dideyi giryana ettim elveda, diyor Şehri. Sultan 1. Ahmet'in iftirakınla efendim bende takat kalmadı. Yahpare oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Şol kadar ağlattı ben biçareyi hükmü kaza, giryeden hiç Hazreti Yakub'a nevbet kalmadı. Mısraları da neredeyse bir atasözü haline gelmiş. Evet, kısas enbiya sadece edebi eserlerde yansımasını bulmamış efendim. Çok müthiş bir şekilde sanatın, İslam sanatının en güzel görünümlerinden birisi olan hatlarda da görüyoruz. Hat sanatında murakka halinde yazılmış bu güzel söz. Sultan 1. Ahmet'in divan şiirinde ağlamaktan feri sönmüş mahmur gözler nergis çiçeğine benzetiliyor. Hazreti Yakub'un devamlı gözyaşı döken gözleriyle nergis arasında münasebet kuruluyor. Onun gözleri de nergis gibi ağlamaktan mahmurlaşıyor. Fuzuli bahar geldiğinde nergis çiçeğinin topraktan çıkmasıyla Yusuf'tan aldığı haberle Yakub'un gözlerinin açılması ve yıllarca beklediği hüzün evinden, külbe-i ahzandan dışarı çıkması arasında ilişki kuruyor ve diyor ki Nola çeşmi ter ile çıksa habsi hakten nergis, Nola ger çıksa Yakub'u belakeş beytül ahzandan. Yine ağlamaktan Yakub'un gözlerine ak düşmüş, İzzet Molla'nın maksud azizim kolaylıkla ele girmez, çeşmetti feda Yusuf'a Yakub'u muhabbet beytinde bu durum anlatılıyor işte. Hazreti Yakub'un hüzün evinde kapandığı evi, o Beytül Ahzan, Beytül Hazen, Külbe-i Ahzan, divan şairleri tarafından en çok kullanılan teşbih unsurlarından birisidir demiştik. Divan şairlerinden birisi Hitabi kendi sevgilisinden ayrı düşmeyi Yakub'un Yusuf'tan ayrılmasından daha acıklı görüyor. Divan şairler efendim durumu ifade edebilmek için bazen mübalağa sanatına sıklıkla başvururlar. Tabii Hitabi'nin yaptığı şey de bu. Gerçi Yakub'u zayıf etti firakı Yusuf'un, zaaf içinde ol dahi menna tüvandan yahşıdır. Ayrılık derdiyle evi Yakub'un hüzünler evine dönen Hayreti de kendisini kınayanlara Yusuf gibi güzel olan sevgiliden ayrılan herkesin kendi durumuna düşebileceğini söyler. Edebi eserlerde Hazreti Yakup'la ilgili diğer unsurlar Yusuf'un hayatının Mısır sahasından sonra tekrar öne çıkıyor. Hazreti Yakup Yusuf'tan sonra Bünyamin'in ayrılığına dayanamayıp oğullarını tekrar Mısır'a gönderir. Yusuf suresinde ifade edilmektedir. Bu gidin iyice araştırıp Yusuf ve kardeşi hakkında bana haber getirin ve Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin. Bu ayetle aynı mealde Ez-Zümer suresi 53. ayet. Yine dediğim gibi hat sanatında gerçekten çok güzel örneklerini gördüğümüz bir sure. Mehmet Akif Ersoy'un Ati'yi karanlık görerek azmi bırakma mısra ile başlayan

şiirini Yusuf suresindeki bu ayetten aldığı ilhamla yazıyor Mehmet Akif Ersoy ve şiirin başına ayetin metniyle tercümesini de koyuyor. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Akif'in Safahat şiirini bu manada, Kur'ani bilgimizi belki güçlendirmek manasında da bu dikkatle okursak çok fayda sağlamış olur inşallah bize. Ona da dua etmiş oluruz. Yusuf suresindeki bu ayetten aldığı ilhamla yazmıştır. Dedi ki Ati'yi karanlık görerek azmi bırakma mısra ile başlayan şiiri. Yakub'un oğullarının Mısır'a gidip durumlarını Yusuf'a anlatmalarını, Yusuf'un onları affedip babalarını getirmeleri için geri göndermesini ve kardeşlerine gömleğini vererek kervanları Mısır'dan ayrılınca Yakub'un ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, sakın bana deli demeyin şeklindeki sözlerini nakleden Yusuf suresinde geçen bu ayetler telmih ve iktibas yoluyla edebi eserlerde çokça kullanılmış efendim. Değişik biçimlerde yorumlanmış.

Yusuf'un kokusu, değil mi? Sabah rüzgarıyla Yakub'a ulaşan Yusuf'un kokusu, aşıkla maşuk arasındaki haberleşmeyi aktarmak maksadıyla şairler tarafından bir teşbih unsuru olarak kullanılıyorlar. Evet, aşıkla maşuk arasındaki haberleşmeyi sabah rüzgarının sağladığı düşünülüyor. İşte bu Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu ileten rüzgar vesilesiyle Karamanlı Nizami diyor ki, sen azizin haberin ilteli gülzara sabah, çağ keder hasret ile Yusuf'u gül pireheni. İşte bu düşünce üzerine kurulmuş bir beyit, Hazreti Yakub'un Yusuf'un gömleğini yüzüne sürmesiyle gözlerinin açılmasını da yine divan şabirlerinden sabit, sürünce pireheni Yusuf'u gül yüzüne, açıldı dide-i Yakub, nergis oldu ferit şeklinde ifade ediyor. Evet, divan şairleri Hazreti Yakup ve Yusuf kıssası üzerinden kendilerine oldukça fazla teşbih konusu, telmih konusu devşirmişler efendim. Mesele inşallah okuduklarımızla şekillenebilmemiz, hayatımıza aktarabilmemiz, o izi takip ederek haddimizi, hududumuzu tespit edebilmemiz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde diğer peygamber kıssalarının edebiyata yansıyan güzel örneklerini birlikte değerlendirmiş olacağız. Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilir.

aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

Hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farah

göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

Sağduyulu akıl. Akra. Sağduyunun sesi.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Akra'dan hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün bir stüdyo konuğumuzla beraberiz. Malumunuz yeni hicri yıla girdik. Tekrar hicri yeni yılınızı tebrik ediyoruz. Ve bugün bu konuyla ilgili hicri yıl özel söyleşimiz kapsamında hicreti konuşacağız. Kiminle konuşacağız? İslam Tarihi Bölümü öğretim üyesi Nevzat Sağlam hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimizin hicri yılını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve bu sohbetimizin de verimli olmasını, faydalı olmasını Yüce Allah'tan niyaz

0: ediyorum.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, davetimizi kırmadığınız için. Hocam tabii hicri yılla beraber bir yenilenme, bir değişim, yeni niyetler, bir tazelenme olarak görüyoruz. Tabii bu noktada hicri takvimin daha doğru anlamak için bir tarihsel geçmişini de anlamak, neden hicri takvim, hicret ne, neden hicret oldu gibi soruların cevabını zihnimize tazelersek iyi olur diye düşündük ve bu konuda da sizlerin cevaplarınıza başvuracağız. Diyelim önce hicret nedir? Kısaca bunun tanımıyla başlayalım hocam.
0: Evet, hicret gerçekten İslam tarihi açısından ve dünya tarihi açısından çok önemli bir hadisedir. Bunda hiç şüphe yok. Hicretin anlamı, manası noktasında 3 kategoride bunu ele alabiliriz. Bir sözlük anlamı, ıstılah anlamı ve özelde ifade ettiği anlam açısından. Sözlük anlamı olarak kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması anlamına gelen bir kavramdır. Daha çok da bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi anlamını taşır sözlüğü açtığımız baktığımız zaman. Ama terim olarak İslam'ın yaşanmadığı bir yerde Darül Harp diye isimlendirilen ve nitelendirilen bir yerden Müslümanların İslam'ı yaşayabilecekleri bir ülkeye göç etmelerini ifade eder. Özelde ise hepimizin bildiği gibi Hazreti Peygamber ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretini ifade eder hicret kavramı. Tabii Kur'an-ı Kerim'de hicret kelimesi bu kalıpla yer almaz. Ancak hicret kelimesinin hecir kökünden farklı kalıplarda pek çok ayette yer alır. Aşağı yukarı 27 ayette bunu görebiliriz. Ve burada bu ayetlerin her birisinde kullanıldığı yere, duruma göre mesela Kur'an'ı terk etmek anlamında, hani dedik ya sözlük anlamı terk etmek diye bir anlam da ifade ediyor. Terk etmek, bir kişiden veya gruptan ayrılmak, kötü şeyleri terk etmek ve terim anlamına uygun olarak da Allah'ın uğrunda başka bir yere göç etmek anlamlarını kapsamaktadır. Tabii hicret eden kimseye ne deniyor? Muhacir deniliyor. Onun çoğulu olan muhacirin veya muhacirat kalıpları kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bu kavram ve bu kavramın türevleri geçmektedir. Tabii Kur'an-ı Kerim'de yer alan hicretle ilgili ayetlere baktığımızda bunların hemen çoğunda Müslümanların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye göç ettiklerine ilişkin ifadeler olduğunu, bu konuyu kapsadığını görüyoruz. Tabii şunu da ifade etmemiz lazım belki. Bu hicretin manevi yönü açısından olaya baktığımızda da Allah'a isyandan, günahlardan, şirkten, şikaktan, nifaktan, kötülüklerden, bütün bunlardan kaçınmak, bunları terk etmek de manevi hicrettir ve büyük sevabı vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Mesela Ümmü Enes radıyallahu anha hazretleri Peygamber Efendimiz aleyhisselama geliyor. Diyor ki ya Resulallah bana tavsiyede bulun diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 tavsiyede bulunuyor. Bunlardan birisi isyan ve günahların hepsinden uzak dur diyor. Bunun diyor hicretin en sevaplısı olduğunu bil diyor. Yani günahları terk etmek, isyanlardan uzak durmak hicretin en sevaplısı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ifade ediliyor. Ve gerçek muhacirin de yine bir başka hadiste Allah'ın yasaklarından kaçınan ve onları terk eden kişidir diye buyuruyor. Kısaca hicretin kavramsal çerçevesi, anlamı konusunda belki bunlar söylenebilir.
1: Evet. Peki hocam, peygamberimizin işte Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini söylediniz biraz önce Müslümanlarla beraber. Bu hicretin tabii orada biraz hüzün de var ama sonunda bir sevinç de var. Orası böyle biraz duygusal yoğunluğun da çok olduğu bir yer. O yüzden mesela orayı sormak istiyorum. Peygamberimiz ve Müslümanlar neden hicret etmek zorunda kaldılar? Bunların temel sebebi nedir? Oraya da değinelim isterseniz.
0: Müslümanlar neden hicret etmek zorunda kaldılar? Yani aslında Kur'an ayetlerine baktığımız zaman orada Müslümanların فَالَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ diye bir ifade geçiyor mesela Kur'an'da hicret edenlerle ilgili. Mekkeli müşrikler onları oradan çıkardılar. Yani onlar durup dururken herhangi bir problem yokken memleketlerini, sevdiklerini

0: doğup büyüdükleri şehri terk etmiş değiller. Oradan müşrikler, Mekkeli müşrikler onları çıkarmışlardır, çıkmak zorunda bırakmışlardır. Yani Müslümanların İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başladığı andan itibaren Resul-i Ekrem Efendimiz'e karşı olumsuz bir tavır içine girdiler müşrikler. Ve bu tavır sadece İslam'ı reddetmekten ibaret kalmadı. Peygamber Efendimiz'i alaya aldılar, inananlara baskı ve işkenceler uyguladılar. Bu baskılar ve işkenceler tahammül edilemez hale geldi. Mesela Ammar bin Yasir'in babası Yasir, annesi Sümeyye şehit edildi. Yine ilk Müslümanlardan birisi olan ve ilk 7 kişiden Müslüman olduğunu açıklayanlardan birisi olan Suheyb-i Rumi diye bir sahabi vardır. Irak bölgesinden Mekke'ye kadar gelmiş. Bu sahabi kendisini koruyacak bir kabilesi ve çevresi bulunmadığı için müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kalmıştır. Öldüresiye dövülmüştür ve çıplak vücuduna demirden zırh giydirilerek güneş altında işkence edilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 110. ayeti şöyledir. Sümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu sümme cahedu ve sabaru inne rabbeke min ba'diha le gafurur rahim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayetin Suheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi ve Ammar bin Yasir hakkında indiği rivayet edilir. Yine Bilal-i Habeşi'nin başına gelenler bütün dinleyicilerimizin de malumudur, hepimizin malumudur. O Ümeyye bin Halef'in kölesi idi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından satın alınıp da azat edilinceye kadar ve sıcak güneşin altında sırt üstü yatırılır, üzerine büyük bir kaya parçası göğsünün üzerine konulur. İslam'dan vazgeçmesi, Lat ve Uzza'ya tapmaya zorlanması söz konusuydu. Evet. O ise Rabbim birdir, Rabbim Allah'tır, o birdir diyerek dayanılması zor işkencelere göğüs germiştir. Mesela müşrik Ümmü Enmar'ın kölesi olan Habbab bin Eret demirciydi. Onun da yine demirle, kızgın demirle vücudu dağlanmış ve ömür boyu bu dağlanan izler vücudundan gitmemiştir. Dolayısıyla hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Habbab bin Eret. Ya Resulallah, bizim bu kadar eziyet, sıkıntı, işkenceler ne zaman bitecek? Çektiğimiz bu sıkıntılar ne zaman son bulacak diye bize dua etmeyecek misin diye Resul-i Ekrem Efendimiz'e müracaat ettiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresinin 214. ayetinde ifadesini bulan bir cevapla ona karşılık vermiştir ki o ayet siz diyor sizden öncekilerin çektiği eziyetlerle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlar öylesine yoksulluklar, zorluklar, sıkıntılar çektiler, öyle sarsıldılar ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye demeye başladılar. Biliniz ki Allah'ın yardımı yakındır diye cevap verdi Peygamber Efendimiz, sabır tavsiyesinde bulundu. Bütün bu anlattıklarımız, bütün bu ifade ettiklerimizden anlaşılacak olan şey şudur. Burada Mekke'de artık Müslümanların daraldığı, bunaldığı, nefes almasının bile zor olduğu bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz kendisi bunlara bir çare, engelleme de bulunması söz konusu olmadığı için gerçekten çok üzüldüğünden dolayı mesela onlara Habeşistan'a hicret etme gibi bir alternatif sunmuş. Nitekim yüzü aşkın Müslüman 615 tarihinde ve 616 tarihlerinde miladi Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Bunların arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Rukiye ile eşi Hazreti Osman ve Osman bin Maz'un, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Said ve Abdullah bin Mesud, Musab bin Umeyr gibi sahabiler de bulunuyorlardı. Dolayısıyla şunu çok rahatlıkla görüyoruz ve söylüyoruz. Mekke'de artık Müslümanlar için bir gelecek söz konusu değildi. Mekkeli müşrikler çok katı davranıyorlar. Her geçen gün bu katı, şiddetli davranışlarını daha da artırıyorlardı. Dolayısıyla Müslümanların hicret etmekten başka bir alternatifi kalmıyordu.
1: Zorlu bir ortam hocam. Kolay değil ki o zorluğa ayet inen bir ortam aslında. Peki hocam, hicret önce Habeşistan'a bir hicretin gerçekleştiğini söylediniz. Daha sonra işte Mekke'den Medine'ye bir hicret var. Bunlar nasıl gerçekleşti ve güzergah nasıl belirlendi? Biraz o detaylara da girebiliriz.
0: Dediğimiz gibi Mekke'de Müslümanlar daralınca, bunalınca ve Müslümanların orada nefes alacak halleri kalmayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Habeşistan'da adil bir hükümdarın olduğunu, Necaşi'nin ülkesine onları gidebilecekleri noktasında yönlendirdi. Tabi burada bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara bir çıkış yolu olarak gösterdiği bir alternatif idi ve gerçekten Müslümanlar 108 kişi toplamda oraya hicret ettiler ve orada bir rahat ortam buldular. Ancak şunu da burada ifade etmemiz lazım. Müşriklerin katılıkları ve İslam'a olan düşmanlıklarının derecesi o kadar fazlaydı ki şöyle düşünmüyorlardı. Yani bu insanlar nasıl olsa bizim şehrimizi terk edip gidiyorlar. Yani Mekke'yi terk ediyorlar. Aman gitsinler de biz de bunlardan kurtulalım şeklinde bir anlayış ve bir yaklaşımda değillerdi. Ya ne yapıyorlardı? Mesela Habeşistan'a giden, hicret eden muhacirleri geri çevirmek için o zaman daha Müslüman olmamış Amr bin As başkanlığında bir heyeti hediyelerle Necaşi Ashame'ye göndermişler ve onların iadesini talep etmişlerdir. Tabi oradaki mülakatlarda, kralın huzurunda yapılan konuşmalarda, görüşmelerde Cafer bin Ebu Talib, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu, Hazreti Ali'nin kardeşi, o Müslümanların sözcüsü olarak söz almış ve oraya niye hicret ettiklerini, niye geldiklerini, hangi saikle geldiklerini güzel bir dille ifade edince Necaşi Ashame müşriklerin heyetini hediyelerinde kabul etmeden geri çevirmiş. Bundan sonra Mekke'deki Müslümanların durumu daha da zorlaşmaya başlamış. Yani eli boş gelmiş olmalarının da verdiği geride kalanlara daha da fazla şiddet uygulamaya başlamışlar. Şimdi Medine'ye geldiğimiz zaman Medine'ye hicret aslında bir mecburiyettir. Yani orada ister gidersiniz, ister hicret etmezsiniz, istemezseniz hicret etmezsiniz gibi bir alternatifi yok Müslümanların. Tabii bu hicretin öncesinde Akabe biatları dediğimiz, birinci Akabe biatı, ikinci Akabe biatı ve bu iki Akabe biatının öncesinde Akabe denilen yerde yaklaşık Mescid-i Haram'a 3 kilometrelik mesafede bulunan Mina bölgesinde, Cemarat dediğimiz bölgede olan bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Medinelilerle karşılaşıyor. Aslında şunu ifade etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada neden Medinelilerle nasıl oluyor da karşılaşıyor? Bu bahsettiğimiz Mekke'deki yaşanması zor ve sıkıntılı süreç üzerine Peygamber Efendimiz farklı arayışlara giriyor. Onun bir tebliğ vazifesi var. Bu vazifesini yerine getirmesi lazım. Mekkeli müşriklerin tavırları belli. Her geçen gün dozajı artan bir şiddet uyguluyorlar. Haliyle Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'ye hac için veya başka vesilelerle gelenlerle buluşup İslam'ı onlara anlatmak, İslam'ı aslında Mekke'nin dışına da bu anlamda taşımak niyetinde. Ama Mekkeli müşriklerin, bakın burada da Mekke'ye gelen giriş çıkış yollarının hepsini tutmuşlar. Mekke'ye gelenleri daha yolda karşılayıp, bizde işte Muhammed isimli birisi var, Mecnun'dur, kahindir, delidir gibi bir takım yaftalarla, iftiralarla onunla gelen ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la bir şekilde görüşmesi mümkün olabilecek olan kişilerin de önünü kesmeye çalışmışlardır. Mesela bunlardan birisi Tufeyl bin Amr Eddevsi diye Yemen bölgesinden gelmiş birisi, şair bir zat. O da diyor ki ya eğer bu deli ise veya başka bir problemi varsa veya şairse, başka buna benzer sıkıntılı bir psikolojik sıkıntısı varsa belki yardımcı olabilirim diye bir merak saikiyle Hazreti Peygamber'le buluşuyor ve yapılan mülakatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte görüşmesinde, onunla yaptığı görüşme neticesinde Müslüman oluyor. Yani evet, Mekkeli müşrikler çok büyük bir Müslümanlara karşı şiddet uyguluyorlar. Ve şunu da ifade edelim, Mekke'de 13 senesi geçiyor Peygamber Efendimizin. İslam orada doğuyor, İslam güneşi, İslam nuru oradan yayılmaya başlıyor. Artık Müslüman olma ihtimali ve ümidi olanlar zaten olmuşlar. Bundan sonrasının daha Mekke dışına taşımak suretiyle gerçekleşmesi mümkün gibi görünüyor ki Taif seferi Peygamber Efendimizin buna matuf bir seferdir. Bir de buna şunu ilave etmek

0: etmemiz lazım. Mekke'de Müslümanların durumunun her geçen gün kötüye gitmesinin bir delili de boykot dediğimiz bir uygulama vardır biliyorsun. 3 sene devam eden bir uygulama ve sadece Müslümanlar değil, Peygamber Efendimiz'e sahip çıkan Haşimoğulları da bu boykottan nasibini almıştır Müslüman olmadıkları halde. Onların hepsini bir araya toplamışlar. Alışveriş yasak, konuşmak yasak, kız alıp vermek yasak vesaire. Yani onları toplumdan tecrit ederek bu şekilde dinlerine, eski dinlerine yani putlara tapmaya döndürebileceklerini, İslam'dan vazgeçirebileceklerini zannetmişlerdir.
1: Evet. Tabii boykot var, zulüm var falan hocam. Bunlar bir şekilde hicrete doğru götüren süreçler oluyor. Fakat aslında hicrete de izin verilmiyor.
0: Evet.
1: Hicret edilmesi de istemiyor. Onları da o tecrite rağmen yine de göndermek istemiyorlar.
0: Şimdi Müslümanların, tabii onlar buna asla fırsat vermiyorlar, müsaade etmiyorlar. Hatta hicret başladığı zaman, ikinci akabe biatından sonra başlıyor. İkinci akabe biatı da yine hac mevsimine denk geliyor, Zilhicce ayına. O ikinci akabe biatının arkasından Peygamber Efendimiz Müslümanlara Medine'ye hicret edebileceklerine dair izin veriyor. Ama Peygamber Efendimiz için izin çıkmamış daha henüz. Hazreti Ebu Bekir geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah, ben de herkes gidiyor, pek fazla kimse kalmadı deyince bekle diyor. Allah sana umulur ki diyor, hayırlı bir arkadaş, yol arkadaşı verir diyor. Onunla hicret edeceğine dair bir işarette aslında bulunmuş oluyor. Şimdi burada hicret hareketine kalkışan, Medine'ye hicret eden Müslümanları engelliyorlar. Bunların pek çoğu gizlice hicret ediyor. Birkaç kişi bir araya gelip hicret ediyorlar. Ve neden Medine'ye hicrete izin veriliyor? Orada ikinci akabe biatında Resul-i Ekrem Efendimiz onlardan, Medineli Müslümanlardan, Evs ve Hazreç'ten gelip de işte 75 kişi oldukları ifade ediliyor. Ama bunun öncesinde de birinci akabe biatından sonra Musab bin Umeyr'i muallim olarak, tebliğci olarak Medine'ye gönderiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Orada onun Esad bin Zürare vasıtasıyla pek çok kabile reislerinin, kabilelerin, Evs ve Hazreç'in önde gelenlerinin Müslüman olmasına vesile oluyor. O sayede Müslümanlar orada sayı itibariyle artıyor ve en önemlisi şu, canları malları pahasına, tıpkı kendi kadınlarını, çocuklarını, kendilerini korudukları gibi peygambere sahip çıkacaklarına dair Peygamber Efendimiz onlardan söz alıyor. Medineli Müslümanlardan, Evs ve Hazreç'ten. Hatta Hazreti Abbas'ın da orada bulunduğu, işte bak sözünüzde durmayacaksınız, benim yeğenim burada bir şekilde yaşıyor, zaten sizin memleketinize hicret etmesin, burada kalsın, yok eğer sözünüzde sadık iseniz, sözünüzde duracaksanız benim yeğenim sizin memleketinize, yurdunuza hicret etsin şeklinde onlara bir uyarıda da bulunuyor. Ama bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir şey yapıyor. Kendisinin yegane otorite olduğunu, kendisine her hal ve şartta itaat edeceklerine dair onlardan söz alıyor. Ve hemen şunu da ifade edelim, ekleyelim. Bu hicret devam ederken mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hicretini biliyorsunuz. İşte geldi, Kabe'de tavafını yaptı, namazını kıldı ve ondan sonra dedi ki müşriklere, işte ben dedi Medine'ye gidiyorum, ardında karşıma çıksın şeklinde meydan okuyarak gitti. Ama mesela demin bahsettiğim Suheyb-i Rumi nasıl gitti? Suheyb-i Rumi. Ya şimdi şöyle düşünelim. Yani hicret eden insan ne götürebilir? Ne götürebilir? Taşıyabildiği şeyleri götürebilir. Yani evini götüremez, arazisini götüremez. Yani buna imkanı yok. Zaten 400 kilometrelik şimdi şu andaki şartlara göre bir yol burası. Sıcağın had safhada olduğu bir şey. Yanına aldığı eşyaları bile götürmesine müsaade etmedi onun müşrikler. Dediler ki ona, dur. Ben ne edindiysen burada Mekke'de edindin. Bunları bırakacaksın. Nesi varsa yani götürebildiği şeyleri bile bıraktırdılar ona. O da dedi ki, ben dedi hicret uğruna her şeyi bırakırım, feda ederim. Resul-i Ekrem Efendimiz onun hakkında ne buyurdu? Suheyb çok karlı bir alışveriş yaptı dedi. Çok karlı bir alışveriş yaptı. Hatta şunu da ifade edelim. Madem Suheyb-i Rumi'den bahsediyoruz, Peygamber Efendimiz aslında sallallahu aleyhi ve sellem Suheyb-i Rumi'yi de o 4 kişilik hicret ekibinin içerisine almak istiyordu. Hazreti Ebu Bekir'e hatta dedi ki, Suheyb'e de haber ver dedi. Fakat gelişmeler ani olunca, Darun Nedve'de müşrikler toplandılar. Müslümanlar hicret edince dediler ki peygamber de hicret edecek mutlaka. O da onların yanına gidecek. Dolayısıyla bizim buna engel olmamız lazım. Toplandılar Darun Nedve'de, Ebu Leheb'in dışında Haşimoğullarından kimseyi almadılar. Ve Ebu Cehil'in ve diğer önde gelen müşriklerin yaptıkları müzakerelerde, görüşmelerde 3 teklif

0: gündeme geldi. O teklifler Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor. Yani müşrikler toplandılar. Ya Resulallah, senin hakkında görüşmeler yapıyorlar. Ya seni hapsedecekler, alıkoyacaklar. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Ya seni katledecekler ya da öldürecekler. Üç alternatif üzerinde konuşuyorlar. Tabii bu alternatiflerden bir tanesi hapsetme. Dediler ki bu, eğer hapsedersek arkadaşları, ashabı, arkadaşları, dostları gelir kurtarır. Bunun bir anlamı yok. E peki çıkarırsak, memleketimizden kovalarsak, bunu buradan gönderirsek, o zaman gittiği yerde bu etrafına insanları toplar, bu Müslümanların sayısı, gücü, kuvveti artar, gelir bizim başımıza problem çıkarır. Bu da çözüm değil. E peki öldürelim. E peki öldürürsek, kan davası var. E kan davası meselesini şöyle dedi Ebu Cehil. Bütün dedi kabilelerden cengaver, delikanlılar, kahraman, yiğit insanlar seçeriz. Hepsi sanki bir insanmış gibi hücum ederler peygambere sallallahu aleyhi ve selleme. Kimin öldürdüğü hani belli olmaz, veya o kadar bu öldürmeye iştirak edenlerin hepsiyle Haşimoğulları zaten baş edemez. Diyete razı olurlar. Diyete razı olurlar. Dolayısıyla bu mesele böyle kapanır dediler. Böyle bir plan yaptılar Resul-i Ekrem Efendimiz'e karşı. Evet.
1: Evet. Peki hocam, anlattıkça da o zamanlara böyle gözümüzde canlanıyor. Çok kesmek istemiyorum ama dediniz ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, işte Peygamber Efendimiz umulur ki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir dediniz. Evet. Ebu Bekir Efendimiz'le birlikte o yolculuk nasıl gelişti?
0: Evet.
1: Peygamberimizin hicreti kısmına gelebiliriz hocam.
0: Evet. Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz'le birlikte hicret etmek şüphesiz ayrı bir şeref. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın biliyorsunuz Sıddık diye bir lakabı vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz'in söylediği her şeyi şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz kabul ettiği için, tasdik eden anlamında, samimiyetinden dolayı. Bir de bir lakabı daha vardır ki Yarı Gar'dır. Yani gar mağara demek, yarı gar demek mağara arkadaşı demek. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın böyle bir özelliği ve vasfı vardır. Müşriklerin bu şekilde toplandıkları ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiklerine dair haberler Resul-i Ekrem Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla verilince Peygamber Efendimiz alel acele harekete geçti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Onunla hicret edeceklerini, Allah'ın kendilerine hicret için izin verdiğini bildirdi. Hazreti Ebu Bekir zaten daha önceden aldığı iki tane deve vardı. Kasva dediğimiz deve Peygamber Efendimiz için satın almış. Onu bedelsiz vermek istedi ama Peygamber Efendimiz bedelini vererek kabul etti. Ancak o şartla alacağını ifade etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'le hicret yolculuğuna çıkacaklarını ona haber verince, daha sonra Hazreti Ali'ye kendi üzerinde emanetler vardı. Bu emanetleri ona teslim etti, sahiplerine vermek üzere, ve Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı. Tabii bu müşriklerin aldığı karar neticesinde Peygamber Efendimiz'in evini akşam sardı müşrikler. Onu dışarı çıkarmayacaklar. Dışarı çıkar çıkmaz katledecekler. Kararlaştırıldığı gibi. Şöyle de bir durum var. Araplarda bir haneye, eve baskın yapılmaz. Böyle bir mahremiyeti vardır evin. Ancak evin sahibi dışarı çıktığında ona hücum etmek üzere böyle bir karara vardılar. Resul-i Ekrem Efendimiz de hepimizin işte bildiği Kur'an-ı Kerim'deki ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe eğşeynâhum fehum la yubsirûn ayeti de ifade ediliyor. Resul-i Ekrem Efendimizin o evden çıkışı sırasında onun etrafını, evinin etrafını kuşatanların önlerine, arkalarına Cenab-ı Hak set koymuş ve onun oradan çıktığını fark edememişler. Ve Hazreti Ali'yi de yatağına yatırdığı için orada içeride işte yattığını hükmetmişler. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz bu şekilde Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Oradan beraberce çıktılar. Medine'nin aksi istikametinde, Medine kuzeyde, normalde Mekke'ye göre kuzeyde, Irak, Suriye ticaret yolu üzerinde bir mevkide yer alıyor Medine. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'nin kuzey batısında Sevir Dağı'nda bir mağaraya sığındılar. 26 seferde bunlar oluyor. Ve orada 3 gün 3

0: gece kaldılar. Neden orada 3 gün 3 gece kaldılar? Müşriklerin arama faaliyetleri biraz daha yavaşlasın filan diye. Çünkü onlar sabah olduğunda Peygamber Efendimiz'i yatağında bulamayınca Hazreti Ali'yi bulduklarında hatta onu hırpaladılar vesaire. Onlar işin ayrı bir tarafı. Ama alel acele telaşla Peygamber Efendimiz'i aramaya koyuldular. Aramalar sırasında mağaraya kadar geldiler. Şunu ifade etmeyi unuttuk. Hazreti Ebu Bekir'e hicret edebileceklerini, işte yola çıkabileceklerini, hazırlıklarını ona göre yapması gerektiğini söylediği zaman Peygamber Efendimiz hiç adeti olmadığı halde bir öğlen vakti Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine giderek Abdullah Ureykıt isimli bir o zaman müşrik olan bir kılavuz tuttular. Yani biz burada hicrette şunu görüyoruz aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretle ilgili yol güzergahından bahseder derken de bunu söylememiz gerekiyor. Normal kervanların yolunu takip etmedi. Ya ne yaptı? Kervanların takip ettiği yolla zaman zaman kesişse de dört yerde kesiştiği ifade edilir. Bunlardan birisi de Cuhfe'dir. Orayla ilgili de bir şey söyleyeceğim birazdan. Çöllerden zaman zaman, kayalıklardan, dağlardan, tepelerden ama kılavuz önderliğinde, öncülüğünde oraları, o yolu çok iyi bilen bir kılavuz öncülüğünde yola çıktılar. Kılavuzu hazırladılar. Kılavuza Hazreti Ebubekir iki tane deveyi teslim etti. Üç gün sonra dedi Sevir Dağı'nın eteğinde buluşalım diye onunla sözleştiler. Abdullah bin Ureykıt'la. Yanlarına tabii hicret ederken Amir bin Füheyre'yi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın azatlı kölesini de aldılar. Ama bu iki arkadaş, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebubekir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün 3 gece bu mağarada kaldılar. Sevir Dağı'ndaki bu mağarada. Tabii müşrikler arama tarama faaliyetleri sırasında mağaranın önüne kadar geldiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh telaşa kapıldı. Dedi ki ya Resulallah, başımı kaldırdığımda Mekkeli müşriklerin casuslarının efendim adamlarının ayaklarını görüyorum. Yani eğilip baksalar bizi görecekler şeklinde bir tereddüt yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'de de Tevbe suresinin 40. ayetinde de işaret edildiği üzere la tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, tasalanma, endişelenme. Allah bizimle beraberdir buyurdu ayetin mealiyle birlikte. Ve Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebubekir'e dedi ki sus ya Ebu Bekir. İki yoldaş ki Allah onların üçüncüsüdür. Hiç burada endişe edilir mi? Yani biz şimdi Peygamber Efendimiz'in hicret sırasında sebeplere sarıldığını, kılavuz tuttuklarını, yolu değiştirdiklerini, tedbirler aldıklarını, Sevr'de, mağarada 3 gün 3 gece kaldıklarını, bütün bunları biliyoruz, anlatıyoruz. Ama ve lakin, yani bütün bunların ötesinde hicret yolculuğunun başarıya ulaşmasında Cenab-ı Hakk'ın yardımını, nusretini asla unutmamamız gerekiyor.
1: Peki hocam, tabii aslında çok böyle detay detay dinlemek istiyoruz ama programımızın böyle sonuna doğru geliyoruz. O yüzden birazcık burayı hızlandıracağım. Hicrete gelen yolu, zamanı biraz dinledik. Hicret esnasını dinledik. Hicri takvim, tabii hicretin başlangıcını esas alan bir takvim. Bu nasıl oldu? Biraz daha işin o takvim boyutuna, hicri takvim boyutuna da gelmek istiyorum. Nasıl belirlendi hicri takvim?
0: Şimdi hicret tabii İslam tarihinde az önce de söylediğimiz gibi İslam tarihi açısından, dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır, önemli bir hadisedir. Biz bugün yeryüzünde 2 milyar Müslümandan bahsediyorsak, yani dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlar olduğundan bahsediyorsak, bunun temelinde hicret vardır. Hicret olmasaydı bunlar olmazdı. Yani İslam'ın parlak geleceği Medine'deydi, onun için Medine'ye Peygamber Efendimiz hicret etti. Bütün bunları planlayan kim? Cenab-ı Hak. Yani Mekke'de İslam güneşinin doğmasını ve 613 sene sonra Medine'ye hicreti planlayan ve peygamberi, diğer peygamberler de hicret ettiler malumunuz. Peygamber Efendimiz'i Medine'ye götüren, gönderen, bunları bütün bunları planlayan hepsi Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda gerçekleşmiş hadiselerdir. Önemli bir hadisedir. Peki böylesine önemli bir hadise nasıl Müslümanların hicri takviminin başlangıcı oldu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde bu gerçekleşti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti dönemi biliyorsunuz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın arkasından 634 ile 644 yılları arasında Hulefai Raşidin dönemi

0: dediğimiz dönemin 10 yıllık devresini ifade eder. Bu dönemde Müslümanların fetihleri hızla devam ediyor. Bizans üzerine, İran üzerine, hatta İran fetihlerinin önemli bir kısmı tamamlanmış ve devletin bütün müesseseleri teşekkül etmeye başlamış. Divan teşkilatı kurulmuş, işte hazinenin, efendime söyleyeyim, daha bir devletin müesseseleşmesi noktasında yapılması gerekenler yapılmış, atılması gereken adımlar atılmaya başlanmış. Takvim başlangıcı olarak kabul edilmesine gerekçe olarak bazı olaylar zikredilir. Bunlardan birisi mesela Yemen'de vali olan, Hazreti Ömer tarafından vali tayin edilmiş olan Ebu Musa el-Eş'ari'nin gönderdiği bir resmi yazıda Şaban ayından bahsetmesi bir konuyla ilgili. Ama bu Şaban ayı geçen Şaban ayı mı, gelecek Şaban ayı mı gibi bir tereddüt hasıl oluyor. Veya bunun tersi de söyleniyor. Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh'ın gönderdiği bir yazıdan da bahsediliyor. Veya işte alacak verecek meseleleriyle alakalı düzenlenen yazılarda da sadece yıl ay belirtiliyor. Yıl belirtilmiyor. Bu da kargaşaya, anlaşmazlıklara veya ihtilaflara sebep oluyor. Bundan
1: yani öncesinde hocam bu Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem, yani hicri
0: bunlar
1: aylar
0: kullanılıyor. Yıl olarak yok, benimsenmiş değil. Bir yıl olarak bunlar bir başlangıç belirlenmiş de bu işte hicretle birlikte bu aylar kullanılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki inna iddete şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi diye devam eden ayette diyor ki Allah indinde ayların sayısı 12'dir diyor. Bu aylar işte Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Yani bu 12 ay bunlardır. Dolayısıyla bu aylar ifade ediliyor ama yıl ifade edilmiyor. Nihayetinde bu kargaşayı önlemek için Hazreti Ömer radıyallahu anh bir şura, bir meclis topluyor. Diyor ki ne yapalım? İşte değişik fikirler öne atılıyor. Kimisi Bizans'ın takvimini kullanalım, yok işte İranların takvimini kullanalım diyenler olduğu gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğum tarihini esas alalım veya vefatını esas alalım gibi teklifler de oluyor ama nihayetinde hicri takvimin resmen başlangıç olarak, yani hicretin daha doğrusu 622 tarihinde gerçekleşen hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi kararlaştırılmış oluyor. Burada da Hazreti Peygamber 26 Safer'de yola çıktı. İşte bu 12 Rebiül Evvel'de sona erdi. Ama hocam Muharrem ayında başlıyor şey gibi bir zihne gelen soruya. Arapların eskiden beri Muharrem ayını hac aylarından sonra ilk ay olarak kabul etmiş olmaları, anevi olarak böyle bir gelenek vardı. Onun üzerine Muharrem ayı bu hicri takvimin ilk ayı olarak benimsenmiş oldu.
1: Ayın gidişatı, ayların gidişatı bozulmuyor, orayı değiştirmeden sadece yılı benimsenmiş kabul ettiler.
0: Evet, kabul ettiler. Hicreti takvim yılı olarak kabul ettiler ki bu da Hazreti Peygamber'in hicretinden 17 sene sonra, yani 638 tarihinde yaklaşık gerçekleşmiş oldu. Yani hicri takvimin kabul edilmesi.
1: Peki hocam, son olarak böyle atımızın tamamladık. Şöyle, sonuna doğru gelirken sizin bu konu üzerinde söylemek istediklerinizi toparlayabiliriz hocam.
0: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Hicretin modern zamanlardaki karşılığı ne olabilir? Bugüne bıraktığı miras nedir? Evet. Gibi efendime söyleyeyim. Bizim işte bugün hicret bize neyi anlatır, neyi öğretir, nasıl bir ders almamız lazım, nasıl bakmamız lazım. Bir defa Medine döneminde Peygamber Efendimiz biliyorsunuz bir devlet kurdu. Orada Medine Anayasası dediğimiz bir anayasa teşekkül ettirdi. Sadece Müslümanları kapsayan değil, Yahudileri ve diğer müşrik Arapları da kapsayan bir anlaşmaydı bu. Medine Sözleşmesi, Medine Anayasası dediğimiz bir anayasa teşekkül ettirdi. Onun dışında Müslümanlara muahat dediğimiz kardeşleştirdi. Mekke'de de yaptı bunu, Medine'de de yaptı ve Müslümanları birbirleriyle kardeşleştirdi. Huylarına, karakterlerine göre birbirleriyle imtizaç edebilecek, anlaşabilecek olanları bir yek vücut hale getirdi. Şimdi bizim bugün aslında biz Müslümanız, nihayetinde hak ve hakkaniyetten yana, adaletten yana olmamız lazım. Ve zalimin ve zulmün karşısında hakkın ve hakikatin yanında yer almamız lazım. Peki burada hakkın, hakikatin yanında yer almanın bir bedeli var. İşte

0: Mekke'deki Müslümanlar bu bedeli ödediler. Hakkın ve hakikatin yanında olmanın bedelini ödediler. Ama onlar bu ödedikleri bedel karşılığında Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazandılar. İman ve inanç dediğimiz bir kabul gerçekten uğrunda çile çekilmesi gereken, zorluklara katlanılması gereken, yılmadan mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Dolayısıyla hicret bize aslında bunu öğretiyor. Müslümanlar çünkü bu mücadeleyi hicretle vermişlerdir, hicretten sonra da vermişlerdir. Hicret etmekle Müslümanlar refaha kavuşmuşlar, bütün sıkıntıları geride bırakmışlar değil. Pek çok badirelerle, pek çok savaşlarla canlarını ortaya koyacak durumlarla karşı karşıya kalmışlardır. Biz bunu biliyoruz. Bedel ödemişlerdir. Dolayısıyla Müslümanın aslında hicret nasıl bir fedakarlığa sahip olması gerektiğini bize öğretiyor. Ve gerektiğinde dini için, adalet için, hakkaniyet için, imanı için, Allah rızası için refahından, konforundan, sahip olduklarından nasıl feragat etmesi, fedakarlık yapması gerektiğini bize açıkçası öğretiyor.
1: Evet. Aslında böyle konuşmaya başlarken hicreti ne demek onu anlatırken çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Dediniz ki aslında hicret aynı zamanda kötülükten iyiliğe, olumsuz durumlardan işte olumlu bir yaşantıya dönmek de bir hicret. Hatta en büyük hicretin bu olduğunu
0: söylüyorsunuz. Evet, günahları terk etmek.
1: Siz daha güzel ifade ettiniz. Günahları terk etmenin en büyük hicreti olmuşuz. Aslında bütün bu anlattıklarınızı bir duygu olarak, bir bilgi olarak zihnimizde tutup kendi hicretimizi, aslında bu en güzel hicreti yaşayabilmek için bunu hatırlayacağımız güzel bir zaman dilimi hocam.
0: Evet, kesinlikle. Yani hicret Allah'a teslimiyetin, peygambere itaatin ve bağlılığın bir ifadesidir. Yani ben bugün hicret etmek istiyorum diyen bir Müslüman, ben hicretten bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir Müslümanın, böyle bir arzusu olan Müslümanın Allah'a teslimiyetini ve peygambere bağlılığını sorgulaması lazım. Bizim için ölçü peygamberdir. Allah'ın kitabıdır, Cenab-ı Hakk'ın emirleridir. Ve bizim Müslümanlığımızın kalitesini ölçen ölçek de şudur, yani onu da ifade edelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlakımızın, huyumuzun örtüştüğü kadar kaliteli Müslümanız. Yani ne kadar çok örtüşüyorsa, oturmamız, kalkmamız, fedakarlığımız, sabrımız, çünkü tüm bunlar peygamberi hasletlerdir. Evet. Bunlara ne kadar çok benzeyen tarafımız varsa kalitemiz o kadar yüksektir. Evet. Peygamberin ahlakıyla uyuşmayan, peygamberin ahlakıyla tezat teşkil eden, Allah'ın emirleriyle tezat teşkil eden ne kadar huyumuz varsa o kadar kalitemizin düşük olduğunu ifade edebiliriz.
1: Hocam çok güzel bir ölçü verdiniz. Bu ölçüyle kendimizi bir çek edip, bir kontrol edip inşallah
0: bundan sonraki
1: kalitemizi artıracağımız bir hicret yaşarız inşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler, çok kıymetli bilgiler aktardınız. Ağzınıza sağlık, bizi kırmadınız, geldiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize hicri yılın hayırlar getirmesini, Cenab-ı Hak sevdiklerimizle nice yıllara bizi kavuştursun diye dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet sevgili dinleyiciler, Akra'da bir hicri yıl özel söyleşisini geride bıraktık. İslam Tarihi Bölümü öğretim üyesi Nevzat Sağlam'la birlikteydik. Hicretle ilgili, hicret süreciyle alakalı ve hicri takvimle ilgili bizlere çok güzel bilgiler verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Size bizlere kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim.

Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام حكيم استعذ بالله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استغفر الله. عزيز ومحترم kardeşlerim, size bugün yeni senemizden bahsetmek isteyeceğim. Yeni senemizin ilk ayına Muharrem derler. Bu hicreti hepiniz bilirsiniz ama kısacık size bir hatırlatma yapayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de dünyaya geldi. Ve 40 yaşında iken Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri ona peygamberliği ikram buyurdu. 50 yaşına kadar, 53 yaşına kadar Mekke-i Mükerreme'de bu dinin tebliğine memur oldu. Fakat maalesef ki insanlar alıştıkları, göre geldikleri anneleri kolayca bırakamıyorlar. Onlar da putlarını bırakıp da Allah'a ibadete yönelemediler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücudu saadetlerine zarar verme emirinde bulundular. Ellerinden başka şey gelmiyor. O devirde kabilelerden mürekkep insanlar, aşiretlerden mürekkep. Bir aşiretin diğer aşiretle küsüş buluşması bir felaket oluyor. Bir kabilenin diğer kabileye karşı bir muhasama yapması bir felaket oluyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesinden olması dolayısıyla Hazreti Ebu Talib İbn-i Muttal evvela sonra Ebu Talib onun hanisiydiler. Onların himayesinde olduklarından dolayı diğer kabilenin sahip insanları her ne kadar fikirlerine muhalif bir fikir ortaya yaptı, İslamiyet yaptı ve bu fikir onlara hoş gelmiyorsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey de yapamıyorlardı. Çünkü kabilelerin birbiriyle uzun müddet dövüşmelerinin neticesi olacak. Himayede olduğu için erişemiyorlar. Fakat vakta ki Abdülmuttalip öldü, Ebu Talip vefat eyledi. Efendimiz himayeden mahrum kaldı ve küffarın işkencesi de o nisbette arttı. Hatta bir gece toplanıp, çünkü bir kabile bir iş yapamıyor, bütün kabilelerini işlerini topladılar. El birliğiyle kimin Efendimiz'e zarar verdiği belli olmasın diyerekten her kabileye vazife verdiler. O zamanki Arap kabileleri kaç taneydi. Ve bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Hazreti Ali Kerimallahu Aleyhi'yi yatağında bırakaraktan bu düşmanlar evi muhasıra etmişler idi. Onların muhasırasının arasından Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir mucize dolayısıyla onlar görmeden çekildi. Ve hicrete yöneldi. Yani Mekke'yi terke yöneldi. Ve işte belki hacılarımızdan giden görenler olmuştur. Bir mağara vardı ki o mağaraya kadar gitti. 3 gün orada saklandıktan sonra düşman geldi onu o mağarada buldu. Buldu ama içeriye bakmaya Allah onların gönüllerine fırsat vermedi. İçerideydiler. Şeytan da önlerinde delil. Burada diyor. Fakat kapının önüne güvercinler yumurta yapmış. Efendim örümcekler av görmüş. Burayı insan görsün gitse bunlar bozulacak diyorlar. Ve bu ihtimali karşı mağaraya girmeye şey yapıldılar, lüzum görmediler. Halbuki içerideydiler. Allah sokmadı yani basiretlerini kapattı. Ve o günden itibaren Medine-i Münevvere'ye hicret etti. İşte Kuba denilen mescitte ilk camiyi kurdu. Ve Medine-i Münevvere cemaatine iltihak edildi. Eshab-ı kiram ile beraber. Bu hicret gününe

0: böyle artıyor. Demişler ki ibad, ibad bu insandır ki sayıda iş yok. Sayıda iş yok. Allah'ın kulu o kimsedir ki gecede ve gündüzde Allah'ın rızasının etrafını dönür. Gecede ve gündüzde yani bütün evkatı Hakk'ın rızasını gözetmiştir. Beytullah'a gidiyoruz elhamdülillah. Büyük bir devlet. Beytullah'ın etrafında dönüyoruz. Büyük bir devlettir. Fakat bu bir remzdir. Maksat orada dönmek değil. O remzin ifası için insan kendini ben senin rızan etrafındayım. Senin rızanın dışına çıkmayacağım diyoruz orada. Harekatımız onu söylüyor. Bir insanın harekatı bunu söylerken diğer harekatı da bunu tekzip ederse yani Hakk'ın rızası olmayan şeyler yaparsa ki başta yalan, hıyanet, hırsızlık en vahşidir. Burada bu dövüş yapıyor ve Hakk'a söz veriyor. Fiilen bu sözünü ispat ediyor fakat geldikten sonra da bu sözünün aksini yapıyor. Allah Teala'nın rızasını gözeten insanı Allah'ın kulu derler. Yoksa mahluku Allah'ın hesabı yok. Yalnız insan değil ki mahluk. Bu kadar mahluk mevcudat var ki mikrop da Allah'ın mahluk. Sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Ne yerde ne gözde. Binaenaleyh asıl mahluk budur ki Allah Teala'nın rızasını gecede gündüzde daima gözetir. Ve onun rızasının dışına çıkmamayı kendisine şiar edilmiş. Onun için Ebu'l-Hasen el-Harkani Hazretleri sormuş etrafında bulunan insanlara. Dünyada en az, en kıymetli, en güzel şey nedir demiş. Bilemeyiz efendim demişler. Buyurun siz söyleyin biz de duyalım. Harkan o zamanki ismi, bugünkü ismi Kars. Bistan denilen memleketin köylerinden bir köy. Bizim Kars ilahiyatının köylerinden bir köy demek. Orada yatar zaten. Diyor ki en güzel şey ne malın çokluğundadır, ne evladı uyalin çokluğundadır, ne şunun ne bunun çokluğundadır. En aziz şey kulun Allah-u Teala'yı zikreder olarak yaşamasıdır. Allah Teala'yı zikreder olduğu halde yaşamasıdır. Allah Teala'yı diliyle anan insan veya gönlüyle anan insan elbette ki Allah Teala'nın emirlerinin dışına çıkmayan insan demektir. Eğer diliyle veya gönlüyle Allah diyor da Allah'ın rızasının dışında hareket ediyorsa o Allah demiş değildir. Allah demek öyle olmaz. Allah diyen insan Allah Teala'nın rızasını gözetir. Allah Teala benim bu hareketimden razı mıdır? Değil midir? Onu evvela tepkik eder, doğruysa yapar, değilse kaçar ondan. Onun için İslamiyet iki yerde toplanır. Birisi emr-i maruf, diğeri de nehy-anil münker derler. Emr-i maruf, Allah Teala'nın istediği güzel şeyleri yapabilmek. Emrettiği güzel şey, başta namaz olmak üzere, emirleri nelerse onları yapabilmek. Nehy-anil münker ki, Allah Teala'nın istemediği ve sevmediği ve yapmayın dediği şeyleri yapmamak. Binaenaleyh ibadet kolaydır, yapılır. Fakat Allah Teala'nın yasalarından kurtulmak çok zordur. Günahlardan kaçmak zor, çok zordur. Günahtan kaçmak için evvela günahlara alışmamak lazımdır. Günaha alıştıktan sonra günahların terki çok zordur. Onun için daha çocuğu sabahatinden itibaren onu iyi şeylere alıştırmak. Kötü şeylerden onu tahzir etmek, korkutup ona yaptırmama çalışmak da ebeveynin vazifelerinin başında gelir. Onun için de ki, terk-ü zerretin min maharimillah hayrun min ibadeti sekaleyn buyurmuşlar. Yani haramdan ve Allah'ın yasaklarından en ufak bir şeyi bile terk edebilmenin sevabı hudutsuz bir saftır. Nam fenahi bir sevabı kazanıyor demektir. Nefsi alıştığı şeyden terk edebilmek kadar zor şey yoktur. Binaenaleyh insan nefsini daima kontrol altında tutup Allah'a Celle ve Ala'nın razı olmadığı, korkunç olmadığı kötü şeylerden uzak etmek zor. Onun için kaside-i bir sahibi der ki, nefis bir çocuk gibidir. O alıştığı şeyi kolayca terk etmez. Binaenaleyh sevdiği şeyi terk edebilmek için insanın azminin kuvvetli olması lazımdır. Azmi zayıf olan insanlar şehvetlerinin ve nefislerinin esiri olarak yaşarlar ki bu yaşayışa Firavun yaşayışı gibi bir yaşayış derler. Onun için Allah Celle ve Ala cümlemizin muine olsun, nasırı olsun, biz de ona halis, muhlis bir kul olarak onu zatir emirlerine mutlu yasaklarından içtinab eden bahtiyar kulların arasına girebilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i bizlerden atın miyatırız.
1: اِيَّا جُزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةً Siz yine

0: hasene, 1000 sevap kazanmaktan acizsiniz. Kazanmaz mısınız 1000 sevap?
1: Yusebbihullah niyete tesbihah fe yektübullahu lehu biha elf.
0: 100 defa Subhanallah derseniz Allah bunun mukabilesine 1000 tane sevap verir.
1: Ve yuhuttu anhu biha elf hatıya.
0: Hem sevabı veriyor hem de 1000 tane günahı döküyor. Elf. Şimdi bir insan 1000 tane günah etmez ama nesi vasıda bir üzerinden dökülüyor.
1: Buyuruyor şimdi.
0: İne radûr bil makdûr. Bu çok mühim bir şeydir. Bu Allah-u Teala'nın takdirine razı olanlar nerede? Şimdi hepimiz Müslümanlıktan dem vururuz. Allah'ın hükmüne razı ederiz ama başa gelen şeylere, iptilalara dayanamayız. O zaman bu bir rızasızlık olur. Vallahi elinden gitmiştir de dayanamaz artık ne yapacağım der. Bakarsan zıvanından çıkmıştır sandan. O kadere rızasızlık.
1: Ve nesâûne lil meşkûr.
0: Allah'ın nimetleri var, hadsiz şartsız bize. Bu nimetlerine şükredenler nerede? Yiyoruz, içiyoruz. Arkasına ya Rabbi sana çok şükür, bunları sen verdin. Senin nimetlerine nimetle nihayet şükürler olsun. Şükrün bir dilinden olan kısmı var. Bu adi bir şey. Asıl şükür, onun icabı olan o idin, ondan bir kuvvet oldu sende, bir sağlık oldu. O sağlığı Allah'ın yolunda harcamak. Namaz kılmak lazım geliyorsa namazını kılacaksın. Oruç tutmak lazım geliyorsa çıktın. Hayr-ı hasenatı koşmak lazım geliyorsa onu da yapabilirsen işte o zaman Allah-u Teala'nın verdiği nimetin şükrünü eda etmiş olursun. Yoksa ya Rabbi şükür demekle bu iş hallolmaz. Acip tüh. Buyuruyor şimdi. Acip ederim. Limen yü'mi bi daril hulud. Ahirete inancı var. Evet ahiret var diyor. İnancımız da var. Buradan gideceğiz oraya. Orada kalacağız. Keyfe yes'ali didaril gurur. Tacip ediyorum ki o adama. Hem ona inanıyor, hem bu dünyada. Onun için hazırlanıyor, hep dünyasına hazırlanıyor. Hacer-i Esved'i öpmek, Mekke-i Mükerreme'de hacıların kişisi, sünnettir. Müstehap diyenler de var. Farz değildir, vacip de değildir. Bu bir taştır. Kolayı var. Karşıdan selamlar yapılır. Bu selamlarla istislam dedikleri makbul olur bu. Yerine göre bakıyorsun kalabalık, efendim burayı yarıp da girip de öpemeyeceksin. Bu Hacer-i Esved'i öpeceğim diyerekten ne büyük günahlara girdi. Yani şimdi sakınma bize düştü. Biz sakınacağız. Tekrar. İyyâke ve nevâvâta ve nevâvâta. Bâden nevâvâ. Fe innel ûlâlek ve sâniyette aleyk. Bakmaktan da kork. Bakmaktan da sakın. Binaenle bir kere nasıl gözün iliştiyse ikinciyi iliştirmemek için gözünü yum çevir başka tarafa. Bunu yapamazsan bundan çok senin aleyhinde olur. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da da buna şey var, emir var. Gözlerinizi yumunuz diyerek, ayeticiliğiyle. Allah hepimizi muhafız etsin. Bu aziz kardeşler, sakın ha ne olacak demeyin. Bunlar gönlün, bizim insanlığımız gönlümüzdedir. Ruhumuzdadır yani. Ruhlarımızın kararmasına, füyuzat-ı ilahiyenin üzerimize gelmesine engel olan bulutlardır bunlar yani. Nasıl bulut kapladı mıydı güneş gelebiliyor mu ya? Gelemiyor. Bu günahlar bize gelecek maneviyat feyizlerinin gelmesine mani olan bulutlardır yani. Onun için bunlardan son derece sakınmak lazım. Evet namazımızı kılıyoruz, orucumuzu da tutuyoruz ama bunlara da kıymet vermezsek kıldıklarımızdan faydalanmayız ki. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başladı. Bugün 1 Muharrem 1448 Hicri yılın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında yeni bir manevi dönemde idrak edilmeye başlandı. Hicri, kameri takvim, Peygamber Efendimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak oluşturulmuş olup, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere bir yıl 12 aydan oluşuyor. Muharrem ayıyla başlayan bu yeni Hicri yıl, Müslümanlar için hem ibadetlerin hem de manevi muhasebenin yoğunlaştığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede Sadyo'nun Sesi Akra, Hicri yeni yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve çeşitli özel programlar yıl boyunca yayında olacak. Gönül dostu ailem Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızın sohbetleri, Hicri takviminin önemi ve yılın özel günlerine ilişkin belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler sizlerle buluşacak. Yeni içerikler de yayına gelecek. Sağduyulu akılla insanın akıl nimetine dair farkındalık oluşturulurken ömür boyu sağlık, sağlıklı ve dengeli yaşamı ele alacak. 90 saniyede edebiyat, edebi temaların terim anlamlarını sunarken Erenler Kervanı manevi önderlerin hayatlarını konu edinecek. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dair özet bilgiler sunacak. Ses, söz, sanat, kültürel ve medeniyet birikimini ele alacak. İçteki huzursa kalp, akıl ve ruh dengesine odaklanacak. Değerli dinleyenlerimiz ayrıca Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım ajandası da yeni Hicri yıl kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Günlük kullanım için tasarlanan ajanda, okunacak kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, ziyaret edilmek istenen şehir ve ülkeler, yeni tanışılan kişiler ve ezberlenecek dualar gibi özel bölümler içeriyor. Ayrıca kare kodlar aracılığıyla dijital içeriklere erişim imkanı sunulurken, ajandada 1448 Hicri miladi takvimi de yer alıyor. Akra 1448 Hicri yılı boyunca tüm bu içeriklerle dinleyicilerine manevi farkındalık, kişisel gelişim ve hayat planlaması alanlarında katkı sunmayı hedefliyor. Bu vesileyle Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları devam ediyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları devam ediyor. 13 Sefer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı ile başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Geç kalmışlık hissiyle başa çıkmanın 5 yolu. Hayatta hedeflerine ulaşmak ya da hayalini kurduğu mesleğe sahip olmak isteyen birçok kişi zaman zaman geç kaldım düşüncesine kapılabiliyor. Uzmanlarsa bu duygunun çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Yoğun yaşam temposu ve çevredeki insanların başarılarıyla yapılan kıyaslamalar bireylerde geç kalmışlık hissini artırabiliyor. Ancak her insanın hayat yolculuğunun farklı olduğu muhakkak. Önemli olanın ne zaman başlandığı değil, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı. Yeni bir beceri kazanmak, enstrüman çalmayı öğrenmek ya da farklı hobiler edinmek isteyenler için de yaşın bir engel olmadığı ifade ediliyor. Araştırmalar, öğrenmenin her yaşta mümkün olduğunu ve yeni uğraşların zihinsel canlılığı desteklediğini ortaya koyuyor. Geç kalmışlık hissiyle mücadelede başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerinden ilham alınması, hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların hatırlanması öneriliyor. Ayrıca hedeflere ulaşmayı zorlaştıran nedenler üzerinde düşünmenin de motivasyonu artırabileceği belirtilmekte. geçmişe takılmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her yeni gün yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akramedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Gece fazla, gündüzse yetersiz ışık sağlığı tehdit ediyor. Modern yaşam alışkanlıkları doğal ışık döngüsünü bozarak sağlık sorunlarına neden olabilir. Uluslararası bir araştırma ekibi doğal uyku düzenini ve sirkadiyen ritmi bozmanın ölümcül olabileceğini vurgulayan bir çalışmayı imza attı. Araştırmacılar, parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları gibi çeşitli sorunlara yol açar, diyor. Sirkadiyen ritim, vücudumuzun doğal ışık ve karanlık döngüsüne uyum sağlayan biyolojik saat olarak bilinir. Bu ritmin bozulması, yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan kaynaklanan zararlı ışık maruziyetine bağlanabilir. Çalışmanın yazarları, özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu vurguluyor. Araştırmada katılımcıların sirkadiyen ritimlerinin gücü ve düzeniyle ölüm oranları arasındaki bağlantı bilgisayar modelleriyle de desteklendi. Bu bulgular vücudun doğal akışının bozulmasının ciddi hastalıkları tetiklediğini ortaya koydu. İyi haber şu ki bu sorunu çözmek çok kolay ve düşük maliyetli. Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Diğer yandan Doğu Anadolu ile Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların ise ülke genelinde yükselişini sürdürürken mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarındaki çalışma nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde Gebze Kavşağı çıkış kolu kapalı. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti, Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Dodurga Kavşağı, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Tarsus Batı Bağlantı Yolu, Sakarya Bilecik Bozüyük Yolu üzerindeki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehir İstanbul programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyor. Hicri yılınızı tebrik ediyoruz.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli hal ve fi kulli hin. Essalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Emma ba'd. Aziz ve sevgili ve muhterem kardeşlerim, şu anda İslami takvim hesaplamalarına, takvim adetine, geleneğine göre yeni bir yılın içine girdik. Allah bu yeni yılımızı hayırlı, mübarek eylesin, kazançlı eylesin, sevaplı, ecirli eylesin. Taptaze yeni bir sayfa açıldı önümüze. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Mekke-i Mükerreme'de. Doğduğu yer Mekke. Nerede doğdu Peygamber Efendimiz? Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Kabri nerede? Medine-i Münevvere'de. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş. Mekke-i Mükerreme çok mübarek bir mahal. Yeryüzünde ilk mabedin yapıldığı yer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyyunâtun makâmu İbrahim ve men dehelehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâe ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. İnne evvele beytin, ilk mabet, ibadethane, vud'a linnâs, insanoğlu ibadet etsin diye yapılmış olan ilk mabet, lellezi bibekkede, o Mekke'nin yerinde olan o eski kadim, yeryüzünün en eski mahalli, oradaki yapılmış olan mübarek yapıdır. Kabe'dir yani. Kabe'nin olduğu yerdeki yapıdır. Çok mübarek yer. İbrahim aleyhisselam o mabedin temelleri üzerinde kendisi inşaatı tamamlamış. Zaten orada bir yer var. Mübarek bir yer. Zaten çoluk çocuğunu götür oraya yerleştir diye Allah-u Teala Hazretleri emrettiği zaman o mübarek yerin, mabedin olduğu yere çoluk çocuğunu iskan ettiğini biliyor. Efendim çoluk çocuğunun oraya yerleşeceğini dua etmiş. Eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in inde beytiken muharram. Senin o muhterem evinin yanına çoluk çocuğumu yerleştirdim diyor. Ev filan görünmüyor o anda. Ekim bitmez bir vadi. Gayri zizere. Ekim bitmeyen bir vadiye, taşların arasına çoluk çocuğumu iskan ettim, yerleştirdim diyor. Senin evinin, bu mukaddes mabedinin yanı diyor. Mukaddes yer. Temelleri görünmese bile, o anda boş gibi olsa bile mukaddes bir yer. Allah öyle mukaddes eylemiş ve Peygamber-i Zişanımız Mekke-i Mükerreme'ye aşık. Çok seviyor Mekke'yi. Çünkü mübarek yer. Çünkü kendisi mübarek insan, Allah'ın mübarek kıldığı yeri seviyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri emreylemiş o Muhammedül Emine, Muhammedünil Emin. O Emin, o tatlı huylu, güzel huylu, güzel yüzlü, adı güzel, kendi güzel Muhammed-i Mustafa'ya emretmiş. Ben seni peygamber seçtim. Alemlere rahmetimden dolayı, acılığından dolayı seni vazifeli gönderdim. Efendim, ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessir, ey böyle elbisesine bürünüp de titreyip duran peygamberim, ne o vahiy geldi diye ne titreyip duruyorsun? Kum fe enzir, kalk, Rabbinin emrini insanlara bildir, ikaz et, ihtar et, uyar onları, uyandır onları, cehaletten, küfürden, şirkten kurtul.

çalışmaları için başlar söze. Allah'ın davetine başla, kalk. Çünkü ilk Cebrail aleyhisselamı gördüğü zaman titremeye başladı. Çok heyecanlandı. Örtün beni üstümü dedi. Eve geldi. Hazreti Hatice validemiz elini örttü. Vahiy geliyor tekrar. Bırakmıyor peşini vahiy. Ya eyyühel müddessir. Ey elbisesine sarılıp bürünen peygamberim. Kum tenzir. Kalk ayağa. Yatma. Titreme. Gevşeme. Kalk. Rabbinin emrini insanlara tebliğ et. Onları korkut. Bak. Böyle küfürle devam ederseniz, böyle müşriklikle devam ederseniz cehennemde cayır cayır yanarsınız diye korkut. Allah'ın azabını haber ver, ihtar et, ihbar eyle, bildir diye emir gelince ne yapsın? Mübarek insan, kimseyi üzmek istemeyen insan, tatlı dilli insan, güleç yüzlü insan, herkesle iyi geçinen insan, herkesin sevdiği, saydığı insan. Ve enzil aşiretekel akrabin, en yakın aşiretlerini, sana yakın kavim, kabileni çağır dediği zaman çıktı Sefa tepesine, kendi kavmini isim isim çağırdı. Ey filanca oğulları, ey falanca oğulları, ey filanca oğulları. Hepsi gittiler çünkü itimatlı bir insan, boşuna konuşacak bir insan değil. Ciddi insan, gayri ciddi bir insan değil. Allah Allah, bu sesleniyor diye gittiler. Hepsi toplandılar. O da Sefa tepesinde şöyle kayalıklarda, evi yakın zaten, doğduğu ev yakın. Mahallesi yani, Beni Haşim yurdu. Orada insanlar toplanınca Kabe-i Müşerref'e de yakın. Dedi ki ey kavmi, beni tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Nasıl bilirsiniz? Çok iyisin, çok dürüstsün, çok güvenilen bir insansın. Paramızı, mücevheratımızı gelip sana emanet ediyoruz. Her şeyimizi sana emanet bırakıyoruz. Güvenilen insansın. Şu dağın arkasından düşman ordusu toplanmış, tepeden gördüm. Bu tarafa doğru geliyorlar silahlı. Sizi asıp kesecekler. Tedbir alın desem inanır mısınız bana? İnanırız dediler. Sen Muhammed el-Emin'sin. Güvenilen Muhammed'sin. İnanırız sana. Dedi ki bakın, evet şu dağın arkasından düşman gelmiyor ama böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz ahirette. Cehennem tehlikesi var. Ahirette biraz daha, sizin bu yaşamınızdan daha sonraki ahiret hayatında cennet var Allah'ın iyi kullarına, cehennem var Allah'ın kahrının tecelli ettiği, Allah düşmanlarının cezalandırdığı yer var. Allah şirki sevmiyor. Şirki bırakın. Küfrü sevmiyor. Küfrü bırakın. İmana gelin. Müslüman olun. Allah'ın varlığını, birliğini anlayın. Aklınızı kullanın. Allah'a güzel kulluk edin diye ikaz etmeye başladı. Niye böyle elinizle yaptığınız, konuşamayan, hareket edemeyen, aklı, idraki, hareketi, kabiliyeti olmayan, şu elinizle yaptığınız taşa, ağaca, puta niye tapıyorsunuz? Tapmayın bunlara. Doğru değil mi bu? Çok doğru. Doğru ama muhterem kardeşlerim, tabi Kureyş'in de o mübarek Kabe'nin hürmetine orada hizmet olsun diye hizmet gören insanlar var. Ondan sonra da kendi akıllarından efendim putlar icat etmişler. Lat demişler, Uzza demişler, Menat demişler. Arapların bir sürü putu var. Her kabilenin başka bir putu var. Hatta bazen putları hamurdan yaparlarmış kendileri. Hazreti Ömer gülerek anlatıyor. Hamurdan yapardık, pişirirdik, sonra da yerdik diyor. Yani bir düzen ve bir kadro meydana gelmiş. Efendim, o düzeni bozmak istemeyen insanlar oluyor onlar. O kadro da efendim tabi Araplar muhtelif yerlerden kalkıp geliyorlar bu Kabe'yi ziyaret etme. Kabe Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanından beri insanların kıymetini bildiği bir yer. Ondan önce de insanlar gelmişler eski zamanlarda ama sonra efendim yeniden inşa etmiş İbrahim aleyhisselam. Şimdi onlar bu işe razı olmadılar. Makul söylüyor, doğru söylüyor, iyi söylüyor ama efendim çeşitli sebepler oldu. Hak sözü kabul etmemek için çeşitli bahaneler. Şahsi bahaneler, ailevi bahaneler, menfaat bahaneleri, efendim çeşitli böyle bu işten hoşnut olmayan insanlar oldu. Alay edenler oldu. Efendim hakaret edenler oldu. İtiraz edenler oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği inanca
güya kendi akıllarından itiraz edenler oldu. Çeşitli şeyler efendim. Peygamber Efendimiz'e bu şair galiba dediler. Kahin galiba dediler. Sihirbaz galiba dediler. Mucizesini görünce sihirbaz dediler. İstikbalden haber verince kahin dediler. Güzel konuşunca, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca şair dediler. Efendim bir şeyler yakıştırmaya çalıştılar. Yani olayı bir ciddi incelemek lazım. Tabi ciddi inceleyip kabul edenler de vardı. Hazreti Hatice validemiz gibi, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Mekke'nin aklı başında insanlarından kabul edenler de vardı bildiğiniz gibi. Ama insan doğru yolda olabilir ama doğru yolda olmasına rağmen karşısına bir takım itirazcılar çıkabilir. Bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi söyledi, anlattı, tatlı tatlı söyledi, güzel güzel söyledi. Hep itiraz ettiler, hep zorbalık yaptılar. Peygamber Efendimiz namaz kılıyor, namazını bozuyor. Üstüne pislik dökmeye çalışıyor. Efendim şaşırtmaya çalışıyor. Vahiy geliyor, vahiyi karıştırmaya çalışıyor. Arkadan fıs fıs laflar karıştırıyor. Kur'an iniyor, Kur'an ayetlerine alay ediyor. Allah delil gösteriyor, delilin karşısına ukalalık edip çıkıyor. Mazlum, işkence ediyorlar. Alıyorlar, götürüyorlar. Arabistan'ın sıcağı buranın sıcağına benzemiyor muhterem kardeşim. Dayanılmıyor. Arabistan'ın sıcağında kumların üstüne götürüyorlar, yatırıyorlar. Ondan sonra işkence ediyorlar. Ateşi yakıyorlar, sırtını ateşe yapıştırıyorlar. Kadınları şehit ettiler. İlk Müslüman şehit kadın kim? Sümeyye Hatun. Ammar İbni Yasir ailesinin, efendim, Ammar ailesinin ızdırapları, işkenceleri, Bilal-i Habeşi'nin çektiği sıkıntılar. Ne diyorlar? Dininden dön diyorlar. Nereye döneyim be adam? Ben la ilahe illallah demişim. Allah'ın varlığını, birliğini anlamışım. Şu taşa mı döneyim yani ben? Dininden dön. Dönmem diyor. Ehad, ehad, ehad. İşkence bir taraftan devam ediyor Bilal-i Habeşi Hazretlerine. Dermanı yok. Bayılacak hale gelmiş. İnliyor. Ehad diyor. Ehad. Ehad. Öldürseniz dönmem diyor. Ehad. Bir tek diyor. Allah'ın şeriki nazeri yok diyor. Bu işkenceyi arttırdılar. Efendim, kız vermediler, yiyecek vermediler, içecek vermediler, ibadet ettirmediler. Sonra ne yaptılar? Baş edemediler gene. Sonra ne yaptılar? Öldürelim dediler. Öldürelim bu Ebul Kasım Muhammed'i. Öldürelim dediler. Öldürmeye kastettiler. Niyet ettiler. Tedbir aldılar, iş o raddeye geldi. Yani artık öyle alay etmekle, sataşmakla, omuz vurmakla baktılar, olmuyor iş. Şu Ebul Kasım Muhammed'i, Emin'i öldürelim, bu iş bitsin. İşi kökünden halletmiş olalım dediler. Bir taraftan da tabii diyorlar ki tek kişi öldürürse kan davası olur, ne yapalım? Her kabileden bir tane insan seçelim. Hep birden hücum edelim, hepsi birden vursun, kim vur diye gitsin, bütün kabilelerle bu şey Beni Haşim efendim baş edemez, ne yapalım efendim, diyet veririz filan diye düşündüler. Yani neticede öldürmek kastına kadar vardılar. Artık yani Müslümanların işkencesi de bitti de artık yaşama durumu kalmadı. O zaman Allah-u Teala Hazretleri hicreti emretti. Hicret ne demek? Hecere, yehcürü, hecren ve hicreten ve hicranen. Hicret ayrılmak demek. Nereden ayrıldı Peygamber Efendimiz? Ana baba yurdundan, doğduğu vatanı aslisinden, sevdiği Mekke-i Mükerremesinden, efendim aşıkı olduğu Kabe-i Müşerrefesinden ayrı düştü, ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Allah'ın emriyle. Nihayet Medine-i Münevvere'den gelmiş olan insanlara Akabe'de, hani büyük şeytanın taşlandığı yer var ya, Akabe diyoruz, Cemretül Akabe. Orada anlattı Peygamber Efendimiz durumu. Onlar da dediler ki haklısın, kabul. Beni destekleyin, destekleriz. Tamam, buyur bizim şehrimize gidelim. Madem seni Mekkeliler kabul etmiyor, buyur bizim şehrimize gel. Biz seni kendi canımızı koruduğumuz gibi başımızın tacı ederiz, seni koruruz. Ya Ebel Kasım Muhammed dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye davet ettiler.

Ve böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeyi hazırlamış oldu. Medine-i Münevvere'yi böylece hicret edilecek yer olarak efendim belirmiş oldu. Oraya gitmeye karar verdi. Tabi nasıl oluyor bu işler? Dikkat edilirse Allah her şeyi planladığı için, evvelini ahirini bildiği için, her şeyi bildiği için Allah işte kulum öyle yap, böyle yap diye önceden ayarlıyor. Yani şeylerin azıtmaları üzerine efendim Medine'ye davette olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Ayrılınca peygamber olarak, Allah'ın peygamberi olarak ayrılınca kendisi ayrılmadan önce de birçoklarını Medine-i Münevvere'ye gönderdi. O Medine-i Münevvere'ye önceden gidenler orada bir grup teşkil ettiler, cemaat teşkil ettiler, toplanmaya başladılar, namaz kılmaya başladılar. Hatta Cuma suresi inmeden evvel Medine'de toplanıp Cuma namazı kılmaya başladılar. O Medine'ye göçmüş olan Müslümanlar. Tatlı tatlı İslam'ı anlatıyorlardı. Güzel güzel yanık yanık Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. İslam'a çekiyorlardı insanları. Müslümanların sayısı artıyordu. O ilk gidenler hazırlıyorlardı. Ve sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret etti. Şimdi bundan çıkacak ders nedir? İşte insanı zorlayabiliyorlar. İmanını yaşamasına imkan vermeyebiliyorlar. Canına kastedebiliyorlar. Ne yapacak? Yılmayacak. Ne yapacak? Burada olmuyorsa olabilecek yeri arayacak. Yani bu küfür, bu şirk, bu putperestlik yok edilecek. Ama oradan ama buradan. İçeriden olmadı. O zaman Peygamber Efendimiz başka bir yere gitti. Neden? İslam'ı yayması lazımdı. İlle Allah'ın dinini tebliğ etmesi gerekiyordu. Demek ki burada olmazsa bir başka yere gitmek lazım. Peygamber Efendimiz'in ashabına, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmek, onun etrafında halkalanmak emrolundu. Ayetlerde bildiriliyor ki وَمَنْ اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Böyle bir yerde durup da dinini yapamayıp da ibadetleri yapamayıp da günahlı bir yaşamdan sonra ölen kimselere melekler der ki اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ. Günahkar olarak nefislerine zulmedici vaziyetteyken ecel gelmiş ölmek üzere olan kimselere melekler sorarlar. قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ. Ne haldeydiniz siz ya? Bu ne hal? Diye sorarlar. قَالُوا. Onlar derler ki كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْاَرْضِ. Biz yeryüzünde mağdur, zayıf, güçsüz, kuvvetsiz insanlardık. İşte gidemedik bir yere, dinimizi de yapamadık. Müslümanlığımızı yaşayamadık. İbadetlerimizi yapamadık. Bu kafirlerin efendim dediklerini yaptık. Yani günahı işledik, sevabı işleyemedik, İslam'ı yaşayamadık. Ve ulaike mevahum cehennem. İşte bunların efendim gidecekleri yer, sokulacakları, tıkılacakları yer, barınakları, sığınakları neresidir? Mevahum cehennem. Cehenneme atılacaklar bunlar. Neden? Melekler onlara diyecek ki efendim galu elem tekun ardullahi vasiate. Ya yeryüzü geniş değil miydi? Yani sadece sizin oturduğunuz şehir miydi yeryüzü? Geniş değil miydi ya? Elem tekün ardullahi vasiaten. Yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha. Oraya göçseydiniz, burada Müslümanca yaşayamıyorsanız, müminlik vazifelerinizi yapamıyorsanız, bırakıp da yeryüzü geniş değil miydi? Öbür tarafa gitseydiniz. Yani imanınızı yaşayabileceğiniz yere gitseydiniz. Demek ki insanın İmanını yaşaması, Allah'a ibadet etmesi, Müslümanca yaşaması asıl olduğu için doğduğu yeri, yaşadığı yeri, kazandığı yeri terk edip imanını yaşayacağı yere, mümin olarak yaşayabileceği yere gitmesi vazifedir. Gitmese ne olur? فَاُولَٰئِكَ مَاوَاهُمْ cehennem vesait masira. Cehenneme gider. Ne kötü yerdir cehennem. Ne kötü gidilecek yerdir. Yani bir insan cehenneme gidecekse vaziyet ne kadar fena. Ne kadar kötü bir yerdir cehennem buyuruluyor. Onun için hicret etmesi lazımdı. Hicret etmek mecburiyetti. Ve hakikaten de Müslümanlar da

0: mazeretleri olan müstesna Peygamber Efendimiz'in etrafında Medine-i Münevvere'de toplandılar, İslam'a hizmet ettiler, İslam gelişti, kuvvetlendi. Medine Yesrib'di, eski adı Medine'nin. Yesrib, Peltekse ile. Yesrib, Yesrib. Değişti, ismi ne oldu? Medine-tür Resul oldu. Medine oldu. Peygamberin şehri oldu. İslam beldesi oldu. İslam'ın baş şehri oldu. Ve Peygamber Efendimiz orada kuvvetlendi. Orada da öldürmek istediler Peygamber Efendimiz'e. Hücum ettiler. Asker gönderdiler. Ordu gönderdiler. Savaşlar oldu. Peygamber Efendimiz'e Allah galibiyet ihsan etti. Yendiler kafirleri. Sonunda Mekke'yi de fethettiler. Yani neyi öğreniyoruz muhterem kardeşlerim? Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Nerede Müslümanlığı yaşayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yeni sene için ne yapacağımızı düşünmek, planlamak, azimimizi, efendim, gayretimizi kuvvetlendirmek, geçen sene yaptığımız tecrübelere dayanarak, geçen sene yaptığımız hataları yapmayıp, geçen sene yapmak istediğimizde yapamadığımız iyilikleri yapmak için, geçen seneki hayatımızın tecrübelerinden istifade ederek bu senemizi Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmak.
1: Hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Bir Muharrem 1448 geldi.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebiyat yalnızca duyguların değil, aynı zamanda düşüncenin, milletin hafızasının ve estetik anlayışının dilde şekillenmiş hali. Bu şekli anlamak ve çözümlemek tabii ki edebi terimler rehberliğinde mümkün olur. Türk Edebiyatı'nın fikir öncülerinden Mehmet Kaplan diyor ki edebiyat insanı ve hayatı anlama çabasıdır. Ancak bu çaba yalnızca metni okumakla değil, onu yapı taşlarına ayırmakla, tefsir etmekle, yani terimlerini bilerek çözümlemekle anlam kazanır. Düşünün, şiiri ölçüsüz, romanı kurgu bilincinden yoksun, tiyatroyu dramatik yapıdan habersiz yorumlamak. Sanat eserine yapılabilecek en büyük haksızlık sayılabilir. Nihat Sami Banarlı ise dilin ve edebiyatın milli bir kimlik taşıdığını vurgularken şöyle diyor: bir milletin dili onun bütün varlığıdır. Bu bütünlüğü anlayabilmek için edebiyatın terminolojisine hakim olmak gerekiyor. Çünkü bir kavram bilinmiyorsa temsil ettiği anlam da eksik kalıyor. Örneğin Tevriye, Hüsnü Talil, Mesnevi gibi terimleri bilmeden klasik Türk şiirini anlamaya çalışmak bir şehri haritasız gezmeye benziyor, öyle değil mi? Banarlı ayrıca diyor ki edebiyat dersleri milletin ruhunu anlama dersidir. Bu ruhu anlamanın yolu terimlerin arkasındaki sanat anlayışını ve kültürel mirası kavramaktan geçiyor. Edebi terimler yalnızca teknik bilgi değil, bir milletin, bir medeniyetin duyuş biçiminin de ifadesi. Evet, bugün edebiyat terimlerini öğrenmek, geçmişle bağ kurmak, günümüzü anlamlandırmak ve geleceğe aktarılacak sağlam bir kültürel temel inşa etmek demektir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele.

iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının." buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde

sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

Hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü Fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn-i Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyu.

0: Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Gıyasettin Cemşit, Cebir ve Aritmatik. XIV. Asrın sonlarına doğru Maveraü'n-Nehr bölgesinde bulunan Kaş şehrinde doğduğu bilinmektedir. 1429 senesi sonbaharında Semerkant'ta öldüğü bildirilmektedir. Gıyasettin Cemşit ilk tahsiline Kaş'ta başladı. Babası zamanın önde gelen din ve fen alimlerindendi. Önce sarf, nahiv ve fıkıh ilmini öğrendi. Mantık, belagat, matematik, astronomi ilimlerini tam manasıyla tahsil etti. İlim aşkına uzun süren seyahatlere çıkar ve azimle çalışırdı. Meraga'da yapılan rasathanede çalışarak astronomi cetvelini yani zicleri yeniden düzenleyip ortaya koydu. Böylece astronomide yeni ufuklar açılmasını sağladı. Avrupalı ilim tarihçileri yıldızların ve gezegenlerin yörüngelerinin daire şeklinde olmayıp elips şeklinde olduğunun keşfini Kepler'in başarılarından sayarlar. Halbuki ondan uzun sene önce Gıyasettin Cemşit bu ilmi hakikati Nüketul Hedaik adlı eserinde izah etmiş ve ortaya koymuştur. Gıyasettin Cemşit kurulmasında büyük emek ve hizmetlerinin geçtiği Semerkant Rasathanesi'nde ilk müdür olarak da görev yapmıştır. Burada sürdürdüğü çalışmalar sırasında hazırladığı Ulu Bey Zici'nin meydana getirilmesinde de büyük emeği geçmiştir. Aritmatik işlemlerinde büyük önem arz eden virgülü ilk defa Gıyasettin Cemşit kullandı. Astronominin yanı sıra ilmi çalışmalarını daha çok matematik alanında yoğunlaştıran Cemşit, en önemli buluşlarından biri olan ondalık kesri bularak bunu bir sistem haline getirmiş ve aritmatikte kesir sistemini ile virgülü ilk o kullanmıştır. Risaletül Muhittiye adlı eserinde bu gerçek apaçık görülmektedir. Aritmatikte ilk defa ondalık kesir sistemini keşfeden ve bu konuda eser veren odur. Halbuki ondalık kesrin keşfi Simon Stefan'a mal ediliyordu. Cebir'de de yeni buluşları vardır. Bilhassa Ulu Bey'e sunduğu Miftahul Hisab adlı eserinde herhangi bir dereceden kök almalarını açıklamıştır ki bu Batı ilim dünyasında ancak 300 yıl sonra Isaac Newton tarafından ulaşılabilen bir neticedir. Ayrıca Cemşit pi sayısının 9. rakama kadar doğru değerini tespit etmiştir. Batı bilim dünyasında 17. yüzyıl sonlarına kadar tesirini sürdüren ve 20. yüzyıla kadar dikkatleri üzerinde toplayan bilgini meşhur eden eserleri olmuştur. Bilhassa matematik sahasında Batı ilim dünyasının adından söz ettiği Gıyasettin Cemşit, 8 ila 16. yüzyıl bilim tarihini incelediğimizde matematik ve astronomi alanında önde gelen bilgin olarak karşımıza çıkar. Zamanında astronomi ve matematik öylesine ilerlemiştir ki Avrupa bu seviyeye ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru ulaşabilmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Thank you.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
0: Dostça bir tavsiye. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mute'de kumandanların nasıl şehit olduklarını Medine'de Müslümanlara bildirişi. İslam kumandanlarının Mute'de şehit oldukları saatte Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber gelmiş, bu da kendilerini son derecede üzmüş bulunuyordu. Ashab-ı kiram Peygamberimiz Aleyhisselam'ı üzgün görünce, "Ey Allah'ın peygamberi, sende olan üzüntüyü gördüğümüzden beri duyduğumuz üzüntünün derecesini ancak Allah bilir," dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bende görmüş olduğunuz, beni hüzün içinde bırakan şey, ashabımın şehit düşmeleriydi. Bu hal onları cennette karşılıklı tahtlar üzerine oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar sürdü," buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam minbere çıkıp oturdu. Namaz için toplanmak üzere seslenilmesini, ezan okunmasını emir buyurdu. Şam'la aradaki uzaklıklar, engeller kalkmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Mute savaş meydanına bakıyordu. Müslümanlar mescitte toplanınca Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Allah'tan onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Şu gazaya çıkan ordunuzdan size haber vereyim. Onlar gittiler, düşmanla karşılaştılar. Zeyd bin Harise bayrağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Ona hayatı ve dünyayı sevdirmek, ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirecek zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun," dedi ve ilerledi. Çarpıştı ve nihayet şehit olarak öldürüldü. "Onun için Allah'tan mağfiret dileyiniz," buyurdu. Müslümanlar ona Allah'tan mağfiret dilediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyordur." Sonra bayrağı Cafer bin Ebu Talip aldı. Şeytan hemen onun yanına vardı. Ona da hayatı ve dünyayı sevdirmek ve ölümü çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise bu an müminlerin kalplerinde imanı pekiştirmek zamanıdır dedi ve ilerledi. Çarpıştı ve nihayet şehit olarak öldürüldü. "Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanadıyla dilediği gibi uçup duruyordur." Cafer'i cennette meleklerle birlikte iki kanadıyla uçuyor gördüm buyurdu. Müslümanlar onun için Allah'tan mağfiret dilediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Cafer'den sonra bayrağı Abdullah bin Revaha aldı buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir müddet sustu. Ensar'ın Medineli Müslümanların yüzleri değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın hoşlarına gitmeyen bazı işler yaptığını sandılar. Peygamberimiz Aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Abdullah bin Revaha iki ayağını berkiştirdi. Elinde bayrak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı, şehit olarak öldürüldü. Tereddütlü olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan mağfiret dileyiniz buyurdu. Abdullah bin Revaha'nın cennete tereddütlü olarak girişi Ensar'ın ağırlarına gitti. "Ya Resulallah, onun tereddüdü neydi?" diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı. Cesaretlendi ve şehit oldu, cennete girdi." buyurunca Ensar sevindiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar cennette altın tahtlar üzerinde oturur oldukları halde bana gösterildi. Abdullah bin Revaha'nın tahtının arkadaşlarınınkinden engin ve eğri olduğunu gördüm. Bununki neden böyledir?" diye sordum. Abdullah çarpışmaya girerken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya girmiştir denildi. Rüyada cennette

0: Cennete girdiğimde Cafer'i kana boyanmış iki kanatlı, Zeyd'i de onun karşısında gördüm. Revahan'ın oğlu da onların yanında bulunuyordu. Kendisinin onlardan yüz çevirir gibi bir hali vardı. Bunun sebebini de size haber vereyim. Cafer savaş meydanına ilerlediği ve ölümü gördüğü zaman ondan hiç çekinmedi ve yüz çevirmedi. Zeyd de öyle yaptı. Revahan'ın oğluysa ölümden çekingen davrandı. Kendisinin kılıçtan hoşlanmıyor gibi bir hali vardı buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu şehitler hakkındaki duası. Peygamberimiz Aleyhisselam, Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha'nın şehit olduklarını böylece haber verdikten sonra, "Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Zeyd'i yarlıga! Ey Allah'ım Cafer'i ve Abdullah bin Revaha'yı yarlıga!" diyerek dua etti. Değerli dinleyenler, bu konuya gelecek programımıza devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, hicri yeni yılımızın ilk ayı ve hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Mekke suhuletle ele geçirildi. Müşrikler affedildi. Şaşılacak şey, Ebu Sufyan ve karısı Hint Müslüman oldu. Peygamber Kabe'yi tavaf etti. Müşriklerin şaşkınlık içindeki gözleri önünde putlar teker teker devrildi. Şimdi sıra Kabe'nin içindeki büyük puttaydı. 59. bölüm. Hübel'in sonu. Peygamberimiz içeri girmek için Kabe'nin anahtarını istediğinde ortalık biraz karıştı. Çünkü anahtar sahabilerden Osman bin Talha'nın annesindeydi. Bu kadın feryat ederek Lat ve Uzza'ya andolsun ki kavmimin iftihar ettiği bir şeyi asla vermem diyordu. Kadın oğlunun bütün ricalarına rağmen yumuşamadı. Hatta biri gelir de alır diye anahtarı iç çamaşırına sakladı. Peygamberimiz anahtarın bir türlü gelmediğini görünce kadının yanına Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i gönderdi. Kadın Hazreti Ömer'in geldiğini görünce korkusundan anahtarı çıkarıp verdi. Biraz sonra Kabe kapısı açılmıştı. Peygamberimiz Hazreti Ömer ve onun oğluyla birlikte içeri girdi. Hazreti Bilal ise kapının kenarında bekliyordu. Müşriklerin en büyük putu Hübel, kırmızı bir akik taşından yapılmıştı ve insan şeklindeydi. Bu putun bir eli her nedense kırılmış, müşrikler ona altından yapılan bir el takmıştı. Kabe'nin içinde Hübel putundan başka hurma ağacından yontulmuş iki güvercin heykeli ve Hazreti İbrahim'e indirilen koçun boynuzları vardı. O zamanlarda Kabe'nin altı direği bulunuyordu. Kapıya yakın direkte kucağında bebeğiyle bir kadın resmi vardı. Bunlar Hazreti Meryem'le oğlu İsa'ydı. Diğer direklerde peygamber ve melek kabul edilen resimler vardı. Peygamberimiz bunlardan birine çok sinirlendi. Çünkü o resim Hazreti İbrahim'i fal bakarken gösteriyordu. Allah bu resmi yapanı kahretsin. Atamızı fal bakarken göstermiş. Vallahi puta tapanlar bile bilir ki bir peygamber asla falla uğraşmaz, dedi. Daha sonra da Hazreti Ömer'den Hübel putunu kırmasını ve resimleri yok etmesini istedi. Peygamberimiz fethin ilk günlerinde Mekke halkına iki kere seslenerek evlerdeki putların parçalanmasını, ne kadar içki varsa dökülmesini, içki küplerinin de kırılmasını buyurdu. Domuz etinin ve ölmüş hayvanların yenmesini, falcılara ve kahinlere para verilmesini yasakladı. Allah Resulü Mekke sınırları içinde kan dökmenin helal olmadığını, hiçbir ağacın kesilemeyeceğini, hayvanlara verilen otlar hariç hiçbir bitki ve çiçeğin koparılamayacağını, yerde bulunan bir eşyanın yerden alınamayacağını, eşleri değiştirmek ya da belli bir süre sonra ayrılmak üzere yapılacak evliliklerin mute nikahlarının haram olduğunu, kan davalarının artık sona erdiğini ve buna benzer hususları sıralayarak artık hür ve serbestsiniz buyurdu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i çağırarak Nahle Vadisi'ne git. Orada yan yana duran üç semure ağacı göreceksin. Onlardan ilkini kes diye emir verdi. Bu ağaç müşriklerin en büyük putlarından Uzza'ydı. Onun hemen yanında da Gatafanların tapındığı başka bir put bulunurdu. Fakat yüzlerce putları bulunmasına rağmen Araplar için Kabe en kıymetli mabetti. Çünkü burasının Allah dostu İbrahim'in mescidi olduğunu bilirlerdi. Araplar bu büyük peygamberden asırlar ötesine yansıyan dine uyarak ihrama girer, Kabe'yi tavaf eder fakat Uzza putuna tapmadıkça ihramdan çıkmazlardı. Kısacası bir ağaçtan ibaret olan Uzza müşrikler için çok önemliydi. Bu put için bir bakıcı tutmuşlar, bakıcının evini üç ağaçtan birinin üstüne koymuşlardı. Halid bin Velid, semure ağaçlarından ilkini keserek döndüğü zaman Allah Resulü, "O ağacı keserken bir şey gördün mü?" dedi. Hazreti Halid bu soruya bir anlam veremedi. "Görmedim," dediğinde Peygamberimiz, "O zaman Uzza bir zarar görmemiş.

o vadiye tekrar git, ikinci ağacı da kes, yık onu dedi. Halid bin Velid bir süvari birliğiyle tekrar yola koyuldu, iki ağacın yanına geldi. Ve ona balta vurunca bir anda bütün tüyleri ürperdi. Bu ağacın içinden o zamana kadar hiç görmediği kapkara, çırılçıplak, saçı başı dağınık, elleri boynunda olan, dişlerini gıcırdatan ve kadınlara benzeyen bir cin çıkmıştı. Peygamberimizin bahsettiği bir şey buydu. Hazreti Halid kendisini toplayınca kılıcına davrandı. O sırada Uzza'nın bakıcısı Dubay koşarak, "Ey Uzza, Halid'i öldür, eğer onu öldürmezsen rezil olursun." diye bağırdı. Hazreti Halid ise, "Ey Uzza, sen ilah olamazsın, Allah seni alçaltmıştır." diyerek o tuhaf yaratığı kılıcıyla ikiye böldü. Daha sonra Uzza'nın bakıcısını da öldürüp ağacı kesti. Geri döndüğü zaman Peygamberimiz, "Gördüğün şey Uzza'ydı. Müşrikler Uzza putuna taparlarken esasında onun içindeki cine tapıyorlardı. Artık bu iş sona ermiştir." dedi. Bu olayın aynısı bir kaya parçasından ibaret Menat putunun yıkılması sırasında da yaşanmıştı. Putların sayısı yüzleri bulduğundan birçok sahabi onları yıkmakla görevliydi. Amr bin As'a Süva putu düşmüştü. O anlatıyor. Süva putu Mekke'nin dışındaydı. Yıkmak için yanına gittiğimde bakıcısı karşıma dikilerek ne yapmak istiyorsun diye sordu. Allah Resulü'nün emriyle onu yıkacağım dedim. Senin gücün onu yıkmaya yetmez. Kendisini savunup seni öldürür dedi. Yazıklar olsun sana. Hala boş şeylere inanıyorsun. Bu put işitip duyar mı? Dedikten sonra onu büyük bir zevkle parçaladım. Nasıl? Gözünle gördün mü? Diye sorunca Allah'a boyun eğdim, Müslüman oldum dedi. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Sakif kabilesinden cahil biri Allah Resulüne bir tulum şarap hediye getirdi. Efendimiz bu işe şaşırarak içkinin Allah tarafından yasaklandığını duymamış mıydın dedi. Adam bunun üzerine tulumunu kölesine uzatıp bunu sat da parasını getir diye emretti. Peygamberimiz onu tekrar ikaz ederek şarabın içilmesi haram olduğu gibi satılması da haramdır buyurdu. Daha sonra da hayvan neşleri, domuz eti ve putlar için Yüce Allah bunların satılmasını haram kılmıştır. Kadınlarla belli ve kısa süreler için yapılacak evlilikler de yasaktır dedi. Ebu Sufyan Mekke'nin fethinden önce Hazreti Abbas'ın yardımıyla Efendimizin yanına geldiğinde Allah'tan başka bir ilah olmasa gerek diyerek İslam'ı seçmiş, bu sözüyle de içinde bazı kuşkular taşıdığını belli etmişti. Bir gün Mescid-i Haram'da dinlenmekteyken Allah Resulü oraya geldi. Ebu Sufyan sahabilerin ona duyduğu saygıyı kıskanarak, "Yeni bir ordu toplayıp kendisine tekrar savaş açsam ne olur?" diye içinden geçirdi. Peygamberimiz Ebu Sufyan'dan uzak bir yerdeydi. Buna rağmen aniden ona döndü ve yanına kadar gelip, "O zaman Allah seni yine hor ve zelil kılar." buyurdu. Ebu Sufyan hem şaşırmış hem de mahcup olmuştu. "Ya Resulallah, peygamberliğin konusunda şu ana kadar içimde bir kuşku vardı ama artık kesinlikle kayboldu. Böyle düşündüğüm için Allah beni affetsin." diye özür diledi. Ebu Sufyan Müslüman olmasına rağmen bazı müşrik arkadaşlarıyla sohbet ederdi. Yine böyle bir günde Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Müşriklerden Halid bin Esid, "Çok şükür ki babam bu günleri görmedi. Eğer şimdi yanımızda olsaydı bu ezanı dinlemezdi." dedikten sonra putlarına şükretti. Halid'in babası Mekke'nin fethinden bir gün önce ölmüştü. Müşriklerden biri de Hakem bin As adlı kişiydi. O da arkadaşı gibi konuşarak, "Bu ezanın okunması büyük olaydır. Beni Cumahların kölesi Bilal'in Kabe üstüne çıkıp anırması dayanılmaz bir şeydir." diye şikayet etti. Haris bin Hişam ise farklı düşünüyordu. "Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı muhakkak ki kendisine uyardım." dedi. Ebu Sufyan bu arada lafa karışıp, "Ben kötü konuşmaktan korkarım. Vallahi yerde bulunan şu kumlar Muhammed'e gidip haber verirler." dedi. Peygamberimiz bu sözlerden az sonra yanlarına geldi. "Ben sizin ne söylediğinizi biliyorum." "Ey Haris, sen şunları söyledin." deyip konuştukları şeylerin hepsini tekrar

0: ısmarladı. Ebu Sufyan, ya Resulallah, iyi ki ben bir şey söylememişim deyince Efendimiz ona tebessüm etti. Bu olay üzerine Haris bin Hişam ve Attab bin Esid Müslüman oldular. Hazreti Ebu Bekir'in babası. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe gözleri görmeyen bir ihtiyardı. Müslüman olmakta çok gecikmişti. Hazreti Ebu Bekir Mekke fethedildiğinde babasının elinden tutarak onu peygamberimize getirdi. Efendimiz onları gördüğünde, ya Ebu Bekir, keşke baban zahmet edip buraya gelmeseydi, ben onun yanına giderdim dedi. Daha sonra Ebu Kuhafe'nin göğsünü sıvazlayıp, ey Ebu Kuhafe, Müslüman ol da selamete er dedi. Yaşlı adam denilen şeyi yaptı. O sırada başka bir adam geldi, Allah Resulü'nü görmek için can atıyordu. Kendisini gördüğünde titremeye başladı, tutulup kaldı. Efendimiz onu rahatlatarak, sakin ol, ben bir kral değilim, ben güneşte kurutulmuş et parçaları yiyerek hayatını sürdüren bir kadının oğluyum diyerek tebessüm etti. Hiç beklenmeyen olayların peş peşe yaşandığı o fetih günlerinde bazı müşrik kadınlar da İslam dinini seçti. Peygamberimiz Ebu Sufyan ve Hazreti Ömer'le birlikte Safa tepesindeyken kadınlardan 10 kişilik bir grup geldi. Niyetleri Allah Resulüne beyat etmekti. Peygamberimiz bağlılık yemini için yanına gelenlere bazı şartlar ileri sürüyordu. Bu niyetle Hazreti Ömer'e dönerek, bu hanımlara söyle, Müslüman olurlarsa Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklardır dedi. Hazreti Ömer bu sözleri naklettiğinde kadınlar kabul ettiler. Peygamberimiz söyle onlara, hırsızlık da yapmayacaklardır dedi. Hazreti Ömer bu sözü iletince hanımlardan biri itiraz edip, ya Resulallah, benim kocam inanılmaz derecede cimridir. Vallahi ben onun haberi yokken malından bir şeyler çalıp dururdum. Çünkü kendisi bana ve çocuğuma yetecek kadar para vermezdi, dedi. Efendimiz bu sözlere tebessüm edip, kocanın malından sana ve çocuğuna yetecek kadar bir şey alabilirsin, dedi. Peygamberimizin yanında duran Ebu Sufyan o kadına seslenip, geçmişte çaldığın şeyler eskide kaldı. Bundan sonra çalacakların da helal olsun deyince peygamberimiz o zamana kadar konuştuğu hanımın kim olduğunu anladı. Bu hanım Hazreti Hamza'yı mızrakla öldürten ve daha sonra kalbini çıkartarak dişleyen Hint'ten başkası değildi. Hazreti Ömer amcasının parçalanarak şehit edilmesiyle dayanılmaz acılar yaşayan Allah Resulü'nün o kadına nasıl davranacağını merak ederken peygamberimiz, demek sen Utbe'nin kızı Hint'sin ha, dedi. Hint bu sözler üzerine peçesini kaldırıp, evet ya Resulallah, ben Hint'im, gönül rızasıyla Müslüman oldum ve günahlarımın affı için senden dua istemeye geldim, dedi. Peygamberimiz inanılmaz bir nezaket gösterip, ey Hint, hoş geldin diyerek tebessüm etti. Hint, Allah Resulü'nün bu inceliği karşısında sanki erimekteydi. Ya Resulallah, daha düne kadar yeryüzünde senden ve senin ev halkından daha fazla kin duyduğum hiç kimse yoktu. Ama vallahi bugün senden ve ev halkından daha yakınım yoktur deyip ağlamaya başladı. Peygamberimiz İslamiyet'in daha önceki yıllara ait bütün günahları sildiğini belirtip onu teselli etti. Kendisini sevme konusunda da, beni çocuklarınızdan, anne ve babalarınızdan daha fazla sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız, dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Hicri Yılbaşı Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın Hicri Yılbaşı için yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni bir yıl başladı. Bu yeni yılın birinci gününde bulunuyoruz. Bizim takvim hesaplamalarımıza göre bugün Muharrem ayının biri. O halde sizin Hicri yılınızı kutlarım. Yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Müşkilatları halleylesin. Müşkillerin hallini arsan eylesin. Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bizim ülkemizde 2 hatta 3 takvim var. Bu takvimlerden birisi asırlardır alemi İslam'da kullanılan kameri takvimdir. Onun 1418. senesine girmiş bulunuyoruz. Diğeri şemsi takvim, şu anda kullandığımız batıdan uyarlanmış olan takvim oluyor. O Hazreti İsa ile ilgili olduğu için miladi takvim diye adlandırılıyor. Fakat bizim bütün dini ibadetlerimiz Hicri kameri takvime göre düzenlenmiştir. Efendim, Ramazan ayı çok mühim bir ibadet ayıdır ve Hicri kameri takvimle ilgilidir. Yani miladi takvimde onu yerleştirmek mümkün olmuyor. Ayrıca hac ayı son derece önemli bir gün olan Arafa günü, efendim son derece mühim olan Arafa günü, o da Arafat'ta hacıların çıktığı zaman ki gün ki o gün çıkamazlarsa, bir gün önce bir gün sonra başka bir zamanda çıksalar olmaz. O da Zilhicce'nin 9'udur, önemlidir. O bakımdan Hicri takvim cihan durdukça, Müslümanlar yaşadıkça yaşayacaktır. Hayırlı ve mübarek olsun. Bu Hicri takvimin biraz açıklamasını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Araplar Hicri kameri ayları, yani Muharrem, Sefer, Rebi'l-Evvel, Rebi'l-Ahir, Cumadel-Ula, Cumadel-Ahire, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Yani birinci ay Muharrem, son ay Zilhicce, 12. ay Zilhicce olmak üzere. Bu kameri hilali gözlemeye dayalı takvimi, tarihçilerin rivayetine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından beri kullanmışlar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i getirip de Hacer validemizle Mekke-i Mükerreme'nin olduğu ama o zaman boş bir saha olan, ekim bitmez ve taşlık bir kumluk vadi olan yere iskan ettiği zamandan beri bu kameri takvimin ayları kullanılmış. Fakat cahiliye devrinde bu ayların kullanılması da bir takım tehirler, geciktirmeler, öne almalar ve seneyi 12 ay değil de 13 ay yapmak gibi keyfi uygulamalar olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında bu hususa temas ederek bu nesi denilen aylarla oynamanın, onların zamanını değiştirmenin, öne arkaya almanın doğru olmadığını beyan buyurmuş. Bu konuda ayette var. Ve ayların 12 olduğunu ve 12 ayın bir sene teşkil ettiğini ayet-i kerimede beyan ediyor. İnne, bismillahirrahmanirrahim, inne iddeteşşuhur indallahi isna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard minha erbaatun hurum diye ayet-i kerimede geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre 12 ay bir senedir ve bunun 4 ayı, bu senenin 4 ayı haram aylardır. Çok mübarek, çok muhterem ve çok hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu haram aylar, 4 haram ayın efendim 3 tanesi peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Yani eski senenin son 2 ayı ve yeni başlayan senenin 1. ayı olan Muharrem 3'ü peş peşe gelirler. Eski senenin 2, yeni senenin 1 ayı olmak üzere 3 aylar peş peşe gelirler. Bu hac aylarıdır. Hac mevsimidir. Mevsimi haçtır. Bu aylarda cengü cüdel, kavga, efendim yol kesme vesaire gibi şeyleri Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi. Bu 4 aydan bir tanesi uygulamada ta bu 3 aydan uzakta Recep ayı olmuştur. Yani mübarek 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan, Ramazan'dan 2 önceki ay haram ayların dördüncüsüdür. Geçtiğimiz konuşmalarımızda Recep ayı girdiği zaman bunu güzelce açıklamıştık. Şimdi demek ki Zilhicce ayı bitti. Haccın yapıldığı Zilhicce ayı bitti ve yeni yılın Muharrem ayı başlamış oldu. Yeni yılı bütün alemi İslam'a, Müslümanlara kutlu olsun, mutlu olsun diye temenni ediyoruz. Bunun nasıl kararlaştırıldığı hakkında da tarihi bilgi verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede kullanılan belli bir tarih, tarihleme yoktu. Belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye anlatırlardı. Mesela fil

Tekkeller çarpışmadan bir takım manevi böyle musibetlerle münhezim ve perişan olarak yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Bu fil olayı diye geçer. Onun için mesela bir olayı anlatacakları zaman fil olayı fil yılında oldu. Fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi böyle isimlendirmeleri vardı Arapların. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da isimlendirmeler, buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz'den izin istediler Kureyş kendilerine çok zulmedince Müslümanlar. İzin çıktı hicret etmeye, ona senetül izin dediler. Böyle bir isimlendirme. Sonra mesela senetül hüzün denildi. Böyle mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye. Buna benzer isimlendirmeler. Mesela savaşa izin çıktığı zaman müşriklerle, onlar size nasıl saldırıyorsa, nasıl sizinle savaşıyorlarsa siz de karşılık verin, çarpışın diye savaşmaya, savunmaya müsaade olunan yıla da senetül kıtal denildi. Tabii bu Peygamber Efendimiz'in hayatında mühim olaylarla bunları anlatmak kolay oldu. Fakat Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bu işte bazı sıkıntılar başladı. Yani nasıl anlatacaklar bir olayın vukuunu? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada, yani Hazreti Ömer'in Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderdiği Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bir resmi yazı göndermiş halifeye. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Tereddüt hasıl olmuş mektup Yemen'den Halife Ömer'in eline ulaştığı zaman, acaba hangi Şaban? İşte şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye. Bunun üzerine ashabtan bazı kimseler ve sevgili büyüğümüz Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh demişler ki bu olaylar gittikçe böyle karışabilir. Bir tarihleme yapmamız lazım. Bu husustaki karışmaları engellememiz gerekiyor diye tedbir önermişler, ihtar etmişler, teklif etmişler halifeye. Onun üzerine çeşitli ihtimaller düşünülmüş. Acaba Rumların, Fürslerin yani İranlıların takvimini mi kullanalım diye. Fakat onlar güneş takvimi olduğu için güneş takvimini çöldeki insanlar hangi alametle bilecekler? Onu tespit etmek ve uygulamak zor olduğundan yine ananevi ayın durumuna göre olan takvim üzerinde karar kılınmış. Biliyorsunuz ay dünyanın etrafında döner. Bu dönmesi itibari olarak 29 gün küsur ratlıdır. 29 buçuk gündür. Bu buçuk bazen eklenir. Aya 30 gün olur. Bazen eklendiği için, ötekisinden alınmış olduğu için bazı aylar 29 gün olur. Ama bunun uygulamada, Arapların uygulaması çok kolaydı o devirin şartları altında. Hesap yapılamadığı için, haberleşme zor olduğu için bunun hesaplanması gayet kolaydı. Güneşle ayın aynı hizaya gelmesine, gökteki olaya içtima denir. İçtimadan sonra batı ufkunda, güneş battıktan sonra, yani ay dönerken 29 günlük devri esnasında bir noktaya gelir ki güneşe yaklaşır. Güneşle aynı hizaya gelir. Güneşle olan hizası aynı olunca içtima hali deniliyor. İçtima halinden sonra batı ufkunda güneş battıktan sonra görünen ilk hilal yarın yeni bir ayın başlangıcı diye bir herkesin gördüğü bariz bir işaret olmuştur.
Onun için böyle yeni hilal, Farsça tabiriyle nevhilal, yeni bir ayın başlangıcıdır. Böylece Ramazan ne zaman giriyor, Şevval ne zaman giriyor, bayram ne zaman yapmak lazım, hac ayı, Zilhicce ne zaman başladı, Muharrem ne zaman başladı gibi soruların cevabı görsel olarak ufka bakıldığı zaman, hilal görününce anlaşılıyor. Yeni hilal doğdu.

zaman, görüldüğü zaman yeni bir ay başlamış oluyor. Efendimiz bunu kendisi hayatında da uygulamış. Yeni hilali gördüğü zaman el açmış, dua eylemiş. Ya Rabbi, bu ayı bizim için bir hilal-i rüşt ve bereket eyle. Bu ay hakkımızda hayırlı olsun diye hilali görünce dualar var Peygamber Efendimizin. İşte o uygulaması çok kolay olan, çok sade olan, çok herkes tarafından anlaşılabilir olan ve tarihi, anevi olan takvimi seçmişler. Hazreti Ömer zamanında böylece takvim meselesi üzerine bir kararlaştırılma olmuş. Fakat başlangıcı ne zaman olarak alacaklar? Bunu düşünmüşler. Tamam, kameri takvimi kullanacaklar. Hilal esasına göre ayları hesaplayacaklar ama bu yıllamanın, yılların rakamlandırılması, sıralanmasının başlangıcı ne olacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu düşünmüşler. Fakat doğumunda çeşitli rivayetler olmuş. Rebiülevvel'in 12'si miydi, 8'i miydi diye çeşitli rivayetler olduğu için onda karar kılmamışlar. Vefatı belli, hepsi tarafından biliniyor ama vefat da bir hüzünlü olay, bir ayrılık, bir firak bizler için olduğu için onu da seçmeyi uygun görmemişler. İslam'ın izzet ve şevket ve efendim satvetinde çok önemli bir olay olan, dönüm noktası olan hicreti seçmişler. Çünkü hicrete kadar Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de işkence altında, baskı altında, abluka altında, iktisadi bakımdan ezilen, horlanan, işkence gören bir toplum idi. Onun için Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyorlardı, kalmışlardı. İzin öyle çıkmıştı. Ama hicret ettikten sonra, yani Medineliler, bize gelin ya Resulallah, biz sizi bağrımıza basarız, kendimizi koruduğumuz gibi koruruz, mallarımızı, canlarımızı koruduğumuz gibi size riayet ederiz diye Medine'ye davet ettikten sonra, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince İslam'ın hali, şanı değişti. Maküs olan durum döndü güzel hale ve Müslümanlar orada rahat yaşamaya başladılar. Sonunda da kendilerine zulmeden müşrikleri yenerek şirki, küfrü Arap diyarından sürdüler. İslam hakim oldu. Bu İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber Efendimiz'in hicreti olduğu için bunu seçtiler. O zaman Hazreti Ömer zamanında ashab-ı kiram ve bu işi düşünen mübarek insanlar Rıdvanullah aleyhi ecmain. Böylece Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicreti sıfır başlangıç olarak kabul edildi. Hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlandı. Yalnız hangi ay seçilecekti? Ananevi olan İbrahim Aleyhisselam'dan beri senenin başlangıcı Muharrem ayıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Safer ayının sonunda Mekke-i Mükerreme'den izin çıkıp Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Medine-i Münevvere'ye harekete geçmişti ve önce Kuba köyüne gelmişti. Orada 3 gün kaldıktan sonra 13 Rebi'ül Evvel'de Medine-i Münevvere'ye dahil olmuştu. Yani aylar Safer'de başladı hicret. Rebi'ül Evvel'in ortasına kadar devam etti bu hicret olayı. Bu günler Muharrem'den sonra, Muharrem, Safer ve Safer'in ortası, arada bir zaman farkı var. İşte bu zamanı düşündüler nasıl yapalım diye. Arapların annenevi yılbaşına dayamayı uygun gördüler ve hicretin olduğu senenin Muharrem'ini esas aldılar. Geriye doğru giderek yani. Daha Peygamber Efendimiz Mekke'deyken olan zaman Muharrem ayı yeni hicri takvimin başlangıcı oldu. Ondan sonra hicretin birinci yılı, ikinci yılı, dokuzuncu, onuncu yılı diye devam etti. Demek ki böylece Hazreti Ömer zamanında kararlaştırılmış olan hicri takvimlemenin üzerinden 1418 yıl geçmiş oluyor ve biz 1418 hicri yılına başlamış oluyoruz. Böylece bir İslami içtimai olayı, oluşu, kararı size anlatmış oldum. Tabii bizim konuşmamız bir taraftan yeni yılı tebriktir, sevinç vesilesidir, tebrikleşme,

0: güzel bir olay. Bir taraftan da işin dini yönünü daima hatırlatıyoruz size. Yani ibadetleri ihtar ediyoruz önceden, hazırlanın diye. Bu bakımdan gelelim işin dini yönüne şimdi. Dini yönünde Muharrem ayı önemli bir aydır. Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Mücahid'in İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, men sâme yevmen minel muharrem felehu biküllü yevmin felâsûne yevmen. Kısa bir hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif. Burada Muharrem ayı içinde oruç tutmamız teşvik ediliyor. İbn Abbas, yani Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif nakledelim. Sohbetimiz Resulullah Efendimizin mübarek sözleriyle şereflensin, zinetlensin diye. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eftalu siyamin ba'de şehri Ramazan şehrullahillezi yed'unehul muharrem buyurmuş Peygamber Efendimiz. Manayı münifi, mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size bu konuşmamda hem Ramazan'da oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan iki rekat namaz, rekatani iki rekat namaz, kılınan geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın. Diğer bir hadis-i şerifi daha okumak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir teşviği daha var. Şimdi biraz kaçmış oluyor. Bir dahaki seneye hatırınızda olsun, benim de hatırımda olsun inşallah. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bi savmin ve steftahes senetel müstakbilete bi savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette 50 sene. Bir insan geçmiş senenin son günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Demek ki bu senenin sonundaki takvime yazalım, münasip bir yere aklımıza yazalım, not alalım, kaydedelim. Bir dahaki senenin sonunda, yani bir dahaki sene hac mevsimi gelip bittikten sonra hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye şimdiden niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkardı yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Onun için ben şahsen kendim niyet ediyorum. Allah ömür verirse, bu senenin sonuna erişirsek hac etmeye niyet ediyorum. Hac ettikten sonra da Zilhicce'nin son günü oruç tutmaya niyet ediyorum. Şimdiden gelecek 1419 yılının birinci gününde oruç tutmaya niyet ediyorum. Hocam böyle ileriye dönük bu niyetler niye derseniz bu hadisten dolayı. Hiç olmazsa önümüzdeki seneye niyet edelim. Erişsek de erişmesek de Allah eriştirsin. Sıhhatle, afiyetle nice nice kutlu ve mutlu yıllar eriştirsin. Şimdiden niyet edelim. O sevabı alalım. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Aşure günü olacak. Aşure günü de çok önemli mübarek günlerden birisidir. Aşure gününü inşallah önümüzdeki cuma günü size anlatacağım. Aşure günü de Muharrem ayının mühim olaylarının cereyan etmiş bir günüdür. Onun da oruçla geçirilmesi lazım. Ya Aşure gününü ondan bir önceki günle bağlayarak oruçla geçirmek iyi olur. Niye böyle oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle tavsiye buyurmuş. Yahudiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de var idiler. Arabistan'ın bazı yerlerinde kabileler halinde bulunuyorlardı. Medine-i Münevvere'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret buyurduğu zaman onların böyle aşure gününde oruç tuttuğunu görünce sebebini sordu. Niye siz böyle oruç tutuyorsunuz diye. Dediler ki Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden aşure gününde kurtuldu. Musa aleyhisselam bize sizden daha yakındır. O halde biz de tutarız dedi Peygamber Efendimiz. Burada çok önemli bir ifade var. Biz Musa aleyhisselama daha samimiyiz, daha yakınız, daha o bize sevgili, biz ona sevgiliyiz. O bakımdan Peygamber Efendimiz onun Firavun'dan kurtulma gününde o orucu tutmayı tavsiye buyurdu. Kendisi de tuttu. Zaten Kureyş kabilesi de Mekke'de iken yani Peygamber Efendimiz'in ilk doğduğu çevrede de Aşure günü orucu tutulurdu. Şeyden geliyor, İbrahim Aleyhisselam'dan beri böyle bir töre ve anneanne olarak geliyor. Zaten tutarlardı. Yalnız burada Yahudilere benzemek gibi bir durumu istemedi Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim kendi İslami benliğimizi, örfümüzü, töremizi ortaya koymamız ve ona göre Müslümanca, İslamca, Resulullah'ın tavsiye buyurduğu sünnetine uygun şekilde her hareketimizi tanzim etmemiz gerekiyor. Buyurmuş ki onlara benzememenin şekli tahakkuk etsin diye ya aşure günden bir gün evvel yani Muharrem'in 9'u ve 10'unu tutarsınız ki 9'unu tutabilmek için önümüzdeki cuma gününü şimdiden ihtar etmem gerekiyordu. Yahudilere benzememek, Efendimizin tavsiye ettiği şekilde aşure orucunu ihya etmek mümkün olur. Aşure orucunu çok önemli olarak tavsiye buyururdu Peygamber Efendimiz. Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar. Ramazan orucu emredilince ayet-i kerime ile ondan sonraki sevaplı oruçları ihtiyari hale getirdi Efendimiz. İsterseniz tutarsınız, isterseniz tutmazsanız da bir şey gerekmez çünkü artık Ramazan orucu var, farz orucu var diye buyurdu. Zamanınızı nasıl sevaplı geçirebilirsiniz diye anlatmış oluyorum. Sevaplı şeyleri sizlere nakletmiş oluyorum. Muharrem'inizi oruçlarla, ibadetlerle değerlendirmeye gayret edin. Bir de not alacaksınız takviminizin sonuna inşallah. Bir dahaki senenin başlangıcında, yani Hicri senenin başlangıcında, inşallah Zilhicce'nin son günüyle Muharrem'in birinci gününde oruçlu geçirmeye çalışacağız. Çünkü 50 senelik hatalara, günahlara kefaret olacağını hadis-i şerifte okumuştuk. Böylece sevaplı olan şeyleri size hatırlatmış oldum. Sevap kazanmanıza vesile olacak ibadetleri, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu ibadetleri. Yeni yılınız mutlu olsun, mübarek olsun. Feyizlerle, kazançlarla, başarılarla, tatlılıklarla, mutluluklarla dolu olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere ve bizlere ve bütün ümmet-i Muhammed kardeşlerimize ihsan eylesin. Tabi arada içimden bir açıklama hissi geliyor. Yani hep Müslümanlara istiyoruz da başkalarına bir şey yok mu? Tabii biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz Hazreti Adem'in evlatları olarak görüyoruz bütün insanları. Hatta bütün mahlukatın iyiliğini istiyoruz. Karınca bile ezmek istemeyiz. Her şeyi korumak isteriz. Çevreyi korumak isteriz. Müslüman olmayan insanlar için bizim bakış tarzımız, düşüncemiz nedir? Allah hidayet versin. Allah yanlışlıktan korusun. Boş şeylere, batıl şeylere ibadet etmekten, Allah'ın sevmediği, gazap ettiği yanlış inançlara takılı kalmaktan veyahut günahlarla, şeytana uyarak, nefse uyarak ömür sürmekten tabii büyük zararlar olacaktır. Onun için bütün insanlara temennimiz Allah hidayet versin, şaşıranları doğru yola sevk etsin, İslam'ın güzelliğini anlayıp Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın sevdiği, razı olduğu din olan İslam'ı anlamış, kavramış ve inanmış olarak Allah'ın sevdiği mümin kul olarak yaşamayı, güzel işler yapmayı, insanlık için, dünya ve ahiret hayatı için faydalı işler yapmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemize hayırlı, uzun ömürler ihsan etsin. Nice nice mutlu, mübarek, kutlu yıllara Allah-u Teala Hazretleri sizleri sevdiklerinizle tabii, dostlarınızla, ailelerinizle beraber eşleştirsin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hicri Yılbaşı Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın Hicri Yılbaşı için yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Yeni Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir Muharrem 1448 geldi.
4: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız, dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda Kurban Bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de insanlar anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Nas Suresi. Medine'de indirilmiştir, 6 ayettir. Adını her ayetin sonunda yer alan ve insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden alır. Felak suresiyle birlikte El-Muavvizeteyn, İhlas ve Felak sureleriyle birlikte El-Muavvizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in en sonunda yer alan suredir. Nas suresinde Allah'a sığınılması gereken kötülükler anlatılır. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen, o sinsi, vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, İnsanların Allah'ı olan ilahına sığınırım.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapılagelen ananevi bir yemek var ki
O da Nuh aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh aleyhisselamın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Afro FM stüdyolarından ve Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir programımıza daha, bir İstanbul yolculuğuna daha çıkıyoruz sizlerle birlikte. İstanbul'un kapılarından, kapıların etrafında oluşmaya başlayan sosyal hayat ve gelişen İstanbul'dan bahsedeceğiz. Ardından şehre kitaplar gözüyle bakacağız. Kitap ve şehir İstanbul diyeceğiz. Vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

İstanbul. Bir dönemler kapıları ezanla açılıp ezanla kapanan şehir. Efendim, Tanzimat'a kadar İstanbul'un sur kapılarının akşam ezanıyla kapanıp sabah ezanıyla açıldığı belirtiliyor. İstanbul'un kapıları ve onun etrafında yaşamın şekillenmesinden biraz söz edeceğiz programımızda. Faruk Öncüoğlu'nun eserinden bazı bölümler aktararak. 1931 tarihli gazetede bir haber, Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayacak 2000 kilometrelik yol için 8 hükümetin müzakere halinde olduğu ile alakalı bir haber. Ve şöyle deniyor: Zubrukele feribotu yoluyla Brüksel, Köln, Viyana, Budapeşte, Belgrad ve Sofya'dan geçecek yol İstanbul'a varacaktır. Bahsi konu yol bugün İstanbullular için eski Londra asfaltı olarak anılan yol ama aynısı değil. O zaman yapımına başlanan yol Topkapı Küçükçekmece arasında. Florya'ya yakın bir yerden geçiyor ve asfalt olarak inşa ediliyor. Asfalttan anlaşılması gereken yola dökülen mıcırın silindir makinesiyle sıkıştırılmış hali. Bugünkü manada bildiğimiz Londra asfaltı ise 1951'de düşünce olarak ortaya atılsa da yapımına 1954'te başlanabilmiş ve 1957'de Fatih Bulvarı adı verilmesine rağmen uluslararası yolun başlangıç kısmı da olduğu için belediye meclisi kararıyla Londra asfaltı olarak anıla gelmiş. 1956 yılının 29 Ekim'inde İzmit'e açılarak bir nevi sur içine sıkışmış İstanbul'u bugünkü anlamda uzak diyarlara bağlamış. Gerçi günümüz İstanbul'unda yaşayanlar için sokak ve yer isimlerinin pek bir anlamı yok. Çağrıştırdıklarıyla o ismin hatırlana geldiğini, bilindiğini düşünüyoruz. Seyit Nizam, Merkez Efendi ve daha birçok yer o bölgedeki isimler, anılar, hikayeler, hepsi ayrı bir tarih barındıran semtler. Gerçi biz bunları Semt İstanbul bölümümüzde ziyadesiyle aktarmıştık. Yollar ve kapılar üzerine kısa bir gezintiye çıkacağız şimdi. Londra asfaltı, Vatan Caddesi ve Edirne Kapı yolları zamanla ya mevcut kapıların dar olup yetersiz kalması veya tarihi surlarda yol için yeni gedikler açılmasıyla oluşturulmuş. Londra asfaltı ile birlikte Ekim 1956'dan itibaren o ana kadar her türlü yük ve eşya taşınmasında önemli yer tutan fayton ve atlı arabalar tekerlekli yollara zarar veriyor diye bu yollarda yasaklanıyor. İstanbul'un tarihe iz bırakmış ve bütün yolların ulaştığı kapıları olarak Yedikule, Belgrad, Silivri, Kalagros, Mevlevihane ve Topkapı diyebildiğimiz kara kapıları var. Deniz kısmına açılan da birçok kapı bulunuyor bunlarla birlikte. Denilebilir ki İstanbul'un fethiyle şehir, surların içerisinde hapsolmaktan kurtulmuş, kara surlarının dışı açıldığı kapılarda Osmanlı sosyal, siyasi, iktisadi ve tasavvuf hayatında

önem taşıyan sembol kapılar olmuş. Kapıların açıldığı yollar tarih içinde pek çok ilklerin güzergahı haline gelmiş. Ağırlıklı ticaret yolu deniz olmakla birlikte İstanbul'un fethinden sonra karayolu ticareti de canlanmış. Edirne Kapı ve Topkapı, Trakya'dan gelen her türlü emtianın şehre giriş noktası olmuş. Kara gümrüğünün Edirne Kapı'da oluşturulması bunun üzerine. Yedikule Kapısı, Zeytinburnu bölgesine açılan ilk sur kapısı. İmrahor diye de bilinen bölgede adını buradaki yedi kuleli hisardan alan yedi kulenin zindan olarak kullanılma geleneği Bizans'tan kalma. İftar ve imsak vakitlerinde birer pare top atılma geleneği de Rumeli Hisarı Muvakkithanesi'nden sonra yedi kulede uygulanmış zamanla. ...1872'de tren yolunun geçmesiyle tahrip edilmiş olan tarihi surlar, 1957'den sonra sahil yolunun inşaatı sebebiyle de zarar görmüş. İstanbul'un imar planına göre en uzun yolu olan, sonradan Kennedy Caddesi olarak adlandırılacak Sirkeci-Florya sahil yolu da yer yer deniz doldurularak inşa edilmiş. Yolun Sarayburnu-Kazlıçeşme arası yine bir 29 Ekim günü bu defa 1959'da hizmete girmiş. Kazlıçeşme, Osmanlı'nın son zamanlarında sanayileşmenin başladığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Yedikule Gazhanesi 1890'da hizmet vermeye başlamış İstanbul'da. Zeytinburnu silah, mühimmat, Yedikule şümendifer, Zeytinburnu mazer ve fişek fabrikaları, kimyahane ve çelik fabrikaları, metal ebeşası ile deri işleme atölye ve fabrikaları bu bölgede yoğunlaşmış. Ayrıca uzun yıllar dünya deri sektöründe söz sahibi olmuş buradaki tabakhaneler. Fabrikaların çoğaldığı yerde işçi de var demekti. Fabrikalaşma önce göçü doğurmuştu. Ardından o da hızlı gecekondulaşmayı getirdi. 1947 öncesi başlayan iskan ve gecekondu oluşumları bu tarihten sonra hızla arttı. Sur dışındaki alanlarda 1927'de 690 bin olan nüfus 1945'te 900 bine çıkmıştı. 1958 tarihli Cevizli Bağ'dan Topkapı'ya doğru giderken çekilmiş bir fotoğraftaki tabelada İstanbul'un kent nüfusu 1 milyon 364 bin olarak yazılıyordu. 1958 yılının tarihine düşülmüş bir fotoğrafta. Şimdi ise 10 katını geçmiş durumda. Yedikule, Mevlevihane, bugünkü adıyla Mevlana Kapı, Topkapı ve Edirne Kapı sadece asker ve padişah için kullanılmıştı. Bundan dolayıdır ki bu bölgede dini ve sosyal doku oldukça gelişmişti. Silivri bölgesinde yetiştirilen ürünler deniz yoluyla Yedikule'ye, oradan da Silivri Kapı üzerinden şehre ulaştırılmıştı. Şehrin ihtiyacının %50'si de sur boyu uzanan bostan, bağ ve bahçelerden karşılanırdı. Yedikule, sur dışı İstanbul'un ilk mesireliği olarak da biliniyordu. Her bir kapı, dışa açılan yolun başlangıcı olduğu gibi şehre gelenlerin de son noktasıydı. Bunun için kapı civarında karakolhaneler dışında kahvehanelere rastlamak da mümkündü. Karakolhaneler vasıtasıyla şehrin giriş ve çıkışları gece gündüz denetlenirdi. Hatta Tanzimat dönemine kadar İstanbul sur kapıları kale dizdarı tarafından akşam ezanı ardından kapatılır, sabah ezanıyla açılırdı. Kale dizdarları, beylerbeyi, sancakbeyi ve kadının denetimi altında şehrin iç kalesinin müdafaa ve inzibatından sorumluydu. Her bir kapı civarı Osmanlı iskan politikası gereği ayrı millet veya topluluktan getirilen insanların yerleştirdikleri yerlerdi aynı zamanda. Kazlıçeşme civarlarında diğer inanışlara mensup insanlar yerleşmişti. Yedikule kapısından başlayıp 11 burcun sonunda yer alan ve Bizans döneminde kapatılıp fetihten sonra yeniden açılan Belgrad Kapı civarı da aynı tarz yerleştirmeye tabi tutulmuştu. Burada Osmanlı dönemindeki ilk yerleşim 16. yüzyılda Belgrad'dan gelen diğer inanıştaki insanların ikametiyle olmuştu. Kapı bundan dolayı bu isimle anılıyordu.
Bu iskan meselesi bütün kapıların civarında uygulanmıştı neredeyse. Silivri Kapı civarında ise Arnavutlar yerleştirilmişti. Bu bölgenin salt bu milletlerden oluştuğunu göstermiyordu tabi. 25. kapı olan Silivri Kapı'da Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelip buraya yerleşmiş boyacı

Gerek yıkması, gerek ehemmiyet vermemesiyle pek çok tarihi yapı günümüze miras olarak kalamamış maalesef. İşte o kalamayan eserleri de zaman zaman Kayıp İstanbul bölümünde zikretmeye çalışıyoruz. Kapıları ezanla açılıp ezanla kapanan bir şehirdi İstanbul. Sur içerisinde Bizans vardı, kendini surların içine hapsetmişti. Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle beraber öncesinde olan ve sonrasında açılan kapılarla artık sur içinden İstanbul'un farklı yerlerine ulaşmak mümkündü. Ve şehir bu kapılar ve yollarla yavaş yavaş genişlemeye başladı. Hapsolduğu yerden daha geniş bir alana yayıldı ve sınırları her geçen gün daha da artıyor. Sur içerisinde ardından kapıların etrafında içinde ve dışında şekillenmeye başlayan sosyal hayat ve kapıları ve surları aşarak suyun öte tarafına da geçen koca bir şehir İstanbul'un ilk günlerinden bugüne kısa bir tarihinde yolculuğa çıktık. Şehri İstanbul Akre FM'de devam ediyor.

Efendim, zaman zaman İstanbul'a dair hatıralar ve makalelere yer verdiğimiz programımızda bu defa Profesör Doktor Bilal Kemikli'nin İstanbul Kitap ve Şehir başlıklı makalesine yer vermek istiyoruz. Kendisi için İstanbul'a dair bir yazı talep edilmiş. O da biraz temkinli yaklaşarak bir şehri, bir mekanı anlatmak için önce araştırmak, okumak, gözlem yapmak, düşünmek ve oturup yazmak lazım gelir. Lakin bir şehir üzerinde okumak ve düşünmek pek de sanıldığı gibi kolay değildir. Her şeyden önce şehir başlı başına bir külliyattır. Hangi semtini el atsanız, hangi caddesinde yürüseniz ve hangi sokağına baksanız devasa bir kitapla karşılaşırsınız. Hele hele söz konusu olan şehir İstanbul olursa işiniz daha da zordur. Nitekim İstanbul'a külliyat demek yetmez. O büyük bir kütüphanedir diyor ve başlıyor anlatmaya. İstanbul Kütüphanesi'nde araştırma yapmak öyle pek de kolay olmasa gerek. Her şeyden önce kataloglarına ve raflarına aşina olmak lazım. Buna ülfet kesbetmek diyorum ben demiş. Bir şehirle nasıl ülfet peyda edilir? Şehirle nasıl aşina olunur? Bir şehirde doğmak, büyümek ve yaşamak o şehri tanımak için yeter mi? Nice İstanbullu tanırım, nice Bursalı ve Sivaslı. Yaşadıkları şehri tanımazlar. Her gün işlerine gidip geldikleri sokağın tarihine vakıf olmayan, 5 vakit namaz kıldığı caminin haziresinde kimlerin medfun olduğunu merak etmeyen, dükkan işlettiği hanın duvarlarına sirayet etmiş tarihe aşina olmayan nice insanlar bilirim. Her gün kana kana içtiği sebil kimin eseridir ve çeşmenin suyu nereden gelir? Çoğu kimse bunu bilmez. Hoş, sebillerde su kalmadığı için gazete bayilerine dönüştü ya. Çoğu insan yaşadığı şehre yabancıdır. Demek ki aşina olmak, ülfet peyda etmek için aradaki mesafeleri kaldırmak yetmiyor. Belki uzun mesafelerden, uzak diyarlardan gelenler İstanbul'a daha içten bir ülfet peyda

etmişlerdir. Yine de İstanbullu olmak bir ayrıcalık olsa gerektir. İstanbul'la ülfet peyda etmem için havasını teneffüs etmem, suyunu tatmam, kaldırımlarındaki tozları içine çekmem, metro, otobüs ve vapur kuyruklarında beklemem, kalabalıklarında kaybolmam, tarihi bir şadırvanda serinlemem, elhasıl külfeti ve nimetiyle bu şehri yaşamam lazım. Oysa ben ne yeterince İstanbul'un havasını teneffüs ettim ne de kana kana suyundan içtim. Belki bazen tozlu kaldırımlarında dolaştım. Az da olsa otobüs duraklarında, kuyruklarında bekledim. Sıcak günlerinde şadırvanlarında serinledim. Camilerinde ruhani dinginliği temaşa ettim. Hazirelerinde kitabeler okudum ve caddelerinde yolumu kaybettim. Bütün bunlar oldu ama bunlara bir İstanbullu olarak değil, bir taşralı olarak tanık oldum. İstanbul, kim ne derse desin, her zaman merkezdir. Ona hep gelinir. Ben ona Sivas'tan, Ankara'dan, Van'dan, Sparta'dan ve Bursa'dan geldim. Milyonlar da hep bir yerlerden geliyor. Adeta insan ırmağı akıyor İstanbul denizine. Her taşralı, denize akan insan ırmağındaki bir katre. Bir katre, kocaman bir bütünden nasıl bahsetsin, neler söylesin? İstanbul üzerine düşünmeye başlayınca Necip Fazıl'ın sesinde kendimi buldum. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Şehir insanla şeref buluyor. Keza insan da şehirde kendine ulaşıyor. Burada sorulması gereken bir soru var. İnsanın ruhunu eritip kalıpta donduran kim? Kim bu kimyager? Sorular sokağında oraya buraya savrulurken Hacı Bayram Veli'nin çalap diline tanık oluyorum. Çalap, iki cihan arasında bir şehir yaratmıştır. Bu şehir insan şehridir. Başlı başına bir şehir olan insan, içinde yaşadığı şehri inşa ederken taş ve toprak arasında kendisi de yapılıyor. Bu yüzden şair, şehri kendi iç dünyasından yola çıkarak anlamlandırmakta. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş, ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. Necip Fazıl her ne kadar İstanbul'u ruhunun kalıba dökülmüş hali olarak görse de onun çok yüce bir anlam dünyasına sahip olduğunun farkındadır. O yüzden ay da güneş de İstanbullu olacak, deniz onda visale ulaşacak ve rüyalar onda karşılığını bulacaktır. Nitekim İstanbul candır, vatandır, mananın bulunduğu mahaldir. Gecesi sümbül, Türkçesi bülbül kokar. Şimdi bu İstanbul'u anlamak ve anlatmak kolay mı? Özellikle de köşe bucak gezip görememiş, sırlarına vakıf olamamış ve tarihine dokunamamış bir taşralıysanız işiniz daha da zordur. Bilal Kemikli hocamız Bursa'da olduğu yıllarda kaleme almış bu makalesini. Ona Bursa nasıl bir yer diye soran dostlarına, Bursa benim için hala çeyizini saklayan bir gelin. Bursa'nın çeyizi sokaklarına, caddelerine, dini ve sivil mimarisine, mezarlıklarına, türbelerine adeta bir koku gibi sinmiş tarihi sırları. O sırlara vakıf olmak için her hafta yeni bir keşif yapıyorum. Fakat haftalar yetmiyor. Bir şehre sunulacak yüz görümlülüğü o şehir tarihi üzerinde çalışmak, düşünmek ve yazmaktır. Bursa'ya dair Emir Sultan'dan yola çıkarak bir yazı kaleme aldım. Ama İstanbul'un çeyizine Üsküdar ve Eyüp'te saklı sandıklardan bakarak aşina olmaya çalıştım. Fakat merak ettiğim semtlerinden biri olan Koca Mustafa Paşa'yı sıkça uğradığım ama tam anlamıyla hemhal olamadığım Fatih ve Süleymaniye noktayı nazarından da temaşa etmek isterdim, diyor. Esasen Fatih, İstanbul'a kitap ve kütüphane için gelen bir taşralıya ilk sırlarını açan mekan olmalı benim için. Sonra Fatih Camii Haziresi'nde önce İstanbul'u Türkiye kazandıran Büyük Sultan'ı ziyaret eder, minnet ve şükranla fatihalarımı hediye ederdim. Bu sırada saat daha henüz sabahın 7'si. Bu ziyaretlerle üşümüş olmalıyım ki hemen caminin arka sokağındaki çay ocaklarından birine

kentime atardım. Topkapı, cami, türbe ve çay. İstanbul'a evvela bu kavramlardan ibaret. Topkapı İstanbul'a açılan kapıydı. Bu kapıdan gireni bu şehir aç ve açık bırakmıyordu. Ancak buraya aidiyet camiden de türbeden geçiyordu. Böyle düşünerek kimsecikler duymadan kendimi İstanbullu sayardım diyor. Sabah 8.30'da henüz kütüphane yeni açılır açılmaz Millet Kütüphanesi'nin kapısında Mehmet Serhan Taşi Bey'in huzuruna çıkardım. Mehmet Serhan Bey hakkında pek fazla bir şey yazılmadı ama kelimenin tam anlamıyla bir kütüphane eminiydi. Hangi kitap nerede bulunur bilirdi. Bununla da kalmaz, ilgilendiğiniz konuyla alakalı başka kitaplardan da söz eder, sizin aklınıza gelmeyen farklı kapıları açmanıza vesile olurdu. Orada yazma eserlerin varakları arasında dolaşırken binanın banisi Feyzullah Efendi'nin ve kütüphanenin kurucusu Ali Emiri Efendi'nin hemen oracıkta sizi seyrettikleri zihabına kapılırdınız. Bilhassa Ali Emiri Efendi ömrünü kitaba adamış koca bilge. İstanbul demek Millet Kütüphanesi demekti. Feyzullah Efendi ve Ali Emiri demekti. Dahası Mehmet Serhan Taşi demekti. Millet Kütüphanesi'nde işler bitmez çünkü bakılacak onca eser vardır. Lakin kısa bir zaman için İstanbul'a gelmişsiniz, bir de Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne ve Süleymaniye'ye uğramanız gerekir. Bu yüzden ilgili notlarınızı alır, oradan çıkar bir dolmuşa binip Veznecilere inmelisiniz. Bazen vaktiniz gelirse Süleymaniye'ye kadar yürüyebilir, oradan da Beyazıt'a geçebilirdiniz. Süleymaniye sadece kütüphaneden ibaret değildir. Süleymaniye Camisi çoğu kez öğle vaktinde sükunete ulaştığımız mabet. Camiden çıkar muhteşem Süleyman'a bir cevap verip Gümüşhanevi Ahmet Siyahettin Efendi ve diğer ahbabın huzurunda Ankara'dan aldığımız selamları takdim ederdik diyor Profesör Doktor Güler Kemikli. Süleymaniye madde ve mananın buluştuğu mekandı. Bir yanda büyük bir hükümdarın ebedi istirahatgahı, öte yanda ilim ve irfan yolunun dehaları. Hazire'deki mezar taşlarını okumaya dalıp ilim ve gönül adamları hakkında bilgiler derlerken farklı bir alemde seyrettiğimi sanırdım. Büyük bir huzurla kitapların arasına koştuğumda aklımdaki temel cümle şu olurdu. Mezar taşları da konuşur. Bugün bakıyorum da bu cümle eksik geliyor. Şöyle demeliydim. Mezar taşları da birer kitaptır. İstanbul Kütüphanesi'nin en önemli bölümü mezar taşlarıdır. Beyazıt'ta camiden, çınar altında tavşan kanı çaylardan başka Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı ve sahaflar sığınağımız olurdu. Cebimizde kalan son birkaç lirayı kitaba dönüştürür, yükümüzün ağırlığı altında yeniden Topkapı'ya dönerdik. Sonra Topkapı Esenler'e dönüştü. Kocaman, devasa bir otogar. Sahaflar üniversite hazırlık kitapları satar oldu. Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı dağıldı. Çınıraltı sohbetleri tükendi. Aradan bunca zaman geçti, değişim bizi de kuşattı. Artık Esenler'den Fatih'e gitmez olduk. Yolumuz Süleymaniye'den Taksim'e ve Cağaloğlu'na çıkar oldu. Geriye dönüp bakıyorum da İstanbul benim için hep kitap olmuş, kütüphane ve yayıncı olmuş. Başka İstanbul'u ben bilmem. Yine de İstanbul bana ekmek vermiş, aş vermiş. İstanbul, İstanbul'dur. Sözü uzatmaya ne hacet. İşte orada görüyorum. Çınar altında oturmuş Sezai Karakoç İstanbul'a şiir söylüyor. Yanı başında Fethi Gemihluoğlu sükunetle onu dinliyor. Ben de dinliyorum koca şairi. Yeryüzüne ayı indir, o bir şehir olsun. Yaklaştıkça büyüyen ayrıntıları, setleri, bahçeleri, yumuşak çizgileriyle ortaya çıkan. İşte ben o şehri yaşadım yıllarca, İstanbul'da parça parça. Taşlarını adeta resmim işledi. Ben İstanbul'da dağıldım zerre zerre. İstanbul damla damla içimde birikti. Benim o meclisten aklımda kalan mısralar bunlar. Aziz Kari, sen ister vapurda ister bir çınarın altında yahut bir hazirede bu şiiri yeniden, yeniden okuyabilirsin. Bilki İstanbul kitaptır, şiirdir ve kutlu bir şehirdir, diyor Profesör Doktor Güler Kemikli hocamız. Böyle bir şehir İstanbul. Hangimiz, hangi gözle bakarsak onu görüyoruz. İçerisinde onca olumsuzlukları, problemleri olsa da hala o medeniyetin izleri,
ve dostlarla.

Dolayısıyla o meclisler tarihi kültürü olunca yine İstanbul saklı güzelliklerini koruyabiliyor, açığa çıkarabiliyor. Velhasılı neyi anarsanız odur İstanbul. İste, an ve bul. Neyi bulmak isterseniz, neyi görmek isterseniz onu görürsünüz bu şehirde. Herkesin düşüncesi, hayali, hatırası başkadır bu şehirde. Elde kalanlara, onu görenlere selam olsun diyelim.

0: Böylelikle bir Şehri İstanbul programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Sağduyunun sesi Akra.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal,

şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmasa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermelidir.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günlük hayatımız biliyorsunuz güneşin doğuşu ve batışıyla başlayıp devam etmekte. Astronomik bir gök cismi olan güneşin günü aydınlatmaktan farklı olarak da namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini oluşturduğunu biliyoruz. Ayın evrelerinin kameri ay başlarını oluşturduğunu biliyoruz. Ama

0: bazı mukaddes günlerinde Müslümanlara hilali aramayı öğretecek rasathaneler yaparak herkesin bu zevkleri tatması için teşviklerde bulunmak elbette daha güzeldir diyerek astronomi tahsili öneminden ve bu tahsili yapamayanların ise ne yapması gerektiğinden bahsetmiş üstad. Şimdi bizler tabii ki Türkiye'deki rasathaneler amatör astronomi faaliyetleriyle astronomi geceleri düzenleyerek vatandaşı buna çekmekle birlikte biz de özellikle Ramazan Şevval ve Zilhicce hilallerinin gözlemlerinin yapılmasında müftülüklerimizden yardım almaktayız ve müftülükler de bunun zamanı geldiğinde vatandaşa duyurarak katılımın sağlanmasına çaba göstermekte.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
2: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, çoğu insan günümüzde elbette çok zor şartlarda çalışıyor. Bu yüzden kazandığı her para çok daha büyük bir anlam teşkil ediyor. Birçok meslekte insanlar lükse kaçmadan sadece zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanıyor. Bu yüzden alın teri belki günümüzde eski oranla çok daha değerli bir kavram haline geliyor. Üstelik alın teriyle elde edilmiş kazanç hem en güzel, hem temiz, hem de helaldir. Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten çok daha tatlıdır. Değerli şairimiz Cenab-ı Şahabettin bir dizesinde der ki, en çok bolluk getiren yağmur alın teridir. Sorsak kolay para kazanmak ister. Ama alın teriyle kazanılan paranın tadı elbette bambaşkadır. Nasıl ki yalan söylemek haramsa, hırsızlık haramsa, mazlumun ahını almak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek haramsa, alın teri dökmeden, işe gitmeden, emek vermeden, yorulmadan kazanılan para da haramdır. İnsanın alın teri ve emeğiyle hak ederek kazandığı para helaldir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği, göz nuru, alın teriyle kazandığı rızıktır. Çalışmak ve para kazanmak elbette çok güzel bir duygu. Ancak ondan daha güzel bir duygu var ki o da alın teriyle helal para kazanmak. Alın teri dökmeyenler emeğin ne olduğunu bilemezler. Rızkını sırtında ağır yük taşıyarak kazanan hamalın biri namazlarında daima ''Ya Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa hayırlısından ihsan eyle.'' diye dua ediyormuş. Adamın hiç durmadan hep aynı duayı tekrarlaması yanındakilerin dikkatini çekmiş. Nihayet biri bir gün sormadan edememiş. ''Kardeşim, sen her namazdan sonra duada, ''Ya Rabbi, bana ne vereceksen hayırlısını ver.'' Bir ekmek de olsa yine hayırlısından ihsan eyle diye yalvarıyorsun. Ekmeğin hayırsızı da olur mu ki? Hamal cevap vermiş. Ah, ah birader. Benim başıma geleni bir bilsen sen de aynı duayı tekrarlamaktan kendini alamazsın. Yanındakiler bu cevabın üzerine iyice meraklanmışlar. Neymiş başına gelen? Anlat da biz de duyalım. Hamal, ''Bakın arkadaşlar, başıma ne geldi?'' diyerek başlamış anlatmaya. ''Ben ekmeğini sırtındaki ağır yüklerin altında inleyerek kazanan bir insanım. Bir gün yine bir yokuş yukarı sırtımda ağır yükle çıkarken fena halde yorulduğumdan sırtımdaki yükü yere indirdim. Alnımdan damlayan terleri silerken içimden bir feryat koptu. Dedim ki, ''Hey ya Rabbi, yediğim ekmeği bana ne kadar da zor veriyorsun?'' ''Ne olur bu bir bir ekmeği şöyle oturduğum yerden kazanmayı ihsan eylesen de böyle kan ter içinde kalmasam. Tam bu dua ağzımdan çıkar çıkmaz birden karşımda iki kişinin sille tokat dövüştüklerini gördüm. Dayanamadım. Aralarına girip ayırırken birinden yediğim bir yumrukla yüzüm kan revan içinde kaldı. İşte o sırada gelen polisler beni de kavgacılardan biri zannederek doğruca hapse attılar. Mahkemeye çıkıncaya kadar yattığım hapiste her gün bana ekmek veriliyordu. Sırt üstü yattığım yerde ayağıma kadar gelen bu ekmeği sıkıntı, üzüntüden ve mahcubiyetten yiyemiyordum. Kendi kendime diyordum ki ne sırtında yük taşıyorsun ne de alnından öyle soğuk terler akıyor. Sana oturduğun yerde bedavadan gelen ekmek işte. Zevkle oturup yesen ya. Ne var ki arkadaşlar, dışarıda çalışarak alın teriyle zar zor kazandığım o ekmek hapiste ayağıma gelen bu bedava ekmekten çok daha huzur verici, çok daha lezzetliydi. İşte o zaman anladım ki ben yanlış dua etmişim. Oturduğum yerden bir ekmek ver demişim ama hayırlısından ver dememişim. İşte o günden bu yana dualarımda isteğimi değiştirdim. Rabbimden zahmetli de olsa hayırlısını, huzurlusunu vermeyi niyaz ediyorum. Hikayemiz böyleydi sevgili dinleyiciler. Son cümle özellikle bir dua niteliğinde, bizler de amin diyelim. Ekmeğimizin de hayırlısını, huzurlusunu Mevlam cümlemize nasip eylesin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

yoldaydı. Bir rüya gibiydi her şey, ben namazdaydım. Kime söylesem boş, tesiri yok, anlamazlardı. Evvelden ne cüretkar, ne cahil bey namazlardık. Aşk sabahın Rabbinde himaye.

0: İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Bir Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, İşte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızı da tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.
1: Akrab.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Şairler diyor ki, mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bu

0: Ondan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım.
1: Dostça bir tavsiye. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Akra.

şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
0: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Müminlerin annesi Ümmü Seleme, bu programımızda misafir ettiğimiz sahabe ve validemiz. Babası Mahzum kabilesinin beğenilen kişilerinden ve Arapların sayılı cömertlerinden birisidir. Öyle ki ona yolcu doyuran denilirdi. Çünkü yolcular onun evine gittiklerinde veya onunla yola çıktıklarında yanlarına yol azığı almazlardı. Kocası ise Abdullah İbni Abdülesed'dir ve İslam'a giren ilk 10 kişiden birisidir. Çünkü ondan önce sadece Ebu Bekir ve sayıları iki elin parmaklarına ulaşmayan birkaç kişi Müslüman olmuştu. Kendi ismine gelince Hint'tir. Fakat Ümmü Seleme lakabını aldıktan sonra bu lakap Hint'ten daha çok tutulmuştur. Kocası da kendisi de ilk Müslümanlardandı. Nübüvvetin ilk günlerinde halkın keşmekeş olduğu zamanlarda Hakk'ın nerede olduğunu anlayıp İslam halkasına girmişti. İlk önce halasının oğlu Hazreti Ebu Seleme İbni Abdülesed ile evlenmişti. Ümmü Seleme kocasıyla birlikte Müslüman olmuştur. O da kadınlardan İslam'a ilk girenlerdendi. Ümmü Seleme ve kocasının İslam'a girdikleri haberi yayılır yayılmaz Kureyş allak bullak oldu. Onlara işkence yapmaya başladılar. Ama ikisi de hiç gevşeklik göstermediler ve inançlarından vazgeçmediler. Onlara yapılan eziyet artınca Resulullah ashabının Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Yine onlar hicret edenlerin en ön sıralarındaydılar. Ümmü Seleme ve kocası gurbet diyarına gittiler. Bütün bunların karşılığını Allah'tan bekleyip, onun hoşnutluğu için bunu az bile görerek, evlerini, şan ve şereflerini, köklü soylarını Mekke'de bırakıp gittiler. Ümmü Seleme ve kocası Habeşistan kralı Necaşi'den himaye görmelerine rağmen, bir müddet sonra Habeşistan'daki muhacirlere Mekke'de Müslümanların sayısının arttığı, Hamza İbni Abdülmuttalip ile Ömer İbnül Hattab'ın İslam'a girmelerinin onları kuvvetlendirip Kureyş'in eziyetine biraz engel olduğuna dair arka arkaya haberler geldi. Hasret ve özlem içinde olan bir grup Mekke'ye dönmeye karar verdi. Ümmü Seleme ve kocası yine ilk önce dönenler arasındaydı. Fakat Habeşistan'dan dönenler kendilerine ulaşan haberlerin abartılmış olduğunu,

olmadı. Onların hicreti çok zor ve acı oldu. Geride yanında her trajedinin hafif kaldığı bir trajedi bıraktı. Medine'ye geldikten sonraki yaşadıklarını kendi dilinden aktarıyoruz. Ebu Seleme ile Medine'ye gelmeye karar verdik. Bir devemiz vardı. Bu deveye çocuğumuz Seleme ile birlikte binmiştik. Ebu Seleme de devenin yularını tutmuş yürüyordu. Benu Mugayra mıntıkasına geldik. Bunlar benim baba tarafımdan aşiretimdiler. Ebu Seleme'ye eziyet etmeye başladılar ve bizim kızımızı sen neden böyle fena bir durumda bulundurursun dediler. Yuları Ebu Seleme'nin elinden aldılar ve beni kendileriyle alıp götürdüler. O ara Ebu Seleme'nin aşireti Benu Abdülesed halkı da çıka geldi. Onlar da oğlum Seleme'yi aldılar ve beni Mugayrelilere şöyle dediler. Madem ki siz kendi kızınızı kocasından ayırıp almak istersiniz, biz de kendi çocuğumuzu elbette ki sizin yanınızda bırakmayız. İşte bu şekilde ailemiz dağıldı. Üçümüzden her birimiz bir tarafta, birbirimizden ayrıldık. Beni çekişmeler esnasında hırpaladılar, fenalık geçirdim. Hicret hükmü verilmiş olduğundan Ebu Seleme Medine'nin yolunu tutup yola devam etti. Çünkü Ebu Seleme ne kendi aşiretine ne de benim aşiretime söz anlatamamıştı. Yapayalnız Medine'ye vardı. Ben de kendi aşiretime geldim. Sabahleyin evden çıkar, bir toprak yığınının üzerine oturur, akşama kadar ağlardım. Bir sene böyle geçti. Bir gün bu perişan halimi gören biri bana bir şeyler olmasından korkarak aşiretin ileri gelenlerini toplayarak ''Siz ne biçim insanlarsınız? Bu zavallı kadından ne istersiniz? Niçin bunun çocuğundan ve kocasından ayırırsınız? Niçin bunları birbirine kavuşturmazsınız?'' Adamcağız bunları öyle içtenlikle söylüyordu ki herkes tesir altında kaldı. Bana acıdılar ve kocamın yanına gitmeme müsaade ettiler. Beyimin aşireti de bunun üzerine çocuğumu getirip teslim ettiler. Bana bir deve, bir havdeç temin ettiler. Oğlumla yapayalnız yola koyulduk. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İşte o sırada Osman İbni Talha çıka geldi. Nereye gitmek istediğimi sorup neden yalnız başıma kaldığımı öğrenmek istedi. Ben de kimsem olmadığını ve başımdan geçenleri anlattım. Bana yardım etti. Konakladığımız zaman çeker gider, uzakta bir ağacın altında istirahat ederdi. Medine yakınlarında Kaba mevkiine geldiğinde Ebu Seleme'yi bulup beni teslim ederek kendisi Mekke'ye döndü. Hazreti Ümmü Seleme, Osman İbni Talha'nın bu iyiliğini her zaman hatırlar ve bu hususta hep şöyle derdi. Ben Osman İbni Talha'dan daha yüksek seciyeli ve iyiliksever bir insan görmedim. Uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerinden ayrı düşenler bir araya geldiler. Ümmü Seleme, kocasına kavuştuğu için çok sevindi. Ebu Seleme de karısının ve çocuğunun gelişine çok sevindi. Sonra olaylar göz açıp kapar gibi hızla geçmeye başlar. İşte Bedir Savaşı. Ebu Seleme de bu savaşa katılıyor ve diğer Müslümanlarla birlikte kesin ve açık bir zafer kazanmış olarak dönüyor. İşte Uhud Savaşı. Ebu Seleme ona da katılıyor. Kahramanca dövüş çıkarıyor fakat savaştan büyük bir yara alarak dönüyor. Onu tedavi ederler ve yara iyileşmişe benzer. Aslında yara için için devam etmektedir. Bir müddet sonra yara açılır ve Ebu Seleme'yi yatağa düşürür. Ebu Seleme yarasını tedavi etmekte olan karısına şöyle der. Ümmü Seleme, Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Bir Müslümanın başına bir felaket geldiğinde o Müslüman felaket anında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okur ve Allah'ım bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır. Allah'ım felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver diye dua ederse Allah onun dileğini yerine getirir. Ebu Seleme günlerce hasta yatağında kaldı. Bir sabah Resulullah onu ziyaret etmek için yanına geldi. Ziyaretini bitirip daha evin kapısından çıkmadan Ebu Seleme hayata veda etti. Resulullah mübarek elleriyle sahabesinin gözlerini yumdu. Gözünü semaya dikip şöyle dedi. Allah, Ebu Seleme'yi bağışla. Onu kendine yakın gözde kullarından eyle. Onun çoluk çocuğunu sen gözetle. Bizi ve onu bağışla. Ey alemlerin Rabbi! Onu kabrinde rahat ve nur içinde kıl. Ümmü Seleme ise kendisine Ebu Seleme'nin Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi hatırlatıp Allah'ım başıma gelen bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır. Fakat onun gönlü
Allah'ım.

bana bu felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver demeye razı olmadı. Çünkü o kendi kendisine sorup duruyordu. Kim Ebu Seleme'den daha hayırlı olabilirdi? Fakat çok geçmedi, duayı tamamladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin cenazesinin başı ucuna geldiler ve cenazesinin hazırlanmasıyla bizzat meşgul oldular. Cenaze namazını kıldırdılar ve namazda 9 tekbir aldılar. Halk neden böyle yaptıklarını sorunca buyurdular ki, bu zat 1000 tekbire müstahaktır. Güzel bir eserin hemen ardından Seleme'nin annesinin nasıl ümmetin annesi olduğunu paylaşacağız sizlerle efendim.

Muhacirler ve Ensar'ın hepsi Ümmü Seleme'nin üzerlerindeki hakkını anladılar. İddeti bittiğinde Ebu Bekir onunla evlenmek için geldi. Ümmü Seleme onun isteğini kabul etmedi. Daha sonra Hazreti Ömer İbnül Hattab geldi. Hazreti Ebu Bekir gibi onu da reddetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ümmü Seleme ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim üç özelliğim var. Ben çok kıskanç bir kadınım. Senin hoşuna gitmeyecek bir şey yaparım da bu yüzden Allah'ın beni cezalandırmasından korkarım. Ayrıca ben yaşı hayli ileri bir kadınım. Bir de çocuklarım var. Resulullah şöyle cevap verdi. İleri sürdüğün kıskançlığı senden gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Söylediğin yaş meselesine gelince benim de yaşım ilerledi. Senin çocuklarınsa benim de çocuklarım demektir. Böylece Resulullah Ümmü Seleme ile evlendi. Allah Ümmü Seleme'nin duasını kabul edip ona Ebu Seleme'den daha hayırlısını vermişti. O günden itibaren Mahzumlu Hint yalnız Seleme'nin annesi olarak kalmadı. Bütün müminlerin annesi oldu. Hazreti Ümmü Seleme Resulullah'la evlendiği ilk gün bile kendi eliyle yemek pişirmişti. Aynı gün kadın sahabilerden Hazreti Zeynep binti Huzeyme vefat eylemişti. Evlenir evlenmez onun evine gidip yokladıktan sonra derhal işe girişip hemen bir tencere alır, bir parça yağ eritir, daha önce öğütüp hazırlamış olduğu unu ve tatlıyı karıştırıp gayet nefis ve lezzetli bir yemek hazırlar ve bu yemeği yerler. Hudeybiye anlaşması sırasında Zat-ı Saadetleri halka hitap ederek "Burada kurbanlarınızı kesin, dönelim" dedikleri zaman zahirde anlaşma şartları Müslümanların aleyhine görünüyordu. Bunun için Müslümanların çoğu üzüldüler. Resulullah üç kere hükmü nebeviyi tekrarladılarsa da kimse yanaşmadı. Bunun üzerine çadırlarına teşrif buyurdular ve meseleyi Hazreti Ümmü Seleme'ye açtılar. Dirayetli hatun şöyle arz etti. Hiç kimseye hiçbir şeyi buyurmayın. Kurbanınızı kesip ihramdan çıkın ve saçınızı kesin. Fahri Kainat Efendimiz de Hazreti Ümmü Seleme'nin söylediğini dikkate aldılar ve öyle hareket ettiler. Ashab da Efendimizin böyle yaptığını görünce aynısını yaptılar. Haccetül Veda'da Hazreti Ümmü Seleme rahatsız olmakla beraber yine dini farizeyi ihmal etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maiyeti saadetlerine katıldı. Yürüyemiyordu. Tavaf hakkında Efendimiz'e sordu. O da ey Ümmü Seleme, sabah namazından sonra sen devene bin de deveyle tavaf eyle buyurdu. Hazreti Peygamber'in son hastalıklarında, hastalık uzun sürüp de Hazreti Ayşe'nin odasına teşrif ettiklerinde Hazreti Ümmü Seleme sık sık ziyarete gelirdi. Bir ara Resulullah'ın durumu ağırlaşır ve Hazreti Ümmü Seleme kendini tutamaz ve aniden feryada başlar. Fahri Kainat mani olurlar ve buyururlar. Böyle yapman Müslümanca bir iş değildir. Böyle yapmayacaksın. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh hayatını zühdi ibadetle geçirmiş bir hatundur. Dünyanın aldatıcı şeylerine teveccüh etmezdi. Bir ara bir gerdanlık takmıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hoşlanmadığını görünce hemen çıkardı ve bir daha takmadı. Her ayın ilk pazartesi, perşembe ve cuma günleri oruçlu olurdu. İlk kocasından olan yanında getirdiği çocuklarına karşı son derece müşfikti. Defalarca Zat-ı Saadetlerine sormuştu. Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevap elde edeceğim? Buyurdular. Evet, sevap elde edeceksin. Hem de çok. Çok eli açıktı. Başkalarını da cömertliğe davet ederdi. Kendisinden rivayet edilmiş birçok hadis kitaplarda mevcuttur. Hadis dinletmek ve öğretmek hususunda çok meraklıydı. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son vefat eden hanımıdır. Vefat ettiği zaman 84 yaşındaydı. Hicretin 63. yılıydı. Cenaze namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmıştı. Zamanın idarecisi de namazına iştirak ederdi. Ancak Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, valinin namazı kıldırmaması için vasiyet etmişti. Medine valisi o zaman Velid İbni Utbe'ydi. Ümmetin annesi cümlemize şefaat eder dileriz. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Esen kalın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder. Bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.

0: İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.
1: Bir haberiniz var. karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsmail aleyhisselamın babası Hazreti İbrahim aleyhisselama teslimiyeti ve kurban hadisesi.
1: İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülküfl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye ver."

0: çektik. İsmail'i, İdris'i ve Zülküfli'yi de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine kattık. Çünkü onlar iyilerdendi.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 30.
1: Nebe Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük güne ait haberi mi? Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? Hem sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Ona parıl parıl parlayan bir kandil, güneş astık. Taneleri, bitkileri ve ağaçları, sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma haklarında hüküm verilme günü

belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri, hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su, bir de irin içerler. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış, kendi bildiklerini yaşamışlardı. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. Şimdi tadın cezanızı, artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. Orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Nâziât Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir. Adını ilk ayette geçen nâziât, söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara. Gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere, bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki elbette kıyamet kopacak. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, ardından gelen başka bir sarsıntı onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titreyecek, insanların utançtan gözleri yere dikilecek. Onlar dünyadayken biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı derler. Onlara evet, Allah her şeye kadirdir denilince öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür dediler. İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi değil mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, çünkü o azdı. De ki, küfürden arınmaya meylin var mı? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda
Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi. Ondan suyunu ve otlağını, çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan ömründe hayra mı, şerre mi, neye koştuğunu hatırlar. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse, işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. Resulüm, sana kıyamet saatini, ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. Sen de onu anlatma bilgisi nereden olsun? Onun son bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün, dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hazreti Peygamber, bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh de yanına gelip, bunlardan habersiz olarak, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret," diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Resulüm, sen ne biliyorsun? Belki o senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. Hayır, böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belleyip öğüt alır. O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. O kahrolası, asi insan ne nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, İri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çamurlar.
çayırlar, bitki

bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. Bir takım yüzlerin de o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz topraktan bir karanlık bürüyecek. İşte bunlar inkarcıların, haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet zamanı, sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken 10 aylık gebe develer bile dehşetten başıboş salıverildiğinde, vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında, denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde, nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde, diri diri toprağa gömülen kız hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda, amellere ait defterler açılıp yayıldığında, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, cehennem daha da alevlendirildiğinde, cennet müminlere yaklaştırıldığında, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. Hayır, yine yemin ederim, gündüzleri o sinip gizlenen ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara, kararmaya yöneldiği zaman geceye, nefes nefese ağarmaya başladığı zaman sabaha ki, muhakkak o Kur'an, arşın sahibi Allah katında yüksek mevkiye sahip, çok şerefli, güçlü bir elçinin, Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Orada, Mele-i Âlâ'da meleklerce kendisine itaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi Mecnun değildir. Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir. O Kur'an, taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. İnfitar, yarılmak demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edilip ölüler diriltildiğinde, her nefis yapıp öne sürdüğünü, yapmayıp bıraktığını görüp bilecek. Ey insan, bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı, özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Hayır, siz yalnız bir aldanma içindesiniz. Daha doğrusu dini, hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde elbette yaptıklarınızı hıfzeden şerefli katipler vardır ki onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Hesap günü oraya gireceklerdir.

Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 36 ayettir. Mutaffifin, mutaffif kelimesinin çoğulu olup, ölçü ve tartıda hile yapanlar demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tas tamam alırlar. Onlara bir şey verirken ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Sahiden bunlar öldükten sonra hesap için büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin hükmü için kabirlerinden kalkacaklardır. Sakının hileye sapmaktan ve hesaba inanmamaktan. Çünkü facirlerin, Allah'ın emrinden çıkanların kitabı muhakkak ki siciğindedir. Sicinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, o, kötü amellerin kütüğüdür. Bunu yalan sayanların o gün vay haline. Onlar ki, ceza ve hesap gününü yalan sayarlar. Onu da her haddi aşan, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, evvelkilerin masallarıdır demiştir. Hayır, öyle değildir. Doğrusu, kazandıkları kötü şeyler, onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. Hayır, dahası var. Muhakkak ki onlar, Rablerini görmekten, rahmetine ermekten elbette mahrumdurlar. Sonra onlar, mutlaka o alevli ateşe girecekler ve onlara, işte kendisini yalanlamakta olduğunuz azap budur denilecek. Dikkat edin, iyilerin amel kitabı, İlliyindedir. İlliyinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bilemezsin. O, yazılıp mühürlenmiş bir kitaptır ki, yücelerde iyi amellerin kütüğüdür. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona şahit olurlar. Şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içirilir. Onun içiminin sonu misktir, çok güzeldir. O halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun karışımı tesnimdendir. O kıymetli bir kaynaktır ki, ondan Allah'a yakın olanlar içerler. Hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakitte bu yaptıklarından zevk alarak gülüşe gülüşe dönerlerdi. O iman edenleri gördükleri zaman hakikaten bunlar cidden sapıkmışlar, beyinleri yıkanmış gerici takımı gibi şeyler derlerdi. Halbuki inkarcılar, münafık ve fasıklar, onlar üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün, iman eden, Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler de, açık ve gizli, kafirlerin perişan hallerine, tahtlar üzerinde onlara bakarak, o kafirler, yapmakta olduklarının karşılığını, cezasını nasıl buldular değil mi diye görecekler. İnşikak Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 25 ayettir. İnşikak, birinci ayette geçtiği üzere yarılma anlamı.

sonradır. Sure adını bu ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök, cisimleriyle Rabbinin buyruğunu dinleyip itaat ederek yarıldığı zaman, yer de Rabbinin emrini görevi olarak dinleyip itaat ederek dümdüz yapıldığı, içindekileri dışarı atıp boşaldığı zaman, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Gerçekten sen Rabbine varıncaya kadar bu yolda didindikçe didinirsin. Nihayet ona kavuşacaksın. Fakat o zaman kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecek ve sevinçli olarak cennete girmişlerden olarak ailesine dönecektir. Kitabı arkasından verilene de gelince, ey ölüm neredesin diye hemen ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada inanmayıp ailesi ve kavmi içinde keyifli mal ve mülkü sebebiyle şımarıktı. Doğrusu o hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, öyle değil. O Rabbine dönecektir. Yaratılması boşuna değildir. Elbette Rabbi onu çok iyi görendir. Yemin ederim, akşamın alacakaranlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamlandığında dolunaya ki, ey insanlar, mutlaka siz halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Aksine o inkar edenler Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azapla müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Bürûc Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Bürûc, ilk ayette geçtiği üzere burçlar demektir. Adını bu ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, görenlere ve görülenlere andolsun ki, inananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuş ve lanetlenmiştir. O vakit onlar o ateşin karşısında oturmuşlardı. Ateşe attıkları müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan öç almalarının sebebi sırf müminlerin o tek galip, her övgüye layık Allah'a inandıklarından ve imanlarının gereğini yapmak isteyip onlar gibi olmadıklarındandı. Oysa ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklere ve mümin kadınlara dinlerinden soğutmak, çevirmek için işkencede bulunanlar, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, alt tarafından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş ve saadet budur. Şüphesiz Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. Doğrusu ilk defa var eden, hem de öldükten sonra diriltip kendisine döndürecek olan yalnız O'dur. O, tevbe ve itaat edenleri çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın yüce sahibidir, dilediğini derhal yapandır. Resulüm, sana geldi mi o Firavun
ve Semud ordularının helak haberi. Doğrusu inkar edenler, gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki, onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 17 ayettir. Geceliğin ortaya çıkan her şeye Tarık denilir. Ünlü kişiye de mecazi olarak bu ifade kullanılır. Karanlık cahiliye dönemini aydınlatan, sabahı müjdeleyen kişi olarak Peygamber Efendimiz de buna benzetilmiştir. Yıldızlar da geceliğin doğduklarından bu ismi almıştır. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. O, parlak ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde kendisini görüp gözeten bir muhafız olmasın. Artık insan, neden yaratıldığına ibretle bir baksın. O, fışkırıp dökülen meni denen sudan yaratıldı. O su, sulp, omurgayla teraib, E kemiği arasında oluşup gelişen, sonra torbaya inen testislerden çıkar. Şüphesiz ki o Allah, onu öldürdükten sonra dünyadaki hali gibi diriltip döndürmeye kadirdir. O gün bütün sırlar açığa çıkarılacaktır. Artık o yüzü kara çıkan kimsenin ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı vardır. O, denizden aldığı buharın yağmur, kar haline dönüşüm yeri olan göğe, bitkilerin ve kaynakların çıkması için yarılmaya elverişli yere andolsun ki, hakikaten o Kur'an elbette hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. O bir şaka değildir. Hakikaten onlar, müşrikler, Kur'an'ın nurunu söndürmek, yürürlükten kaldırmak için hep bir hile düzenlerler. Ben de onlara felaketleri için bir tuzak hazırlarım. Onun için Resulüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Âlâ Suresi. Âlâ, en yüce demek olup, Sure Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et. Subhane Rabbiyel Ala de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, yemyeşil otluğa çıkaran, sonra da onu kararmış, siyahımsı çerçöp haline çevirendir. Resulüm, sana Kur'an'ı okutacağız. Artık sen asla unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın neshetmek için dilediği başka. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde sen öğüt ve hatırlatmak, ya fayda verirse diye öğüt verme ve hatırlatma işine devam et. Allah'a saygısı olan, öğüt alacak, emrine uygun yaşayacaktır. Asi, kötü olan kimse de ondan kaçınacak ama o en büyük ateşe girecektir. Sonra orada o ne ölecek ne de yaşayacaktır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Fakat ey gafiller, siz geçici dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Ahiretse hem daha hayırlı hem de devamlı ve sonsuzdur. Muhakkak ki bu öğütler evvelki sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.
Gâşiye Suresi.

Mekke döneminde nazil olmuştur. Gâşiye, kaplayıp örten demektir. 26 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dehşetiyle her şeyi sarıp kaplayan o kıyametin haberi artık sana geldi. Bir takım yüzler o gün öne eğiktir. Onlar dünyada boşuna çalışmış, yorulmuştur. Kızgın bir ateşe girerler. Kaynar bir kaynaktan su içirilirler. Onlar için kuru, acı bir dikenden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlığı giderir. Bir takım yüzler de o gün güzel ve mutludur. Dünyada Allah'ın rızasına uygun çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Bu kimseler orada boş söz işitmezler. Orada akan nice kaynaklar, orada yüksek tahtlar, hem de önlerine konmuş kadehler, sırayla dizilmiş yastıklar, serilmiş nefis halılar vardır. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Ancak kim imandan yüz çevirir ve küfre saparsa, Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri ancak bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasındaki fecre, derecesi yüksek 10 geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere, geçip giderken geceye andolsun ki, bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? Kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yapılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki, bunlar ülkelerde Allah'a ve inananlara karşı azgınlık etmişlerdi de, böylece oralarda fesadı, kötülüğü çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı salıverdi. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. Her an kullarını görüp gözetendir. Buna rağmen şu insan var ya, ne zaman Rabbi onu zenginlikle imtihan edip de ona iyilik, ikram eder ve ona bol nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der, sebebini ve şükrünü unutur. Ama Rabbi ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa, Rabbim bana ihanet etti, hor baktı der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz kendinizi düşünüp yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Kadın ve yetim çocuklara ait mirası koruyacak yerde haram helal demeyip yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Yer sarsıntıyla çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sırayken Rabbinin emri geldiği zaman, o gün cehennem de getirilip ortaya konulur. O gün günahkar insan her şeyi hatırlar ama artık hatırlama ona ne fayda verecek? O zaman, ah keşke ben bu hayatım için dünyadayken salih ameller yapıp önceden gönderseydim diyecek. Artık o gün onun azabı gibi hiç kimse azap edemez ve hiç kimse onun asilere vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi.

iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir. Veled Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. Beled, belde anlamında olup burada Mekke kastolunmuştur. Adını ilk ayetindeki aynı ifadeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elbet bu şehre, kutsal Mekke'ye yemin ederim ki sen bu şehirde oturacaksın. Babaya ve oğluna yemin ederim ki gerçekten biz her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Gösteriş için övünerek ben birçok mal tükettim diyor. O hiç kimsenin, yani Allah'ın da kendisini görmediğini, ondan haberi olmadığını mı zannediyor? Biz hikmetimiz üzere ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki yol, iki hedef olan hayır ve şerri göstermedik mi? Fakat o, ahiret mutluluğunu engelleyen sarp yokuşu aşmaya girişmedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? O, ilk adım olarak bir köle ve esir azat etmektir. Yahut salgın, bir açlık gününde akraba olan yetimi yahut yere serilmiş aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra bu sarp yokuşu aşmak, iman edip de birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar bahtiyar olan, amel defteri sağından verilen kimselerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse sol ehli olan, amel defterleri solundan verilmiş olanların ta kendileridir. Onların üzerlerine kapakları kapatılacak bir ateş vardır. Şems Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Adını ilk ayetteki ilgili kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun ışığına, ışık bakımından onu takip ettiğinde aya, güneş açıp parlattığında gündüze, onun ışığını örttüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu hayata elverişli olarak yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu insan şeklinde düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de ondan sakınmayı, korunmayı ilham eden, onlara bilme kabiliyeti verene andolsun ki, o nefsini günahlardan tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu günahlarla örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu, deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Bunun sonucundan, yere batırmasından da o korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Karanlığıyla bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp parladığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşit gayelerledir. Artık kim Allah için verir ve günahlardan sakınırsa ve en güzeli, kelime-i tevhidi de tasdik ederse, biz de onu en kolay olana hazırlarız. Kim de cimrilik eder, kendisini yeterli görüp

Allah'a muhtaç görmez ve o en güzeli, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en güç olana hazırlar, sevk ederiz. O aşağıya, cehenneme düştüğü zaman, malı ona hiç fayda vermeyecek. Şüphesiz doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, önünde olan dünya da bizimdir. İşte ben, sizi alevler saçan bir ateşle uyardım. Ateşe asi, kötü olandan başkası girmez. O da peygamberi yalanlayan ve imandan ve Allah'ın emirlerinden yüz çevirendir. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır. O, yanındaki verilecek nimeti bir kimseden şükran beklemek için değil, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Elbette o da Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın, evvelkinden, ahiretin de dünyadan daha hayırlı olacaktır. Elbette Rabbin nimetlerini verecek, sen de hoşnut olacaksın. O, seni bir yetimken seçip barındırmadı mı? Seni önce ne yapacağını şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? Seni fakirken seçip de zengin etmedi mi? O halde sen de yetime eziyet etme. Sahili, isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. İnşirah Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Sure, adını Allah Resulü'nün kalbinin ferahlatılması hadisesine işaret edilen 1. ayetteki olaydan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten yine o geçen güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul. Ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste. Tin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Tin, lügatte incir, mecazen onun yetiştiği yer anlamındadır. Tin'e yeminle başladığından sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tin'e ve zeytune, Sina dağına ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Sonra onu, isyanı, vahiy yolundan sapması, hep kötü şeyleri düşünüp yapması yüzünden aşağıların aşağısına çevirip indirdik. Yalnız iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hariçtir. Çünkü onlar için ardı arkası kesilmez bir mükafat vardır. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir? Alak Suresi

Mekke döneminde nazil olmuştur. 19 ayettir. İnsanın alaktan yaratıldığını ifade etmekte ve aynı kelimeyle adlandırılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Rabbin adına sana okunan şekliyle oku ve bildir insanlara. O, insanı bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama doğrusu insan, kendisini müstani, Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tağutlaşır, rableşir, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü, namaz kılarken bir kulu men edenin hali nice oldu? Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerindeyse? Yahut takvayı, Allah'ı tanıyıp onun emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa? Söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor ve imandan yüz çeviriyorsa hali nice olur? O, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Sakınsın o. Yok eğer inkarından ve bu tutumundan vazgeçmezse, andolsun ki onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalayıp cehenneme sürükleriz. Artık o, kendisine yardım edecek grubunu çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın seni ibadet ve taatten men edene korkup boyun eğme. Allah'a secde et ve böylece başkalarına kulluktan kurtulup ona yaklaş. Kadr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Medeni diyenler de vardır. 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadir, şeref ve azamet demektir. Bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin? O Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyyine Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Mekke döneminde indiği de söylenir. Beyyine, açık delil demektir. 1. ayette geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirlerle müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri apaçık delil, Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfalara okuyan son bir Resul'dür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir. Şüphesiz ki gerek ehli kitaptan, gerek Allah'tan başkalarını tabulaştırarak müşriklerden küfre sapanlar, kafirlikte kalanlar, içinde devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüsü, en şerlisi onlardır. Doğrusu iman edip de salih amel işleyenler, işte yaratılanların en iyisi onlardır.

olanlardır. Rableri katında onların mükafatları, içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu mükafat Rabbine itaatle, içi ürpererek saygı gösteren kimselere mahsustur. Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Zilzal, zelzele, yer sarsıntısı demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Kıyametten hemen önce meydana gelecek olan şiddetli depremden ve daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldı. Yer içindeki her türlü ağırlıklarını çıkartıp fırlattı. Ve dehşet içinde insan buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer senin Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri anlatacak. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. Adiyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adiyat kelimesiyle başladığı için adını bu kelimeden almıştır. Adiyat, nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun cihatta o harıl harıl koşan atlara, koşarken tırnaklarıyla çakıp kıvılcımlar saçanlara, sabahleyin baskın yapanlara, geçtiği yerde tozu dumana katıp düşman bir topluluğun ortasına dalanlara ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Asilik yapar. Şüphesiz o, kendisi de buna şahittir. Hakikaten o, insan dünya ihtirasından ve mal sevgisinden dolayı cidden pek katı ve cimridir. Hala bilmeyecek mi o, kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır. Kâriyâ Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Bilemezsin. O gün insanlar gece ateşin çevresinde yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar içindeki çeşitli maden ve topraklar karışımıyla didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtıda iyilikleri ağır gelirse, işte o artık cennette memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tartıda iyilikleri hafif gelirse, onun anası, yurdu, devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Tekâsür Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 8 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Tekâsür, çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Araplar cahiliye devrinde gerek mal, gerek kabile ve gerekse aşiretlerinin çokluğuyla övünürler. Hatta bazen gider, ölülerini de sayarlardı. Gruplar mezarlıkta birbirlerine, "Falanca gibisi var mı?" diyerek, büyüttükleri kimselerin başında onlarla övünerek
yaldızlı nutuklar çekerler, onlara tazimde bulunurlar, hatta secde bile yaparlardı. İşte Peygamberimiz bundan dolayı ilk zamanlar kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat sonra tevhid gönüllere yerleşip cahiliyeye ait İslam dışı hareketler terk edilince bu yasağı kaldırdı. Bir Müslüman birinin kabrini ziyarete gitmişse ona dua ve istiğfarda bulunmayı, onun ruhuna Fatiha okumayı, insana ölümü hatırlatması için de kabirleri ziyareti tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının. Yakında kötülüğünü bileceksiniz. Yine sakının ki siz ahirette de bunun kötülüğünü bileceksiniz. Eğer siz kesin bilgiyle hakikati bilseydiniz böyle yapmaz, dünyalıklarla övünmezdiniz. Andolsun ki siz bu kötü amellerinizin karşılığında o alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun ki siz onu yakin gözüyle, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız. Asr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hümeze Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 9 ayettir. Hümeze, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O, malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş, asla sönmez ateşidir. Onlar, uzatılmış sütunlar içinde, bağlı oldukları halde, o ateşin kapısı, onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah onları, Ebrehe ve ordusunu, yenmiş, delik deşik olmuş, ekin yaprağı gibi yapıverdi. Kureyş Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve bir kabile adı olan Kureyş kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kureyş kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere alıştırıldığı ve başkalarıyla uzlaştırıldığı için, kışın Yemen ve yazın Şam seferine Allah'ın kendilerini alıştırdığı ve başkalarıyla uzlaştırdığı için, şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur. Maun Suresi İlk 3 ayeti Mekke döneminde, diğerleri Medine'de inmiştir.

7 ayettir. Adını yardımlaşma anlamına gelen ve son ayette geçen Maun kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dini, o hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceğiyle ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için en basit şeyleri bile esirgerler, engel olurlar. Kevser Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 3 ayettir. Kevser, aynı zamanda cennette bir havuzdur. Adını ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur. Kafirun Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 6 ayettir. Kafirlere hitapla başladığından bu adı almıştır. Ebu Cehil'le bazı Kureyş müşrikleri, Resulullah'a amcası aracılığıyla cazip teklifler yapmışlar. İsterse kendisine başkanlık verelim. Yeter ki putlarımıza söz söylemesin. Bir yıl o bizim putlarımıza tapsın, saygılı olsun. Bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim, demişlerdi. İşte inen bu sureyle Allah Resulü onlara Allah'ın red cevabını bildirdi. Putlara saygı ve tapınmayla beraber, uzlaşmacı ve tavizci beraberliğe girmedi. Ona, şirke girmemek için Allah'ın hakimiyetine, Rabliğine, tevhide aykırı bulunan şeylerde hiçbir taviz ve uzlaşma ruhsatı verilmemiştir. Resulullah'ın tatbikatı da bu olmuştur. Fakat bundan sonra müşrikler daha da sertleşmeye başladılar. Zaten bütün peygamberlerin mücadelesi, dinsizlerden ziyade Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde tağutlara kulluk eden, fikri veya şekli putları yücelten, onları öne geçiren şirk dini mensuplarıyla olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edecek değilsiniz. Zaten ben sizin taptığınız şeylere asla tapacak değilim. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet, kulluk edenlerden değilsiniz. Sizin batıl dininiz size, benim hak olan dinim de banadır. Nasr Suresi Medine döneminde, Mekke fethedildikten sonra nazil olmuştur. 3 ayettir. İlk ayette geçen ve sureye ad olan Nasr kelimesi, yardım demektir. Allah'ın yardımını anlattığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vaad ettiği yardımı ve fetih, zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 5 ayettir. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Adını, ilk ayetteki aynı kelimeden almıştır. Leheb ve Mesed Suresi de denilir. Ebu Leheb ve karısı, Allah Resulüne eziyet için gece geçeceği yollara çalı, diken atarlardı. Sure, İslam'a karşı tavır alan ve engel koyan Ebu Leheb, karısı ve benzerlerine yönelik nazil olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun.

0: kahrolsun, hem kahrolacak da. Malı ve kazandığı şeyler ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Odun hamalı gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı kin ve fesat yükü taşıyan karısı da, boynunda hamallık simgesi bükülüp örülmüş bir ip olduğu halde ateşe girecektir. İhlas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir. Kur'an'ın ve İslam'ın özü olan suredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, O Allah birdir. Allah Samet'tir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O, baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Bu ve sonraki sure Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Adını içerisinde geçen Felak kelimesinden almıştır. Bu ve bundan sonraki sureye birlikte El-Muavvizeteyn denilir. Allah'a sığınmayı ifade eder. Bu surelerin Mekki olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas ve Katade'den gelen rivayete göre Medine'de nazil olmuştur. Bu her iki sure varlıkların kötülüklerinden, büyücülerin ve çekemeyenlerin şerrinden korunmak için de okunur ve onlar okunarak Allah'a sığınılıp güvenilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Adını içerisinde geçen Nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, insanların gönüllerine vesvese veren, günaha teşvik eden, ibadetlerden alıkoyan, Allah'a sığındıkça geri çekilen o sinsi vesvese verici insan ve cin şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, hükümdarlar hükümdarına ve sahibine, insanların Allah'ı olan ilahına sığınırım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 30'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 30
2: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أقرأ.